Stäbe.

Pode!

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tunca Uzun'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Kamil Erdem ve Sibel Köse'den Kardelen dinleyerek başladık. Özgün albümü çok taze yayınlandı bu ikilinin. Şimdi Renaud Garcia Fons'a kulak vereceğiz. Sheesh Hoop dinleyeceğiz. Ardından Archaic Feathers, Birds Requiem Suite dinleyeceğiz Cafer Yusuf'tan.

Sırada Sedat Anar ve Selahattin Anar var. Ve Şanlıurfa Blues dinleyeceğiz. Sedat Anar'ın enteresan bir tarzı var. Sokak müzisyenliği de yapıyor. Müzikle ilgili de yazıyor. Ve kitaplarında da genel olarak müzik var. Şanlıurfa Blues parçasını dinlerken benim aklıma Paganini Dinleyen İnekler kitabı geldi. Bu vesileyle o kitaptan da bahsetmiş olayım, tavsiye etmiş olayım. Ve şimdi Sedat Anar ve Selahattin Anar'dan Şanlıurfa Blues radyonuzda.

Sırada Lantidot, Bijan Şemirani, Redi Hasa ve Rami Halife var ve Pomegranate dinleyeceğiz. Ardından Joseph Tavadros'a kulak vereceğiz. Seems to be rare.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. Ablay Sissoko, Kia Tabasyan ve Konstantino grubundan Estuar dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi yine bu ekipten bir tek Kia Tabasyan olmayan bir ikiliye kulak vereceğiz. Konstantino ve Ablay Sissoko'ya kulak vereceğiz. Pason Afon de Lösyan dinleyeceğiz. Ardından Le Trio Jubran radyonuzda olacak ve Tanasim dinleyeceğiz Jubran kardeşlerden.

sırada Henri Texier, Aldo Romano ve Louis Sklavis var ve Anabon dinleyerek devam ediyoruz.

Sabahlık'ta şimdi de Haduk Trio var ve Steve Sheehan bestesi Yilla ile devam edeceğiz.

Ve sabahların sonuna geldik. Thomas Constantinou, Petras Klampanis ve Nikos Kisidanis'ten Erotico dinleyerek kapatıyoruz programı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tunca Uzun'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Merhabalar, bugün 9 Eylül Çarşamba. Yıl 2026, ay 9, gün 252, Hızır 127. 1448 Hicri, Rebiülevvel 27, 1442 Rumi, Ağustos 27. Günün sözü: her şey göründüğü gibi değildir. Eğer öyle olsaydı, elimize aldığımız deniz suyu da mavi renkte olurdu. George Orwell. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bu hafta tatilde, bildiğiniz üzere. Haftaya bizlerle olacak tekrar. Bu sırada ben ve teknik masada bulunan Andrei Gritsku sizlere Açık Gazete'yi sunmaya devam ediyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
0: Açılışta çaldığımız parça tanıdık bir parça. Buffalo Springfield'den For What It's Worth. Ne pahasına olursa olsun diye herhalde çevirmek mümkündür. Bruce Palmer 1946 yılında bugün dünyaya gelmiş folk rock grubu Buffalo Springfield'da bas gitarist olarak çalıyordu. Kanadalı müzisyen. For What It's Worth 1960'ların en çok bilinen protest şarkılarından bir tanesi. Buffalo Springfield tarafından single olarak kaydedilmiş. Ardından da 1966'da aslında single olarak yayınlanıyor. 1967 yılında ise daha önce yayınlanmış olan ilk albümleri, yine aynı isimle, Buffalo Springfield ismiyle yayınlanmıştı albümde. Bu albüme daha sonradan, bir yıl sonra eklenmiş 1967'de. Buffalo Springfield'ın bu şarkısı o dönem yükselmeye başlayan savaş karşıtı öğrenci hareketiyle de anılıyor. Özellikle Vietnam Savaşı'na karşı hareketle. Los Angeles'ta rock müzik ve yeni gençlik kültürüne karşı akşam müzik yasağı gibi uygulamalara karşı yapılan kitle eylemleriyle de birlikte yine anılıyor. Şarkının sözleri ise şöyle: burada bir şeyler oluyor ama ne olduğu tam olarak belli değil. Orada silahlı bir adam var. Bana dikkatli olmam gerektiğini söylüyor. Sanırım artık durmamızın zamanı geldi. Çocuklar, bu ses de ne? Herkes baksın neler oluyor. Savaş hatları çiziliyor. Herkes yanlışsa kimse doğru değildir. Gençler fikirlerini söylüyor. Arka taraftansa çok fazla tepki geliyor diye devam eden şarkının sözleri vardı. Az evvel de belirttiğim üzere bu şarkı 68 hareketiyle birlikte, özellikle Amerika'da ve Avrupa'da Vietnam Savaşı'na karşı harekete onu da anımsatan bir şarkı diyelim. Sözleri alenen Vietnam'ı içermese de, alenen savaş karşıtı sözler içermese de, bu hareketle birlikte anıldı hep yapıldığı günden bu yana. Şimdi tarihte bugünle devam ediyoruz. 1934 yılında bugün 100 binden fazla Londralı, İngiltere'de Nazizmin savunucusu olan Oswald Mosley'nin gerçekleştirmek istediği bir mitingi protesto etmek için Hyde Park'ta bir araya geliyorlar. Her bir miting katılımcısı başına iki polisin bu Nazi mitingini korumak için hazır bulunduğu mitingde Mosley'nin konuşması antifaşistlerin sloganlarıyla boğulmuş. Mosley ve Naziler parktan kovuluyorlar. 100 bin kişinin eylemi sonrası İngiltere'deki sağcı Daily Mail gazetesi ve diğer sağcı basının bir kısmı ise Mosley ve onun faşist siyah gömleklilerini desteklerken, basının geri kalanı ve hatta BBC de ifade özgürlüğü adı altında Oswald Mosley'nin onu kendi programlarına çıkarmışlar, söyleşiler yapmışlar. Antifaşistlere ise hiçbir medya organı yer vermemiş o tarihte, 1934'te. Bunun üzerine işçiler faşistleri protesto hakkını kendi ellerine alıyorlar. Medyada yer bulamamaları üzerine demiryolu işçileri örneğin trenlerden birinin üzerine 9 Eylül'de faşizme karşı yürüyüş yazılaması yapmış. Teslimat işçileri fabrikalara mal taşıyan sandıkların üzerine miting çağrısını yapıştırmışlar. İşçiler büyük sinemalarda mikrofonları ele geçirip gösteriyi, yine mitingi, bu antifaşist mitingi halka duyurmuş. Londra'daki mahkeme binası ile BBC genel merkezine gösteriyi destekleyen pankartlar asılmış buralarda çalışanlar tarafından. Ve böylelikle 100 binden fazla antifaşist bir Nazi mitingini 1934 yılında bugün engelleyerek tarih yazıyorlar. 2001 yılında bugünse Afganistan'da ülkenin büyük çoğunluğunda kontrol elinde bulunduran Taliban rejimine karşı savaşan Kuzey İttifakı adındaki silahlı bir grubun lideri Ahmet Şah Mesut, gazeteci kılığında kendisiyle röportaj yapmaya gelen iki El-Kaideci tarafından öldürülüyor. Kendilerini Londra İslam Merkezi gazetecileri olarak tanıtan iki suikastçiden biri çekim için yanında bir kamera getiriyor ve kameranın içine de patlayıcı yerleştirmiş. Bununla da Mesud'u Taliban rejimi karşıtı ama kendisi de başka bir tür İslamcı olan Ahmet Şah Mesud'u öldürüyor El-Kaide. Fakat tarih burada ilginç. 9 Eylül El-Kaide Mesud'u suikastle öldürdükten sadece 2 gün sonra da New York şehrinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne ait ikiz kuleleri de vuracaktı. Evet, günün haberlerine geçmeden önce bugün saat 9'da birkaç konuğumuz olacak. Bundan 2 hafta kadar önce İklim Fest'i konuşmak üzere konuklarımız vardı. Moğollar grubundan Taner Öngür aynı zamanda İklim Fest'in örgütlenmesine de destek oluyor. Konuğumuz olmuştu. Onunla birlikte festivalde yer alacak iki grup, Peradi Ensemble ve Cümbüş Cemaat'ten konuklarımız da vardı. Festivali konuşmuştuk. Bugün geri kalan gruplardan konuşmacımız olacak, daha doğrusu konuklarımız olacak. 5 çünkü grup çıkacak. İklim Fest'te 26 Eylül Burgazada'da gerçekleşecek. Bu sefer aramızda Okos ve 1912 gruplarından arkadaşlarımız olacaklar. Aynı zamanda bize Murat Meriç, Apaçık Radyo dinleyicilerinin yakından bildiği Murat Meriç de katılacak. Onlarla birlikte 9'da 9.30 arası İklim Fest'i konuşuyor olacağız. Evet, bu duyurunun ardından iklim ve çevre haberleriyle başlayalım. Avrupa'daki aşırı sıcaklara dair yeni yeni haberler var. Şu anda yeni bir sıcak dalgası yok tabii Avrupa'da. Ama bu yazın ne kadar sıcak geçtiğine dair yeni araştırmalar var. Örneğin Fransa, bunu zaten önceden söylemiştik. Bu yaz 1900 yılından bu yana en sıcak yazı olmuştu Fransa'nın. Bunun etkileri devam ediyor. Ancak benzer bir açıklama İtalya'dan da geldi. 2026 yazı İtalya için 1950'den beri ülkedeki en sıcak yaz olmuş. Bu açıklamayı da İtalya Ulusal Araştırmalar Konseyi yapıyor. Ocak ve Ağustos 2026 döneminde sıcaklıklar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sürekli olarak her ay biraz daha artış göstermiş. En büyük sapma Ağustos ayında görüldü deniyor. Ağustos 2026'daki 25,6 derecelik ortalama sıcaklık 1951-1980 ortalaması olan 20,4 dereceyi tam 5,2 derece aşmış. 1980 yılına kadar 20 derece civarı olan ortalama sıcaklıklar Ağustos ayında İtalya'da bu yaz 24 dereceyi aşmış. Pardon, 25,6 derece ortalamayla gitmiş. 5,2 derece daha yüksek. 91 ile 2020 ortalaması ise 80'lere göre tabii biraz daha yüksekmiş. 22 derece olarak devam etmiş 2020 yılına kadar Ağustos ortalaması. Ancak onun da 3,5 derece üzerine çıktı diye bir uyarı var. Bu yaz Avrupa'da 5 büyük sıcak hava dalgası görülmüştü. İtalya'da ise 6 aşırı sıcak hava dalgası görüldü diye de bir not var Dike'nin haberinde. Bu aşırı sıcaklara dair daha önce de bahsetmiştik. Avrupa'da bu yaz en az 35 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri yer almıştı. Burada birinci sırada ise Almanya var. Şu anda çokça konuşuluyor. Almanya, Fransa ve İspanya'daki ölümler sadece 23 ülkede 25 bin, Avrupa'nın geri kalanında ise 35 bin olmuş. İtalya sayıları açıklamış değil, ancak Almanya'nın 14 bin ölümle hem kendi rekorunu hem Avrupa'daki bir rekoru kırmış olması oldukça ilginç. Ama bir yönüyle ilginç tabii, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkeler kendi normalinde de aslında aşırı sıcakları yaşayabilen ülkeler, sıcaklıklara daha alışkın olan ülkeler. Almanya ise öyle değil, pek fazla klimanın görülmediği, insanların bu kadar yüksek sıcaklıkta 40 dereceye falan yazın hani hiç alışık olmadığı bir yer olduğu için böyle bir arka arkaya sıcak hava dalgası vurması Almanya'yı ve 40 dereceleri görmesi zaman zaman 14 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu diye daha önce de zaten bu haberlere yer vermiştik. Şimdi bir başka habere göre Fransa'da şarap üretimi ve aynı zamanda bağlar oldukça kötü etkilenmiş bu aşırı sıcaklardan. Tarım Bakanlığı bir açıklama yapıyor. Şiddetli kuraklık ve sıcak dalgalarından etkilenen Fransız bağlarının ülkenin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yazın ardından şarap üretiminde 30 yılın en düşük seviyesini göreceği tahmin ediliyor deniyor. İlk tahminlere göre şarap üreticileri bu yılki hasattan 34 milyon ne bu? Hektolitre. Hektolitreymiş. Biraz altında bir üretim gerçekleştireceği tahmin ediliyormuş. Geçen yıla göre %6'lık bir düşüş olacağı söyleniyor. 2021-2025 ortalamasına kıyasla ise %17 daha az bir seviyeye işaret ettiği yine belirtiliyor. Bu düşüşün kısmen bağların sayısındaki ve büyüklüğündeki azalmadan kaynaklandı, ancak esas olarak aşırı hava koşullarının sonucu olduğu belirtilmiş. Kurumdan yapılan açıklamada yaz mevsimi özellikle sıcak ve kurak geçti deniyor. Ülke genelinde toprak kuraklığı şiddetlendi ve sıcak dalgaları üzümlerde bölgesel güneş yanığı, kavrulma, yaprak dökülmesi ve solmaya neden olarak hasat miktarlarını azalttı denmiş. Ancak bazı şarap üreticileri üzüm hasadının hala devam etmesinden dolayı güvenilir tahminlerde bulunmak için henüz erken diye de açıklamalarda bulunuyorlarmış. Bill McKibben'ın bir yazısı var. Bundan 2 gün önce kaleme alındı. McKibben kendi Substack hesabı üzerinden sık sık yazılar kaleme alıyor. Ancak bu sefer ara seçimlere odaklanmış. Zaten ilerleyen haberlerde de bu ara seçimlere dair birkaç haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerden bahsediyoruz. Kasım ayında gerçekleşecek. Bill McKibben, Kasım ayındaki bu ara seçimler için özellikle swing states denilen yani seçimleri iki partiden birinin ucu ucuna kazandığı ve kazanan tarafın da değişebildiği, kolaylıkla değişebildiği seçimler sırasında bu gibi eyaletlere swing states deniyordu. Buralarda cumhuriyetçilere karşı kampanyalara destek olmak için yollarda olduğunu belirtiyor. 350 kampanyasının kurucusu bildiğiniz üzere Bill McKibben. Seçime 56 gün kaldığını, bundan 2 gün önce yazdığı bir yazı olduğu için 56 gün demiş ama şu an 54 gün. Seçime 56 gün kaldığını ve pratik bir efor sarf etmek gerektiğini söyledikten sonra bir süre bu kampanyada yer alacağını belirtiyor ve Ayanna Johnson'ın yeni başlayan podcast serisinde artık sesini duyabileceğimizi belirtiyor. What If We Get It Right isimli bir podcast serisi var. Ayanna Johnson'ın daha çok iklim meselelerine dair konuşmaları var kendisinin. Bugünlerden itibaren ilki sanırım dün yayınlanmıştı. Artık Bill McKibben da yanında olacakmış ve bu konuda konuşacaklar ama sadece iklim değil, ara seçimleri yani iklim kriziyle ara seçimleri bir araya getiren bir podcast serisi olacak bu diye başlıyor. Ben de kampanyada olacağım, yollarda olacağım bu 54 gün boyunca demiş. Özellikle başını çektiği çeşitli iklim kampanyaları var. Third Act gibi mesela daha ileri yaşlı bir grubu iklim meselesi etrafında mobilize ediyor Bill McKibben. Bunları da artık ara seçim kampanyasına yönlendirmekte olduğunu söylüyor. Ardından da yazısının devamında bir Birleşmiş Milletler raporundan bahsediyor. Şöyle söylemiş: "Şimdi de günün en önemli iklim haberine geçelim." demiş. İşte bu ara seçim meselesinde kampanyada yollarda olacağını anlattıktan sonra Birleşmiş Milletler'in bir raporu Paris'te belirlenen 1,5 derece iklim hedefine ulaşamayacağımızı ayrıntılı olarak ortaya koydu. Bu haberin bu bülteni düzenli olarak okuyan hiç kimse için şok edici olmadığını varsayıyorum," diyor. Paris'te bile bu hedefin ancak son derece hırslı ulusal politikalarla ve bol miktarda da bilimsel şansla birleşmesiyle ulaşılabileceği zaten açıktı ve yıllardır ikisine de sahip olmadığımız çok net bir gerçek," demiş. Şu anda gelişmekte olan El Niño'nun en sıcak aşamasında geçici olarak 2 derece sınırını aşmamız dahi oldukça muhtemel," diyor. Yani 2027'nin en sıcak yıl olması El Niño etkisiyle bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl 1,5 derece sınırı ilk kez aşılmıştı, yıl boyu ortalama sanayi öncesine göre 1,5 yıl aşılmıştı, 1,5 derece aşılmıştı. 2027 için Bill McKibben 2 derece sınırı bile aşılabilir diyor. Uzun süredir yazdığım gibi mevcut gidişatımız bizi 3 santigrat dereceye, hatta muhtemelen daha da yükseğe götürüyor demiş. Olumsuz bir tablo çizmiş. Bu durum için kullandığımız terim overshoot, yani aşmadır diyor. Gerçekten de 1,5 derece hedefini aştık artık. Ancak aslında 10 yıllardır da aşmış bu aşma hali, yani sanayi öncesi sıcaklıkları aşma durumumuz vardı diyor. Bir New York Times analizinden yola çıkarak Birleşmiş Milletler'in son raporunu, yani artık 1,5 derece hedefi geride kaldı raporunun bazı yönlerine değinmiş. New York Times'te bu noktada bir analiz çıktı diyor. Ancak bu analizin eksiklikleri var demiş ve iki önemli noktaya deniyor. İlk yönü karbondioksit removal denilen yöntemler, yani karbondioksit yakalama atmosferden projelerinin pek de başarılı olmadığını anlatıyor. Uzun uzun biraz bu meseleye değinmiş, ancak siz Apaçık Radyo dinleyicileri de vakıfsınız, bu tarz yöntemlerin işlemediğini zaten defaatle anlatmıştık. Yazının daha önemli olan kısmında raporun bir başka yönüne değiniyor McKibben. Nitekim diyor, Birleşmiş Milletler'in de vurguladığı gibi yenilenebilir enerji devrimini hızlandırmak hayati önem taşıyor. Arz tarafında sınırlı aşım senaryoları, şebeke genişlemesi, depolama ve talep esnekliğinin desteğiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030 yılına kadar küresel elektrik üretiminin %60-70'ine çıkarılması öngörülüyor demiş. Bunu bir dereceye kadar yapıyoruz dedikten sonra son aylardaki özellikle geri adımlardan söz etmiş. Bu kendi adıma takip etmediğim bir bilgiydi. Çünkü Bill McKibben sık sık Çin'in özellikle güneş panellerindeki verimlilik, enerji depolama, güneş panellerinden enerji depolama, aküler konusundaki gelişmelere çok sık yer veriyordu. Çok ucuz bir artık enerji üretim sistemi olduğundan güneş panellerini söylüyordu. Ancak Çin bu konuda geri adım atmış meğer. Çin diyor Bill McKibben, panellerin fiyatını yükseltmek için güneş enerjisi fabrikalarını kapatıyor. Bunda da İran Savaşı'na bağlamış ve Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün yeni bir araştırmasına göre Hindistan'da güneş paneli fabrika kapasitesinin yarısından azını kullanıyor demiş. İki ülke, iki büyük kirletici ülkeden söz ediyoruz, Çin ve Hindistan. İkisinde de güneş paneli üretiminde ve güneş enerjisinden elektrik elde etmede geri adımlar var. Birleşmiş Milletler öncülüğünde dünya çapında güneş panelini kurma hızımız 2 ya da 3 katına çıkacak ve bunları her mevsim tam olarak işlevsel hale getiren rüzgar türbinleri ve pillerle birleştirmeyi amaçlayan küresel bir kampanya hayal etmek aslında tamamen mümkün diyor. Bunlara ulaşabiliriz. İşte bu yüzden de demiş, Çin'deki her ne kadar geri adım atılsa da aslında bir kampanya etrafında Birleşmiş Milletler öncülüğünde böyle bir hedef konulabilir. 2 ya da 3 katına güneş panelinden enerji elde edilmesi sağlanabilir demiş. İşte bu yüzden gelecek yaz düzenlenecek güneş günü için yoğun bir şekilde hazırlıklara başlıyoruz diyor. Her ne kadar şu anda ara seçimlere odaklanıyor olsa da bir sonraki yazda güneş günü adıyla kampanyaya başlayacaklarını duyuruyor bu yazısında Bill McKibben. Yazının sonlarına doğru, demokratların çoğunlukta olduğu bir kongre olursa eğer diyor, Kasım'daki ara seçimlerin ardından önemli yeni iklim programlarını belki kabul edemeyecekler diyor. Bu programlar Trump yönetimi tarafından engellenecektir ama denetim ve bütçe yetkilerini kullanarak yönetimin temiz enerjiye yönelik saldırılarının en kötü etkileri de biraz olsun hafifletilebilir demiş. Eğer demokratlar ülke istikrara kavuşturmaya başlarsa dikkatlerini bir sonraki seçime yöneltebilirler. Enerji ve iklim konularının merkezi bir rol oynaması gereken bir seçim olur bu. Çünkü diğer hususların yanı sıra bu konular ele alınmadan herhangi bir şekilde uygun maliyet gibi kavramlar, bu de sanırım Amerika'daki seçimlerde bu maliyet meselesi, ekonomi önemli bir madde. Bu tartışmalar kağıt üzerinde kalacaktır. Dolayısıyla ara seçimlerde gelecek bir başarı bir sonraki seçimde Trump'ı devirmek için de büyük bir fırsat olacak demiş. İşte bu yüzden önümüzdeki 8 hafta bu kadar hayati önemde diyerek de yazısına son vermiş Bill McKibben. Evet, podcast üzerinden de takip etmek isteyenler Bill McKibben'ı takip edebilirler. İklim krizi ve seçim kampanyasını bir arada konuşacaklarmış haftalık olarak bundan sonra. Evet, buradan Türkiye'ye geçiyoruz. Orman yangınları, özellikle Antalya'daki yangınlar maalesef sürüyor. 2 günü geride bıraktık. Dün akşam da söndürüldüğüne dair bir haber gelmedi. En son gece yarısı haberleri var elimde. Sabah saatlerinde de tekrar baktım. Ancak söndürüldüğüne dair bir bilgi yok. Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken Aksu ve Serik'in ardından Kumluca'da da yangın çıktı diye veriyordu dün gece yarısı T24. Serik'teki yangın kontrol altına alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmış ama söndürüldüğü anlamına gelmiyor. Kontrol altına alındı deniyor. Aksu'da 254 evden 720 kişi tahliye edilmiş. 2097 aboneye, haneye ise elektrik verilemiyormuş. Şu ana kadar gün içerisinde enerjisi düşürülen yangın denmiş. Akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarlarla tekrar alevlendi diyor. Bunu Antalya Valisi Hulusi Şahin yapmıştı. Bu açıklamayı, alevlerin enerjisi düştü demişti. Umutlu bir açıklama olarak. Fakat daha sonra tekrar akşam saatlerinde yükselmiş rüzgarlarla birlikte Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım tali yoldan devam ediyor deniyor. Bölgedeki ahırlarda bulunan çok sayıda hayvan da buralardan çıkarılıp bir futbol sahasına alınmış. Alevlerden korundular bu şekilde diye T24'te böyle veriliyordu. Ardından Orman Bakanlığı'ndan, pardon, Orman Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Türkiye'de Eylül ayının ilk haftasında çok sayıda orman yangını meydana geldiği açıklandı. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi öğleden sonra başlayan ve şu ana kadar devam eden yangın özellikle dün akşam rüzgarlarla birlikte yeniden güçlendi. Bazı mahallelerde yangın evlere sıçradı diye başlıyor Biyanet bu haberine. Ardından da Orman Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiyi paylaşmış. 1 ve 8 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde 406 yangın çıkmış. Bunların bir kısmı ama orman yangını deniyor. 106 kadarı orman yangını. Geri kalanı ormanlık olmayan alanlarda çıkan yangınlar diye verilmiş. Orman dışı alanlar yani olarak verilmiş bu 406 yangının. Bunların 177'si son 3 günde yalnız meydana gelmiş. Aksu, Kepez, Kumluca ve Kozan'daki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı diye de bir bilgi var Biyanet'te. Selik'teki yangınlarda 6 evin yandığı söyleniyor. Doğan alanda, Adana'da rüzgarlarla büyüyen yangın da 7 ev yine kullanılamaz hale gelmiş. 40 ev tahliye edilmiş. Mersin'de yangın çıktığı yer alıyor. Kayseri'de yine Yahyalı ilçesindeki yangın Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor demiş ve bir kez daha son 3 günde 177 yangın ülke genelinde yaşandı. Antalya'dakilerse devam ediyor 2 gündür diye belirtiliyor Biyanet haberinde. Son bir haber yine Biyanet'ten. Obrukların yanı başında iklim protestosu gerçekleştirildi. Gerçek sebep fosil yakıtlar demiş 350 Türkiye aktivistleri. İklim kriziyle mücadele için enerji dönüşümü üzerine çalışmalarda bulunan 350 Türkiye, Gerçek Sebep Fosil Yakıtlar kampanyası kapsamında Konya Ovası'nda obrukların bulunduğu bölgede iklim krizi burada yazılı pankartlar açıyorlar. İklim krizinin Türkiye'nin su kaynakları ve tarım alanları üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekmişler. AFAD'ın obruk duyarlılık haritası çalışmasına göre Konya Kapalı Havzası'nda kayıt altına alınan obrukların sayısı 739'a ulaşmış durumda. Bunların 702'si Konya'daymış. Geri kalanı ise yani 37 adedi ise Karaman, Aksaray gibi yerlerde. Konya'da daha önce kayıt altına alınan 576 obluğa 2000 obruk varken, 576 iken 2020'den bu yana 126 yeni obruk daha eklendi deniyor. Bunun ana sebebinin tabii tarım kaynaklı yeraltı sularının kullanımı ama bunun yanı sıra kuraklık ve küresel iklim değişikliği de var deniyor. Doktor öğretim üyesi İrem Daloğlu Çetinkaya Biyanet'teki haberde şöyle söylemiş. Son yıllarda havzada mısır gibi su talebi yüksek ürünlerin ekim alanının giderek genişlemesi de bu baskıyı artıran önemli bir etken. Yani hem talep tarafında aşırı çekim var, su çekimi toprağın altından ve yanlış ürün deseni, hem de arz tarafında iklim kaynaklı beslenim kaybı aynı anda yaşanıyor. Obruklar da bu çift yönlü krizin doğrudan sonucunda oluşuyor. Toprağın altında boşalan akiferler üzerindeki yüzeyi taşıyamaz hale geliyor demiş. 350 Türkiye ekibinden Ege Tok da Türkiye COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Konya Ovası'ndaki obruklar iklim krizinin Türkiye açısından soyut bir gelecek senaryosu olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor diye konuşmuş. Gerçek sebep fosil yakıtlar kampanyasından bahseden Ege Tok, bu kampanya ile iklim krizinin Türkiye'nin farklı yerlerinde yarattığı etkileri görünür kılmayı ve krizin gerçek sebebinin fosil yakıtlar olduğunu vurguladıklarını ifade ediyor. Şöyle söylemiş: Türkiye başta kömür olmak üzere yeni fosil yakıt yatırımlarını teşvik etmek yerine fosil yakıtlardan çıkışı hızlandırmalı, yenilenebilir enerjiye dayalı adil bir dönüşümü hayata geçirmelidir diye belirtmiş 350 Türkiye'den Ege Tok. Evet, şimdi bir araya gidelim. Ardından İran'daki gelişmeler, Filistin ve dünya ve Türkiye haberleriyle devam edeceğiz.
1: Açık Gazete.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu. Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
3: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. İlk yarım saat içerisinde iklim ve çevre haberlerine yer vermiştik. Şimdi savaş haberleriyle devam edeceğiz. Ardından dünya ve Türkiye'ye de bakacağız. Bildiğiniz üzere İran'da geçici bir ateşkes sürmekteydi, ancak Eylül ayının başından itibaren tekrar Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurmaya başlamıştı. Fakat son birkaç gündür bir sessizlik varken dün bu sessizlik de bozuldu. Amerika bir kez daha İran'ı hedef aldı. Hark adasında patlama sesleri duyuldu diye veriyor örneğin Karar Gazetesi. Tahran basını, İran basını, Hark adası ile Jask kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu belirtiyor. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari bir açıklamada bulunmuş. Amerika'nın İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde Amerika'nın bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyuruyor. Amerika ise zaten böyle girişimlerde bulundu İran diyerek saldırıları başlattığını söylemiş ve İran'a ait 5 petrol tankerine saldırdığını duyurdu. CENTCOM, yani Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bu Hark Adası yakınlarında petrol tankerlerini hedef aldığını duyurdu. 8 Eylül'de, yani dün, İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha ettik diye belirtiyor CENTCOM. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son 2 günde bir Amerikan donanması savaş gemisini 2 kez balistik füzeyle hedef almasının ardından İran'a ait 5 ham petrol tankerini vurarak kullanılmaz hale getirdiklerini açıklamış durumda. Açıklamada ayrıca 5 Eylül'de de İran Devrim Muhafızları'nın bir Amerikan uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerine yönelik saldırı girişiminin ardından 3 İran petrol tankerini vurduklarını belirtmişti. 5 Eylül ile 8 Eylül arası kısa bir sessizlik yaşanmıştı. Şimdi dün de 5 tanker daha, İran tankeri daha vurulmuş durumda. CENTCOM ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın Amerikan donanması savaş gemilerine yönelik saldırı girişimlerinin tamamının başarısız olduğunu da eklemiş durumda. Evet, İran'da işgal ve işgal girişimi ya da savaş bir yandan devam ederken Filistin'de de, özellikle Lübnan'da İsrail'in saldırıları devam ediyordu. İsrail'de de Ekim ayının sonlarına doğru bir seçim olacak. Netanyahu da dolayısıyla Lübnan'da bir Lübnan'la ateşkes anlaşması yapılmış olmasına rağmen güneyinden çekilmeyi reddediyor Netanyahu ve güvenlik gerekçesiyle bölgede varlığını sürdürüyordu. Dün bütün dünyada tartışılan son derece önemli bir haber yayınlandı Haaretz gazetesi tarafından. Bildiğiniz üzere Haaretz, Netanyahu hükümetinin muhalifi olan, solda duran İsrail'de bir yayın kuruluşu, bir gazete. Ve Netanyahu çeşitli yaptırımlar, yani kamusal binalara sokulmaması gerektiğine yönelik de çeşitli kararlar almıştı. Haaretz saldırının, yani 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas saldırısının bundan 1,5 hafta önce doğrudan Netanyahu'ya Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed tarafından söylendiğini duyurdu. Ve bunun kanıtlarını da ortaya koydu. Dolayısıyla Netanyahu 1,5 hafta kadar önce biliyordu diyor. Şu anda hem Batı basınında hem İsrail'de hem de Orta Doğu'da çokça tartışılıyor Haaretz'in bu önemli yazısı. Olası saldırılarla ilgili istihbarattan haberdar ettiğini Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer vermiş. 3 yabancı üst düzey kaynağa dayandırıyor haberini Haaretz gazetesi. İsrail'de dahil olmak üzere dünya genelindeki onlarca kaynağı ses kaydına, iç belgelere ve yazışmalardan elde edilen bulguları kapsıyormuş bu özel haber. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed, 7 Ekim 2023'ten tam 1,5 hafta önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Abu Dhabi'deki başkanlık sarayından arıyor ve kendisiyle 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yapıyor. Yahya Sinvar'ın o dönemki Hamas lideri büyük bir olaya hazırlandığını Netanyahu'ya iletmiş. Habere göre Bin Zayed bu görüşmede Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'e karşı büyük bir operasyon planladığı uyarısında bulundu. Bin Zayed söz konusu olayın sadece kan dökülmesine yol açmakla kalmayıp tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağından ve İbrahim anlaşmalarını zayıflatacağından endişe ettiğini dile getirmiş. Yani Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in bölgedeki diğer devletleri bir tür kendi kontrolü altına alma anlaşmaları olan İbrahim anlaşmalarının da tehlikede olduğunu düşünüyormuş. Bu nedenle müttefikini uyarıyor aslında. Bin Zayed Netanyahu'yu durumu ciddiye alması konusunda uyarmış, ancak habere göre şaşırtıcı bir şekilde denmiş, tırnak içerisinde yazılmış. Başbakan nispeten sakin bir tepki vermiş. Yani Netanyahu kendi değerlendirmelerine göre Hamas'ın Batı Şeria bölgesinde faaliyet göstermeyi hedeflediğini söylüyor Netanyahu. Ve Bin Zayed'e İsrail'in her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu konusunda da güvence vermiş 7 Ekim'den 1,5 hafta önce. Zaten boşuna değil, İsrail kibrine yenildi 7 Ekim'de deniyordu. Böyle bir şeyin yaşanmasına ihtimal dahi vermiyordu çeşitli istihbarat raporlarına rağmen. Birleşik Arap Emirlikleri lideri daha sonra Netanyahu ile yaptığı görüşmeyi CIA direktörü William J. Burns'e aktarmış. Onunla da Netanyahu'yu uyardım bu konuda, size de söylüyorum diye CIA'ya da haber vermiş. O aylarda İsrail, Başbakan Netanyahu'nun bilgisi ve onayıyla Gazze şeridinde uzun vadeli bir düzenlemeyi teşvik etmeyi amaçlayan geçici bir ateşkes üzerine Hamas ile görüşmeler yürütüyormuş. Haaretz'in üzerinde durduğu mesele bu. Yani Eylül ayında aslında Hamas ve Netanyahu hükümeti arasında Gazze'deki ekonomik durumu biraz toparlamayı amaçlayan bir anlaşma görüşmeleri sürüyormuş.

üzerinde de anlaşılmış. Buna karşı Avera Mengistu ve Hişam El Sayed'in iadesi ile Hadar Goldin ve Oron Shaul'un cesetlerinin ailelerine verilmesi Hamas tarafından söz konusuymuş. Buna karşı işte müzakereler yapılmış. 500 tutsak mı, 250 tutsak mı, en son 50 mahkuma kadar düşürülmüş ama mahkumlar serbest bırakılacakmış Filistinli. Fakat bu anlaşmayı Netanyahu'yu bir türlü onaylamamış, sürekli olarak uzattığını söylüyorlar ve Yahya Sinvar'ın da en sonunda açıkça bir tehditte bulunduğunu, zaten Birleşik Arap Emirlikleri'ne bunu ilettiğini söylüyor. Bu görüşmelerin artık tıkanması, Netanyahu'nun anlaşmayı uzatması ve onaylamaması üzerine bu görüşmelere katılan üst düzey bir yetkili Yahya Sinvar'ın gözlem radarlarımızdan basitçe kayboldu, buharlaştı dedi. Artık bir daha görüşme masasına oturmadığını söylemiş ve Sinvar daha sonra bir yetkili kendisiyle tekrar görüşmeye gittiğinde onlara bir zilzal, yani bir deprem beklemelerini söyle diye açıkça burada ilk kez belirtmiş. Daha sonra da Sinvar'la görüştüklerini kaydediyor. Ve burada da yine Yahya Sinvar'ın çok büyük bir operasyona hazırlandıklarını ve bunun Netanyahu hükümeti için ağır bedeli olacağını söylemiş. Bunu gidin iletin diye de hatta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yetkilisine bahsetmiş. Onlar da gidip Netanyahu'yu aslında uyarmışlar ve son olarak da İsrail'in Şinbet'e iletilen açık uyarıya yanıt vermediğini gören Birleşik Arap Emirlikleri lideri İsrail Başbakanı ile bizzat bir görüşme yapmaya karar vermiş. Yani istihbarata söylemiş, ciddiye almamışlar. Netanyahu'yu aramış, 45 dakika görüşmüş, o da ciddiye almamış. Dolayısıyla da bu yaşananlar bu sürecin sonundaydı. Belki daha öncesinde bir anlaşma mümkündü, o zaman 7 Ekim saldırısı da olmayabilirdi diye veriyor Haaretz gazetesi bu önemli haberini. Yani bir kez daha vurgulamakta fayda var. İsrail'in kibrine yenildiği yorumları yer almıştı 7 Ekim'den sonra. Biz de sık sık yer vermiştik bu analizlere. Gazze'den asla bir saldırı beklemiyordu İsrail hükümeti. Çünkü şerit 2006'dan beri Gazze şeridi yüksek duvarlarla ve deniz ablukasıyla kontrol altında. İçeri giren gıdanın kalorisi bile hesaplanıyor. Ona göre zaten o kadar nüfusa yetecek kalori günlük olarak giriyor sadece. Daha fazlasına izin verilmiyor. Giren çimento, demir miktarı bile, her şey kontrol altında. Dronlar sürekli olarak uçuş yapıyor Gazze şeridi üzerinde. Bütün iletişim cihazları, mesajlaşmalar, telefon konuşmaları dinleniyor İsrail tarafından. Dolayısıyla Gazze'den böyle bir şey beklenmediği söylenmişti. Ancak daha sonra görüldü ki kilometrelerce uzunlukta tüneller, ev yapımı roketler ve basit paraşüt gibi araçlarla duvarlarda geçilebiliyordu. Bu nedenle deniyordu ki İsrail kibrine yenildi diye. Filistin meselesinde yeni gelişmeler de var. İsrail açısından biraz işler olumsuz gidiyor bu aralar. İngiltere'de yeni başbakan ve onun dışişleri bakanı Ed Miliband İsrail'e yönelik bazı yaptırımları açıkladılar geçtiğimiz günlerde. Özellikle dün bu tartışma iyice büyüdü. İsrail ile ilişkilerdeki resmi dış politika eksenini tamamen değiştirebilecek yaptırımlar açıklandı diye veriyor İlke TV. İşgal altındaki Batı Şeria'da devam eden yerleşimci saldırılarını açık bir etnik temizlik olarak nitelendiren İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, buradaki İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayacaklarını açıklamış. Yasa dışı yerleşimlerden gelen tüm malların ithalatı yasaklanırken inşaat, altyapı ve finansman gibi hizmetlerle gayrimenkul reklamlarına da ağır kısıtlamalar getiriliyor. Ardından İngiltere'nin bu açıklamasının ardından 12 ülke daha İsrail'e ortak yaptırım kararı aldıklarını duyuruyorlar. Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç hepsi benzer adımlar attığını dün ilan ettiler. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti sebebiyle, Filistinlileri, sivillere yönelik saldırılar sebebiyle bu kararların, bu yaptırım kararlarının alındığını açıkladılar. Ayrıca Ed Miliband
geçen hafta İsrail politikasını yeniden şekillendirme niyetini belirtmişti ve bir süredir var olan

0: İsrail ordusu tarafından kullanılabilecek silahlara ilişkin ihracat lisans sınırlamalarının da genişletileceğinden bahsetmişti. Fakat İsrail'den tepki gelmiş. Amerika'da hatta tepki göstermiş Britanya'ya. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, aşırı sağcı isimlerden bir tanesi, hükümetteki İngiltere Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuş. Ayrıca Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu'nun da kapatılacağını duyurmuş. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye tepki var diye veriliyor. Bunun dışında İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Guardian gazetesine bir açıklamada bulunmuş Filistin meselesiyle ilgili. Şöyle söylüyor: günümüzün zor ve tehlikeli dünyasında Brexit'in de üzerinden 10 yıl geçmişken Britanya liderlik etme ve değerlerini savunma konusunda özgüvenini kaybetme riski yaşıyor diyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğim ifadelerini kullanmış ve yaptırımları savunmuş, İsrail halkını hedef almadıklarını söylemiş, iki devletli çözümü savunduklarını söylüyor. Çok uzun zamandır eyleme geçmekte tereddüt ediyoruz. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korkuyoruz diyor Burnham. Bugün dikkatli bir değerlendirme sonrası İsrail halkını değil, şu anki İsrail hükümetinin kabul edilemez politikalarını hedef alan adımları açıkladık diyerek bu yeni işte ambargo ve bazı kısıtlamalardan söz etmiş. Biliyorum diyor, Britanya genelinde bu konu hakkında, yani Filistin halkının acısını konusunda çok derin duygular var halkımızda, ben de dahil olmak üzere diyerek de Filistin'deki sivillerin yaşadığı zulümden bahseden bir konuşma yapmış. Bu tam da seçimler öncesi herhalde Netanyahu hükümeti için iyi haber değildir diyebiliriz. Az evvel bahsettiğim üzere 12 ülke daha benzer yaptırımlar açıklamıştı. Bir başka gelişme ise Almanya'nın İsrail'e verdiği destek Uluslararası Adalet Divanı'na taşındı. Nikaragua, İsrail'e silah sattığı gerekçesiyle Almanya'yı soykırım sözleşmesini ihlalle suçladı. Almanya davanın reddini talep ediyormuş. Deutsche Welle'de yer alıyor bu haberde. Almanya Uluslararası Adalet Divanı'ndan Nikaragua'nın Berlin'i İsrail'e silah tedarik ederek 1948 tarihli soykırım sözleşmesini ihlal etmekle suçladığı davanın reddedilmesini talep etti diyor. Dün pardon, Pazartesi günü Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı'na Nikaragua'nın mahkemeye başvurmadan önce gerekli adımları atmadığını ve iddianın büyük bölümünün soykırım sözleşmesi kapsamında mahkemenin yetkisi dışında kaldığını bildiren bir dosya vermiş Almanya. Ama bunun gelişmelerini, yani mahkeme bunu kabul edecek mi etmeyecek mi, göreceğiz. Daha önce Güney Afrika'nın Gazze'de bir soykırım olduğuna yönelik biliyorsunuz dosyasını açtı, davayı kabul etmişti. Hatta bazı ara kararları da vardı. İsrail'in derhal buradaki saldırıyı durdurması gerektiğinden de bahsediyordu Uluslararası Adalet Divanı. Evet, buradan Almanya ile devam edelim. Almanya soykırım sözleşmesini ihlalle suçlanıyor. Bir taraftan da içerisinde Nazi grupların olduğu da söylenen aşırı sağcı AfD'nin yükselişi, Almanya'da protesto edildi. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim zaferinin ardından Almanya'nın birçok kentinde on binlerce kişi sokaklara inmiş durumda. Aşırı sağa karşı tepkiler var. Berlin'deki eylem oldukça ilginç. Eylem çağrısı kampanya kuruluşu Campact ile İklim Hareketi Fridays for Future tarafından gerçekleştirilmiş. Yani iklim aktivistleri aşırı sağ faşizme karşı sokaklara inmişler. Brandenburg Kapısı önünde kısa sürede organize edilen protestoya 14 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Yeşiller ve Sol Parti gibi partiler de destek vermişler. Faşizm bir alternatif değildir. Hep birlikte faşizme karşı gibi sloganlar atılıyor. AfD'nin Nazilerini durdurun, ırkçılığa ve sosyal hakların kırpılmasına son diye sloganlar atılmış. Birçok eyalette yine benzer eylemlerin yapıldığı söylenmekte Deutsche Welle'nin bu haberinde. Bu arada AFD'den bahsetmişken biliyorsunuz AFD Saksonya eyaletindeki seçim zaferinin ardından Elon Musk'a teşekkür etmişti. Dünyanın en zengin insanı çünkü AFD'yi açıkça Almanya'da savunan bir açıklaması vardı geçtiğimiz aylarda. Bu seçimlerde nedense nasıl bir destek verdi bilmiyoruz Elon Musk ama bir teşekkür konuşması yapmışlardı Elon Musk için AFD liderleri. Şimdi Elon Musk hakkında yeni bir belgesel hazırlanmış. Guardian gazetesinde yer alıyor. Deneyimli belgeselci Alex Gibney dünyanın en zengin oligarkı hakkında çektiği film bu yıl Venedik Film Festivali'nde en büyük heyecanla beklenen filmlerden biri oldu deniyor. Daha önceki filmlerinde Amerikan ordusunu, Katolik kilisesini, Vladimir Putin'i ve Scientology tarikatını ele alan 72 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmen bu teknoloji devinin yükselişini bu sefer kameralarına konu edinmiş. 2022 sonlarından beri onun MAGA dönüşümü yani Make America Great Again'e MAGA diye kısaltıyorlar biliyorsunuz. Trump 2.0 döneminden önce çevresindeki kişilerle nasıl ilişki içerisinde olduğunu anlatan bir belgeselmiş. Yani Elon Musk'ın politik anladığımız kadarıyla kariyerine odaklanıyor. 4 saate yakın üstelik bir filmmiş bu belgesel. Tek bir kişinin nasıl bu kadar çok para ve siyasi nüfus biriktirmeyi başardığına dair kapsamlı bir cevap sunuyor diye ayrıntılı bir analiz var Guardian gazetesinde. Merak edenler bu ayrıntılı haberi de okuyabilirler. Bu arada Amerika'dan Elon Musk demişken ara seçimler öncesi No Kings eylemleri tekrar başlıyor diye Jessica Corbett'in Common Dreams'ten bir haberi var. Daha önce bu No Kings yani krallara hayır eylemlerinin çağrısını yapan 50-501 hareketi 50 eyalette 501 yerde başladığı için böyle bir platform adı kullanıyorlar. 17 Ekim'de yapılacakmış. No Kings Vote Early, krallara hayır erken oy verin kampanyası başlatıyorlarmış. Ülkemizi yok etmeye çalışan milyarder elitlere biz halkın gücüne sahip olduğumuzu göstereceğiz. Katılımı artırarak seçimlerde faşizmin ve oligarşinin hile yapamayacağı kadar büyük bir oy verme hareketi başlatıyoruz diyorlar 17 Ekim'de. Anladığım kadarıyla bu haberden bütün ayrıntılarını okuyamadım. Sabah saatlerinde görmüştüm. Hem sokağa inilecek hem de No Kings Vote Early. Bir an önce oy ver diyen bir kampanya. Erken çünkü özellikle posta yoluyla erken oy kullanmak mümkün Amerika'da. Buna değinmişler. Buradan Türkiye'ye geçiyoruz. Dün Üsküdar Belediyesi seçimleri gerçekleşti ve AKP'ye geçti Üsküdar Belediyesi. Başkan vekili seçimi vardı. Mahkemenin iptal kararının ardından dün yeniden seçim yapıldı. 4 tur sürmüş oylama ve bunun sonunda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, CHP'nin adayı Sibelten Çetinkaya karşısında üstünlük sağlayarak Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili olmuş. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belediyeye yönelik rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve yönetme iddialarıyla düzenlenen operasyon kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimi Sibeltan Çetinkaya kazanmıştı CHP'den. Yani belediye başkanı tutuklansa da belediye yine CHP'nin elindeydi. Ancak AKP grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Bunun üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Yenilenen seçim öncesinde ise 4 CHP'li meclis üyesi Üsküdar Belediyesi'nden AKP'ye geçti bir anda. 2 meclis üyesi de tutuklandı. Nasıl görüşmelerin sonunda oldu? Tabii bu tarz şeyleri bilmiyoruz. Yeni Parti ve CHP ortak hareket etme kararı aldıklarını ayrılıktan sonra yani CHP'den yeni parti çıktıktan sonra ilk kez birlikte hareket etme kararı almışlardı ve mecliste 21-21 eşit bir dağılım iki ittifak arasında vardı. Ancak günün sonunda böyle olmamış. O sandıklarda taraf değiştiren olmuş diye anlıyoruz. 4 tur sürmüş seçimler. Zaten ilk seçimlerde, ilk oylamalarda farklı oy oranları da var olduğunu belirtiyorlar ayrıntılı bir şekilde haberlerde. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir bazı meclis üyelerine yönelik baskı ve tehdit iddialarını gündeme getiriyor. Bir meclis üyesine oğlunun Türkiye'ye getirilebileceğinin söylenerek oyunun değiştirilmesinin istendiğini de iddia etti Murat Emir. Ayrıca bazı üyelere para ve tahliye gibi çeşitli imkanların teklif edildiğini de öne sürdü. Günün sonunda 4. tur oylamada CHP Cumhur İttifakı adayı kazanan Dindar Ziya Gültekin 23 oy almış. Sibel Tan Çetinkaya CHP adayı ise 19 oyda kalmış. Bu şekilde sonuçlanıyor Üsküdar Belediye seçimleri. Yeni Parti buna karşı miting kararı aldığını duyurdu. Dün doğrudan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu açıklamayı yaptı. 12 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Üsküdar'da bir miting yapma kararı aldıklarını duyurdu. Ayrıca Yeni Parti'den farklı tepkiler de var. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre bu seçimin ardından da bir açıklama yapıyor. Üsküdar Belediyesi'nin yenilenen başkan vekili seçiminde AKP'ye geçmesine bunun adı hırsızlıktır. Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır diyor. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette bunun hesabı sorulur deyip Susurluk'a benzetmiş. Emin olun tıpkı Susurluk gibi bir çeteye işaret etmektedir bu yaşananlar diyor Zeynel Emre. Yuvalanmış bir çete istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor, aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Yenilenen seçimden önce belediye meclisinden 4 üyenin AKP'ye geçtiğini hatırlatmış Zeynel Emre. 3 Eylül Perşembe günü oylamadan birkaç gün önce 4 üye AKP rozetini takıyor. Oylama öncesinde tutuklanmayan ama tutuklanma tehdidiyle, ailesinin iş yerlerini batırma tehdidiyle baskının artık arşa değdiği bir durum yaşandı demiş çeşitli CHP'li veya da Yeni Partili vekillere yönelik, yani meclis üyelerine, Üsküdar'daki yönelik bu tarz tehditlerin geldiğini açıklamış. Daha sonra Özgür Çelik'ten de benzer açıklamalar var. Yeni Parti'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'ye geçen meclis üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini telefonla aradığını söylüyor. Engelli eşi ve çocuğu için boyun eğmek zorunda kaldığını söylemiş. Bu nedenle AKP'ye geçtiğini söylemiş Ayhan Aydın. Özgür Çelik'in iddiası bu şekilde. Özgür Çelik, Aydın'ın hüngür hüngür ağlayarak şu ifadeleri kullandığını aktarıyor. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum engelli, benim eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Benim gönlüm razı değil, vicdanım razı değil. Engelli çocuğum var, engelli eşim var. Ben tutuklanırsam onlara bakacak kimse kalmaz diye ben bunlara teslim oldum dediğini söylüyor. İstanbul Valiliği ile Kartal Adliyesi'ndeki savcıların seçim sürecine de müdahale ettiğini söylemiş. Seçimi diyor, Üsküdar'daki başkan vekili seçimini AKP kazanmadı. Üsküdar'da seçimi Kartal Adliyesi'ndeki savcılar, İstanbul Valisi Davut Gül kazandı. Tekrar ediyorum. Bugün Üsküdar'da Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş bir gün yaşandı. Ve burada seçimi AKP kazanmadı. Burada seçimi Kartal Adliyesi'ndeki savcılar ve İstanbul Valisi Davut Gül kazandı diye de bir kez daha bu vurguyu yapmış. Ayrıca Özgür Çelik'in bu açıklamalarının ardından Ayhan Aydın, yani AKP'ye geçen meclis üyesi, benim eşim de çocuğum da engelli diye Özgür Çelik'le telefonda konuşan Ayhan Aydın ifadeye çağrılmış. Soruşturma açıldığı söyleniyor. Resen soruşturma başlatılmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Çelik'in bu açıklaması üzerine. Başsavcılık tehdit edildiği iddia edilen ve CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ı ifadeye çağırdı. diye bir haber vardı. Herhalde bunu da gelişmelerini önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. İmamoğlu'ndan da bu arada cezaevinde biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu bir açıklama var. Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimin ardından belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi AK Parti'ye nasip oldu. Türkiye'de seçimlerin bir anlamı kalmadığında rahat edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Üsküdar sizin değil, İstanbul sizin değil, Türkiye sizin değil diye Ekrem İmamoğlu da tepkisini dile getirmiş. Evet, şimdi bir araya geçelim. Ardından İklim Fest'i konuşmak üzere stüdyolarımızda konuklarımız olacak.
1: Açık Gazete. But if we'd have a perfect understanding.
2: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo. Açık Gazete.

0: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Şimdi stüdyodayız. Bugün stüdyodan yayın yapıyoruz ve stüdyo tamamen dolu. Hatta Zoom üzerinden bağlanan Murat da bizimle. Şimdi 26 Eylül'de Burgazada da gerçekleşecek İklim Fest'i konuşacağız. Bundan iki hafta önce Taner Öngür'ü Perade Ensemble ve Cümbüş Cemaat'ten müzisyen arkadaşlarımızı almıştık. Konuk almıştık. Bu sefer de yine festivalde yer alacak iki grup. 1912'den Talha Çelik burada stüdyomuzda ve Okos grubundan Anıl Yüksel bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özdeş.
0: Aynı zamanda Sudasim Meriç de burada. İklimi Değil Sistemi Değiştir platformundan. O da bize festival gününün bazı ayrıntılarını anlatacak. Festival örgütlenmesinde yer alıyor Suda da. Aynı zamanda tabii Açık Gazete'den de biliyorsunuz Suda'yı. Bir konuğumuz daha var. O da Murat Meriç. Murat Meriç'i de yine yakından tanıyor. Apaçık Radyo dinleyenleri. Kendisi müzik programı yapıyor. Müzik üzerine zaten yıllardan beri de yazıp çiziyor çok sayıda platformda. Hoş geldin Murat.
2: Hoş bulduk, merhaba, herkese selamlar.
3: Evet. Selam,
4: selam.
5: Selamlar.
0: Açılışta Okos'un yeni çıkan albümü, aslında bir yıl kadar oldu. Geçen yıl çıkan albümünden bir parçayla başladık. Yasak Oralar şarkısı, Kafası Atık albümünden.
2: Evet.
0: Aslında çok sayıda şarkı var içerisinde. Yani daha doğrusu politik diyebileceğim bazı göndermeleri olan şeyler de var. Şarkılar da var. Onlardan bir tanesini seçerek başladık. Yasak Oralar şarkısı. İlk olarak istersen Anıl senle başlayalım.
1: Tabii.
0: Albüm geçen yıl ortaya çıkmıştı. Biz Anıl'la bu arada hemen hatırlatayım. Aslında yıllardan beri tanışırız iklim meselesinden, iklim aktivizminden özellikle. 2007 yılında mıydı Anıl? İlk Kadıköy mitingi.
1: 2008.
0: 2008 miydi? 2008. Tabii, çünkü hatta Ömer Madra'nın da oradaki meşhur konuşması vardı. Torunum diyerek, hatta benim torunum muhtemelen işte... çok felaketlerle dolu bir döneme şahit olacak diye bir konuşma yapıyordu. Kadıköy'deki ilk iklim mitingiydi değil mi o?
1: Tabii şeyden başlamıştı. O alışveriş merkezinden oradaki Ayrılık Çeşme Duvarı'ndan başlayıp Rıhtım'a doğru yürümüştük. Bayağı da büyük kalabalık. Benim de ilk eylemlerimden bir tanesiydi.
0: Benim de iklim eylemi açısından ilk olan. Ben Bursa'daydım ama o dönem. Bunun için geldiğimi hatırlıyorum.
1: Ben şeyi hatırlıyorum. İlk eylem olarak... kalabalığa rüzgar gülü satmaya çalıştığımı hatırlıyorum.
0: Gerçekten. Başarılı olmuş muydun peki?
1: Rüzgar gülleri çok tutuluyordu. Bir de böyle hatırlarsın şeyler vardı. Böyle önlük giyiyorduk ve rozetleri oraya takıyorduk. Rozet dağıtıyorduk bir de orada. Bunlar çok net hafızamda o eyleme dair. Yani... daha kalabalık eylemler yaptığımız günlerde.
0: Nükleer eylemlerini hatırlıyorum. 2011 seçimlerinden önceydi. İlk Taksim işgali. Greenpeace, işte Yeşiller, hatta o dönem yeni olan Numan Kurtulmuş'un başında olduğu Has Parti falan, işte disipliler vardı falan, böyle kalabalık bir grup nükleere karşı seçimlerden önce bir işgal çadırlarla falan gelinmişti. Ben de oraya sık sık gittiğimi çünkü hatırlıyorum. Seni de biraz hatırlıyorum ama çok üzerinden zaman geçmiş, hatırlayamadım.
1: Yani sen bir de sonra... Stockholm'e mi gitmiştin? Bir yerlere gitmiştin.
0: Evet, İsveç'e yüksek lisansa gitmiştim. Ama bu ondan sonra döndükten sonraydı bu eylemler. Neyse, ilk Taksim işgal benim kafamdaki. Belki daha öncesinde kim bilir neler olmuştur. Neyse, evet, Anıl'la bu şekilde iklim aktivizminden tanışıyoruz. Okos yeni bir grup ve evet. İklim Fest'te de yer alacaksınız. Benim de zaten bu ilişkiler üzerinden aklımıza da, gelmişti. Hani hangi gruplar olur falan diye tartışılırken İklim Fest'te yer alacaksınız, neler söylersin?
1: Ya evet, Okos yeni bir grup ama uzunca bir süredir aslında müzik yapmaya çalışıyoruz biz. Biraz daha profesyonelleşmemiz son yıllara tekabül ediyor. Albüm de Aralık 2025'te çıktı. O zamandan bu yana işte albümü tanıtmaya, duyurmaya, biraz daha duygularımızı paylaşmaya çalışıyoruz. İklim Fest'te buna vesile olacak. Hem bizim açımızdan, şarkılarımızı duyurmak açısından, hem de politik bir tavır tekrar kazanmak adına. İklim Fest'teyiz, önemsiyoruz. Yani şarkılardan da bahsettin. Albümdeki birçok şarkıda politik bir tavır var.
0: Ve bu şarkı mesela az evvel dinlediğimiz Yasak Oralar. Nereler oralar bilmiyorum artık ama yani, Adalet gibi başka şarkılarda var.
1: Evet, Adalet, Onlar, Kutsal Savaş. Ya aslında doğrudan kelimelerin anlattığı şeyler çok spesifik bazı anlara işaret etmediği için hepsini bir ölçüde politik bir karşılaştırma yapmak mümkün. Biraz öyle de şarkılar üretmeye çalışıyoruz. Evet. Sadece bir şeyden bahsetmeyen şarkılar üretmeye çalışıyoruz. O yüzden bu damarımızı hep koruyacağımızı ümit ediyorum. Buradan besleniyoruz. Bu hoşumuza gidiyor. İklim Fest'te de yer almak önemli. Senin de söylediğin gibi yıllardır iklim meselesiyle ilgili mücadele ediyoruz. Ve karşımızdaki muhatap demesek de yani karar alıcılara baktığımız zaman hiçbir şey yapmayacakları ortada. Bahsettiğimiz yıllar yani 15-20 yıllardan bahsediyoruz senin de bu mücadeleyle ilgili ve gezegeni gidişatı da ortada. Dolayısıyla bir an önce harekete geçilmesi için nerede ne yapılması gerekiyorsa yapmaya biz hazırız.
0: Evet, diğer sahne alacak gruplardan bir tanesi de 1912, oradan da Talha Çelik bizimle. Şimdi şeyin bu yarım saatin sonunda da 1912'nin bir şarkısıyla çıkış yapacağız. Bir araya ama Murat Meriç'i Talha almama izin verirsen.
3: Tabii.
0: Şimdi Murat, sana dönmek isterim bu konuda. Bundan herhalde bir 3 hafta önce miydi Kadıköy'de bir söyleşi vardı. Özellikle politik festivaller üzerine bir söyleşi. Yani bunun içerisinde Barışarak da var. Nükleer karşıtı sen festivalden söz etmiştin. Hatta ikisinde de örgütçülerinden bir tanesi Moğollar grubundan bildiğimiz Taner Öngür. Taner Öngür bu iklim festinde örgütlenmesinde desteği olan isimlerden bir tanesi. Biraz bu politik festivallerden kısaca konuşalım mı? Özellikle rock müziğin bu festivallerdeki rolünden. Çünkü iki tane rock grubundan şu anda da stüdyoda konuğumuz var.
2: Elbette konuşalım. 15 Ağustos'tu Kadıköy'de yapmıştık bu söyleşiyi. Orada da hani anlatmıştım aslında, tabii ki Barışarak bu festivallerin en görünür olanı. Çünkü 2003'te başlayan ve ondan sonra hızla ilerleyen bir şekilde insanları oraya toplayan bir tepki olarak başlamıştı. Bu bir başka festivale tepki ama sonrasında kendi yolunu buldu ve çok büyük bir festivale dönüştü. Ondan önce nükleer karşıtı festivali hatırlıyorum ben, bizzat içinde çalışmıştım. Siz İstanbul'da bunları yaparken biz de Ankara'da bir yandan çalışıyorduk ve orada işte nükleerle ilgili bir kongre ve buna karşı bir nükleer karşıtı kongre düzenlenmişti. Bu kongre bünyesinde de bir nükleer karşıtı festival yapılmıştı. Atom santrallerine karşı rock galiba sloganı oydu. Ve işte Kramp'tan Moğollara o kadar çok grubu yan yana izlemiştik ki Ankara için büyük ve şahane zamanlardı. Evet. Biz de alanda bunu yaparken gerçekten hani heyecanla ilerlemiştik diyelim. 1980'li yılların ortasında başlıyor aslında bu çevre ve iklim mücadelesi Türkiye'de. Ve öncesinde bir kısım belediyelerin, o dönemde SHP'ydi, onların kazandığı Ali Ağa, Dikil gibi belediyelerin şenliklerinde ilk kez rock grupları bu hikayeyi dile getiriyor. Ki bunların başında Bulutsuzluk Özlemi'ni anmak şart. Evet. Çünkü Nejat Yavaşoğulları o dönemde hem yaptığı şarkılarla hem de bu gibi eylemlere bizzat katılarak ve grubu Bulutsuzluk Özlemi ile çevre iklim konusunda ısrarla bir şeyler söyleyerek ve düzenlenen konserlere mutlak surette içinde yer almak suretiyle katılarak o dönem çok büyük işler yapmıştı. Sonrasında Moğolların yeniden kurulmasıyla, Taner Öngür'ün Almanya'dan Türkiye'ye dönmesiyle birlikte hikaye büyüdü, gelişti ve gerçekten hani rock grupları bu konuda çok ciddi bir kitle yaratma yolunda çok önemli adımlar attılar. O şenliklerden yani Dikili Emek Ali Ağa Barış'tı galiba ya da tam tersiydi. O şenliklere toplanıp giderdik Ankara'dan otobüslerle ve o dönem bu gibi şeyler hani Türkiye'de yapılması imkansız gibi görünen şeylerdi. 80'lerin son döneminden bahsediyorum ya da 90'ların ilk yıllarından. Sonrasında işte dediğim gibi festivallerle tanışınca ve ilerleyince ki hani birçok festivali başta Roka olmak üzere anmak elzem bu durumda.
0: Bu İzmir'dekiydi
2: Evet,
0: değil
2: İzmir'de Pamucak'ta
0: mi?
2: yapılıyordu galiba ya da en azından en sonuncusu Pamucak'ta yapıldı diye hatırlıyorum.
0: Galiba ben de en sonuncusuna denk gelmiştim, ona gitme fırsatım olmuştu.
2: Ben de bir ona gidememiştim
0: Denk
2: galiba yani. Çünkü o
0: gelememişiz.
2: sırada başka bir yerde başka bir şey yapıyorduk hep
0: Evet.
2: birlikte. Yani işte aktif olunca zaten insan en çok buna üzülüyor. Yani son Barış Arak'ta da yer alamamıştım. Çünkü o sırada Karaburun'da başka bir eylemin içindeydik
0: Son
2: gibi
0: olacağını
2: gibi.
0: da bilmiyordun muhtemelen tabii.
2: Ya evet yok son olacağını biliyorduk tabii.
0: Öyle mi?
2: Hani son
0: Ha, tamam peki.
2: evet, son Barış Arak son Barış Arak'tı gerçekten. Ve hani hikaye böyle aslında özetlemek gerekirse bu. Hani rock burada bir ne denir işaret fişeği ve gerçekten hani bütün rock gruplarının aslında bu meselede keşke söyleyecek bir şeyleri olsa. Bu yüzden hani bu konuda söz söyleyen grupları çok sevgi ve saygıyla stüdyodaki arkadaşlar başta olmak üzere ben selamlıyorum. Daha da büyüyecektir hikaye eminim.
0: Keşke daha yani bu konu üzerine daha fazla konuşabilsek. Belki sen
2: Evet.
0: kendi programlarında biraz şey yapacaksındır. Yani Anıl'la böyle eskiden bir zaman zaman rock müzik üzerine sohbetlerimiz falan olduğunda konuşuyorduk. Rock neden artık eskisi kadar yani böyle politik ya da isyana teşvik eden o halinde değil. Zaten eski popülerliği de yok. 90'lar falan ilginç, o yüzden 90'lar rock müzik ne kadar politik Türkiye'de. En sert gruplar bile Kramp vesaire, yani o
2: Evet.
0: şey var, hem çevre meselelerine değiniyorlar. Gerçekten bu özellikle Siyanür falan mesela, ne çok şarkı var rock gruplarının, yani ne çok rock grubu söylemiş aslında bu meseleye dair şarkılar. 90'larda böyle bir hal var. Yani bir yandan bakarsak 90'lar Türkiye için sert yıllar aslında. Politik atmosfer açısından Sovyetlerin yıkıldığı falan filan bir dönemde böyle bir politik müziğin yüksek pop'a karşı neredeyse, değil mi? Hani böyle bir dönem yaşamıştık. Şimdi maalesef pek o koşullarda değiliz herhalde.
3: Aslında ya da biraz yer altında kaldı. Şu anda da ben
0: Belki de
3: yükselişte
0: evet.
3: olduğunu, var olduğunu düşünüyorum ama bir tık daha görünür değil eskisine göre.
0: Evet,
3: Bir tık
0: doğru.
3: da çağın değişmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum bunun.
0: Katılıyorum ben de. Yani bu böyle de yorumlamak evet mümkün diye düşünüyorum. Peki o zaman Talha sana dönelim. 1912 aslında çok yeni bir grup değil. Zaman zaman herhalde üyeleri değişmekle birlikte 1912'yi bize biraz anlatır mısın?
3: 1912 10 senelik bir grup
0: Evet.
3: aslında. Biz bir trio'yuz. Daha çok psychedelic, garage rock, post-punk geleneklerinden beslenen bir grubuz. Geçen sene bir albüm yayınladık. Uzun süredir de müzik yapıyoruz aslında. Evet, ekip üyelerinde de ufak tefek değişiklikler oldu.
0: Evet.
3: Ondan sonra şu an son halimizde 4 kişiydik. 3 kişilik bir garage rock triosuna dönüştük diyebilirim.
0: Tırpan Records tabii aynı zamanda. İki grup da Tırpan Records'tan albümlerini çıkardı değil mi? Bir de böyle bir ortak nokta var.
3: Aynen öyle. Aynı zamanda Tırpan Records isimli bir label'ım ve plak dükkanım var. Burası üzerinden de hem bir komünite gibi daha yeraltı sahnesinden, bağımsız müzik sahnesinden grupların release edildiği, yayınlandığı ve hep birlikte dayanışma içerisinde bir tık daha do it yourself felsefesini merkezine alarak ilerleyen bir oluşum aslında Tırpan.
0: Evet. Şimdi biraz sonra Suda bize biraz İklimfest'ten bahseder ama sana da şey yapmış sormak isterim. İklimfest daveti geldiğinde bunu nasıl değerlendirdin? Neden bunun içerisine yer almak istedin?
3: Yani çok mutlu oldum aslında. Demin siz konuşurken hatırladım ben de. 2011 yılında ben de Greenpeace'te çalışıyordum
0: Öyle
3: gönüllü.
0: mi?
3: Yani o nükleer karşıtı eylemlerde ben de oradaydım ama aklımdan
0: Aa,
3: daha
0: öyle mi?
3: iyi
0: Yan yanaymışız
3: çıkmış yani.
0: mı?
3: Herkes oradaymış aslında.
0: Evet.
3: Ondan sonra biraz o zamanları da hatırladım. Şeydi yani o zamanki ruh, birliktelik şeyi güzeldi. İşte şu an İklim Fest'te de o dayanışma ruhunu yansıtacak bir şeyin içinde olmak beni çok mutlu ediyor. 1912'de 60'ların psychedelic rock geleneğinden beslenirken aynı zamanda o dönemin duruşundan da beslenen bir grup. İşte hem çevre konularıyla alakalı hem bireysel silahsızlanma, işte bireysel silahlanmanın karşıtı olma vesaire gibi evet. duruşunun parçası olan birkaç tane ana şey var. Politik bir şeyin yanında daha dünya görüşünü şekillendiren hem grup üyelerinin hem grubun genel bakış açısının. Bu sebeple Kimfest'te olmaktan çok mutluyuz.
0: Harika. Peki Suda şimdi sana dönelim. İklimi değil sistemi değiştir platformundan. Suda Simmeriç.
4: Selam.
0: 26 Eylül'de neler olacak? Bize biraz anlatır mısın?
4: 26 Eylül'de neler olacak? 26 Eylül'de önceki kocaman bir şenlik olacak. biz bu organizasyonu neredeyse 3-4 ay oldu artık. O zamandan beri devam ettiriyoruz. Hatta girmeden önce Talha ile konuşuyorduk hani. İki hafta kalmış olması, 2,5 hafta kalmış olması çok saçma geliyor. Çünkü 4 aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Hani hem çok uzak hem yani hem çok uzun hem de çok kısa geçen bir süreçti. 26 Eylül'de biz Burgazada da olacağız. Saat 4 itibariyle kapı açılışı olacak. Atölyeler, standlar ve de konserler bekliyor olacak bizi. Bir direniş ruhunu aslında şenlikle yaşatmaya çalıştığımız, yani umudu yeşertmek, umudu dans ederek yaşatmak felsefesiyle yola çıktığımız bir süreçti bizim bu. Ve de onu sağlamayı planlıyoruz. Çok şahane bir mekan. Böyle hani tam yaz kapatma şeyi de, festival gibi bir şey de olacak. Böyle sahile nazaran işte deniz karşımızda, kulağımızda şahane şarkılar, müzikler, direniş şarkıları, direniş ruhu olacak bir ortam olacak.
0: Kimler olacak?
4: Öncelikle 5 grubumuzdan bahsedelim. Okos tabii ki de burada olacak. 1912 burada olacak. Peradi Ensemble ve Cümbüş Cemaat ve son anda bir şahane bir sürprize Bandista da bizimle olacak. Bunun yanı sıra
0: bir önceki zaten söyleşimizde Taner Öngür'ün olduğu söyleşte Peradi Ensemble ve Cümbüş Cemaat'i konuk vardı. Alabilmiştik. Bu Bandista henüz yoktu. Yani o duyurulmamıştı. Evet. Dolayısıyla bu söyleşiye denk gelir diye umuyorduk. Onların da konseri etkinliği varmış. Katılamıyorlar. Yoksa geri kalan gruplarla bu söyleşiyi yapalım istiyorduk.
4: İşte 26 Eylül'de gelip onları görmek için bir bahane daha olsun size. Onun haricinde çok şahane gruplarımız var. Hepsine de çok teşekkür ediyoruz burada oldukları için. Bunun yanı sıra bu arada biz tek tabii ki de İklim Değil Sistemi Değiştir platformu olarak yaptığımız bir organizasyon ama tek başımıza yaptığımız bir organizasyon değil. Yanında Filistin Özgürlük Platformu yaşatacağız ve çeşitli başka paydaşların da olduğu
0: Halkların
4: İklim Zirvesi'nin olduğu bir ortak da çalışma söz konusu ve de onların da standları olacak. Aynı zamanda başka yeni yoldaşlarımız da oldu bu süreçte. Yol üzerinde tanıştığımız bazı paydaşlarımız. Onların da standları olacak. Ve
0: Doğa İçin Sanat Derneği'ni
4: görmüştüm. Evet. Aynen öyle. Bu şekilde bir birliktelik ve de bir direniş şekli olarak müzik dediğimiz bir süreç olacak.
0: İklim Fest ne için örgütleniyor diye bir soru sorayım.
4: Aslında bir şu hedefle yola çıkmıştık. Antalya'da düzenlenecek olan COP31 zirvesinin olması gerektiği gibi aslında bir alternatif zirve düzenleniyor COP'larda. Ve de Türkiye'de düzenlenecek olan COP31 sürecinde de yine böyle halkların iklim zirvesi olarak bir zirve düzenlenecek, alternatif zirve düzenlenecek. Ve de iklimi değil sistemi değiştir platformu esasen buna bir yol açma ve de buna bir nasıl söyleyebiliriz?
0: Destek
4: olma süreci ve de kendi örgütlülüğüyle, kendi süreciyle, kendi yoluyla bunu destekleme üzerine kurulmuş bir şeydi. Bu festivalin asıl amacı da o Halkların İklim Zirvesi'ne gidecek olan yolda insanlara bir paydaşlık, bir ortaklık alanı sunma ve de tabii ki de biraz da maalesef gerçekler, dünyevi gerçekler, biraz da lojistik desteği sağlama. Bizim çok büyük bir ekiple gitmek istiyoruz Halkların İklim Zirvesi'ne. Ya da bunun içinde bazı tabii işte ulaşım noktaları, lojistik desteği, işte bir otobüs ayarlama gibi bir gerçekliğimiz var. Otobüs kendi kendine kalkmıyormuş. Denedik, olmuyor. Onun için bir dayanışma gecesi aslında İklim Fest aynı zamanda. Tabii ki de bunu hem yolumuzu da gösterecek bir şekilde yapmak istedik, hem de hani eğlenelim. O süreçte de biletlerimizi alalım, güzel güzel Antalya'ya yolumuzu ayarlayalım diyerekten hazırlanmış bir sistem.
0: Bilet satış platformlarında bulmak mümkün.
4: Aynen öyle.
0: Biletleri çok cüzi bir rakam belirlenmişti.
4: Evet, çünkü bunun gerçekten hani insanlara açık, katılıma açık olmasını istiyoruz. Gerçekten insanların absürt paralarla, fiyatlarla uğraşmasını değil, gerçekten elinden geldiği kadar destek olmasını sağlamak istiyoruz. Gelemeyecek olsanız bile açık bilet opsiyonumuz var. Daha doğrusu destekçi bilet opsiyonumuz var. Askıda bilet doğru kelime olur. Gelemeyecek olsanız bile ben size destek olmak istiyorum. Keyfiniz olsun, eğlenceniz olsun. Benim için de dans edin deyip bilet alabilirsiniz. 3 farklı bilet opsiyonumuz var. Zaten siteye girince de görürsünüz. Evet. Bir tanesi gönlünüzden koptuğu kadar, öbürü ben de gelmek istiyorum. Bir tanesi de ben destek olmak istiyorum başka birinin gitmesi için şeklinde anlatılabilecek biletlerimiz var.
0: Evet. Halkların İklim Zirvesi'ni bir kez daha duyuralım. Zaten bu İklim Fest'te Halkların İklim Zirvesi'ni kuvvetlendirmek amacıyla yapılıyor. 14 Kasım'da Küresel Eylem Günü, yani tam COP zirvesinin ortasında bütün dünyada sokağa çıkılacak. Antalya'da da yürüyüş olacak. Ardından ondan sonraki 4 gün boyunca da Halkların İklim Zirvesi, sendikalar, aktivistler, yerli halklar dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya gelip alternatif zirve diye geçiyor. Çünkü COP'ta bir araya gelen devletler ve şirketler genelde alınması gereken kararları almıyorlar. Buna karşı talepler, halkların talepleri, işçi sınıfının talepleri, aktivistlerin talepleri konuşuluyor olacak. İklim Fest'ten elde edilen gelirle de bu halkların iklim yürüyüşüne, özellikle ücretsiz buradan otobüsler kaldırılması hedefleniyor. Bakalım, umarım ulaşılır bu hedeflere de diyelim. Şimdi Murat, umut ediyorum, yani bu şeydeki Ağustos'ta, 15 Ağustos'ta Kadıköy'de yapılan söyleşi çok keyifliydi. Ben de orada olduğum için hatırlıyorum. Çok inanılmaz, benim hiç bilmediğim bir sürü bilgi de paylaşmıştın. Umarım kendi programlarında gündeme getireceksin. Böyle bir program olsa ne güzel olur. Keşke kayıt altına alınsaydı diye de düşünmediğim değil oradaki.
3: Aslında ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu etkinliğin, İklim Fest'in Burgazada'da, Cennet Bahçesi'nde olması da çok önemli. Benim kişisel olarak da çok sevdiğim bir yer. Aynı zamanda daha önceden Taner abi bahsetmişti. Yani keşke o olsaydı, o anlatsaydı. Belki Murat Meriç de şey yapacaktır. Şehir hafızasında da çok önemli yeri olan bir yer. İşte 60'ların başından beri konserlerin olduğu. Yanlış hatırlamıyorsam Cem Karaca'nın ilk sahneye çıkışlarından birinin Cennet Bahçesi'nde olduğundan bahsetmişti Taner abi diye hatırlıyorum. Belki bilmiyorum, dediğim gibi Murat Meriç daha...
0: Bunu iyi hatırlattım, çünkü Taner abiyle yakın zamana kadar, yakın zaman önce bir konuşma yapıyordum. Orada konusu geçti, İklim Fest'ten bahsederken. Dedi ki açılışta biraz Paradiso'nun, yani Cennet Bahçesi eskiden Paradiso'ymuş, eski ismi. Ondan da biraz bahsetmeyi planlıyorum demişti. Dolayısıyla harika sürpriz olur. Bir konuşması da olacak diye anlıyorum yani.
3: Aynen, hem müzikal geçmişi, hem adada olması, İstanbul'a karşıdan bakması vesaire. Yani İklim Fest'te çok örtüştüğünü düşünüyorum, ben çok doğru bir yer.
0: Evet, peki o zaman bir şarkıyla son vereceğiz. Şimdiden bütün katılan herkese teşekkür edelim. Murat, çok teşekkürler. Bu çok konuşma fırsatımız bulmadı, kalabalık bir stüdyo olduğu için. Ama
2: önemli onu... değil. Zaten ben programlarımda bir şekilde yer vereceğim. Yani şimdiden en azından 19 Eylül programını kesinlikle buna ayıracağımı söyleyebilirim. Harika. 26 Eylül'de de elbette tam da o güne denk gelen programda bir şeyler yapacağım. Ve daha sonra başka programlarda yaparız elbette.
0: Evet.
4: Şahane olur.
0: O zaman şimdi çıkarken 1912'den bir parça dinleyeceğiz. Bize çok kısaca bahseder misin?
3: Yine içinde bulunduğumuz karanlık günleri anlatan Karanlık Rüya isimli bir parça. Şey olarak, zaten içerik olarak da anlaşılacağı üzere, yani hem politik hem de 1912'nin duruşuyla alakalı da birçok ipucu veren bir parça.
0: Evet, karanlığı ancak mücadele aydınlığa vardırabilir deyip öyleyse çok teşekkür ederiz herkese katıldığı için.
3: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemeler ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
4: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
5: Merhaba herkes, ben Vasim Ahmet Siddiki. Az sonra 27 Ağustos 2026 tarihinde Yeni Delhi'den bize katılan halk bilimi aktivist Sumya Detta ile yaptığımız röportajı dinleyeceksiniz. Bu röportajda Sumya daha bir gün önce 26 Ağustos sabahtan başlayan Nepal ve Tibet'te meydana gelen sel felaketleriyle ilgili komşu ülkeden Hindistan'dan yaşayan biri olarak hayati önemli gözlemlerini paylaştı. Ayrıca Brahmaputra Nehri boyunca selden etkilenen Hindistan'ın diğer bölgelerinin Assam ve Kerala gibi neden bu sel felaketlerini yaşadığını da ele aldı. Şimdi birazdan Sumya Detta'yı dinliyoruz. İyi dinlemeler.
6: Sumya Detta, thank you for
5: Sumya Detta, bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle dinleyicilerimizi, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ayrıca bize nereden katılıyorsunuz?
7: Hindistan'dan iyi akşamlar. Ben Sumya Detta. Bir iklim bilimi aktivisti ve halk bilimi aktivistiyim. Sadece iklim adaleti ve ekolojik adalet konularıyla değil, aynı zamanda enerji sorunları, nehirler ve özellikle de bilimin insanların yaşamlarını nasıl etkilediği konusuyla da ilgileniyorum. Ayrıca Hindistan'daki birçok büyük ölçekli halk bilimi hareketinde aktif olarak çalışıyorum. Örneğin Bharatjan Vidyan Jyoti adlı Hindistan halk bilimi kampanyası vardı. Orada ulusal örgütlenme sekreteriydim. Ayrıca Ulusal Çocuk Bilim Kongresi'nin kurucu koordinatörüyüm. Ayrıca buna ek olarak Sürdürülebilirlik ve Karşılıklılık Anlayışını Geliştirme Hareketi adlı kolektifte de çalışıyorum. Ve 3 yıl boyunca Kopenhag merkezli ancak tüm dünyada faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler İklim Teknoloji Merkezi ve Ağının Danışma Kurulu üyesiyim. Bunların hepsine ek olarak iklim ve ekolojik adalet, enerji adaleti konularında çok sayıda Hindistan merkezli ağa ve kuruluşa danışmanlık yapıyorum. Ve bu çalışmalarım neredeyse 30 yıldır da devam ediyor.
5: Anladım. Ve bizi nereden katılıyorsunuz?
7: Yeni Delhi'den katılıyorum. Burası şehir dışında yer alıyor. Ancak Yeni Delhi'nin bir bölgesi burası aslında.
5: Evet, teşekkür ederim Sumya. Şimdi son iki haftadır Hindistan'da ve bölgedeki sel felaketlerini takip ediyorum ve üzerinde durmaya çalışıyorum. Sizin de gördüğünüz üzere dünden beri Nepal ve Tibet'te şiddetli sel felaketleriyle boğuşuyor. Guardian'ın dünkü haberine göre Nepal ve Tibet'te meydana gelen yıkıcı ani sel felaketinin ardında 24 saat içinde binden fazla kişinin kayıp olduğu açıkladı. Bunların çoğu turist ve Nepal Afet Ajansı felaketin meydana gelmesinden 24 saatten fazla bir süre sonra Perşembe günü itibariyle 823 kişiyle iletişimin kesik olduğunu açıkladı. Bu 823 kişinin en az 579'u turist idi. Hem Nepalliler hem de dışarıdan gelen insanlar vardı. Son güncellemede ise yine The Guardian'dan okuyorum. Nepal ve Tibet'te en az 165 kişinin öldüğü kesin bilgi paylaştı. Tibet'te ise 558 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Dolayısıyla kayıp sayılarının tamamen ayrı olup olmadığı ya da iki ülkede herhangi bir kişinin iki kez sayılmış olup olmadığı hemen kesinleşmedi. Dün ve evvelsi gün Nepal ve Tibet'te eş zamanlı olarak meydana gelen bu felaketin yanı sıra Hindistan'daki sel felaketini de dahil edebiliriz burada. Özellikle Assam ve Kerala'da. Shumya, lütfen bizi bu olayların nedeni, daha doğrusu bu sellerin bölgelerimizde ve paylaştığımız dünya için neye işaret ettiği konusunda ilk düşüncelerinizi paylaşır mısınız? What these floods mean for the region
7: and the world we share? Bakın, bu konuda etkili olan birkaç faktör var. Öncelikle Assam'da meydana gelen sel felaketinin nedeni dün Tibet ve Nepal'de Çin-Nepal sınırında yaşanan yıkıcı sel felaketinden biraz farklıydı. Kerala'da yaşananlar Assam'dakilerle pek çok benzerlik gösteriyor. Ancak tam olarak da aynı şey değil. Yani her yerin kendine özgü faktörleri var. İzin verin açıklayayım. Çin-Nepal sınırındaki Lendekola Nehri'nde başlayan bu sel felaketi şu anda bildiklerimize göre öncelikle hem kar hem de buzul çığları ile moloz kaymasının birleşmesiyle oluşan devasa bir heyelanın Lendekola Nehri'ne inerek bir baraj, yani moren barajı ya da moloz barajı oluşturmasıyla meydana geldi. Su, bu barajın arkasında

Asıl neden şuydu. Muson mevsimi hem de musonun en yoğun olduğu dönem olduğu için Lendekola Nehri zaten dolup taşıyordu. Toprak ve çevre alanlar zaten suyla dolmuş durumdaydı. Dolayısıyla bu olay meydana geldiğinde suyun o toprağa veya başka bir yere emilip gidebileceği başka bir yer yoktu. Tek çare geçici moren enkaz barajına baskı uygulamaktı. Ve bu çok hızlı bir şekilde çöktü. Bu tür buzul gölü taşkınları çok hızlı bir şekilde artıyor. Aslında 2023 yılında Sıkım'daki Lohanak, Güney Lohanak Gölü'nde çok büyük bir olay yaşandı. 2013 yılında Hindistan'da Kadarnat felaketi olarak bilinen çok büyük bir felaket yaşandı. O zaman Chorabari Gölü'nde aynı olay, yani Buzul Gölü taşkını meydana gelmişti. Araştırmalara göre Hindistan Himalayalardaki buzul gölleri son 12 yılda %30 oranında arttı. Yani son 12 yılda neredeyse 1/3 oranında artış söz konusu ve bu her zaman mevcut olan büyük bir tehlike. Assam'da yaşanan Assam'da bundan çok farklı. Aslında Assam'da toplam yağış miktarına da bakarsanız normalden biraz daha az yağmur yağdı. Dolayısıyla Assam'daki sel felaketleri sadece Assam'daki yağışlardan kaynaklanmadı. Elbette bu büyük sel felaketinin yaşandığı 16-18 Temmuz arasındaki o 3 gün boyunca Assam haritasına da bakarsanız kuzeyde Bhutan ve Arunachal Pradesh'i görürsünüz ve her ikisi de Himalaya bölgeleridir aslında. Güneyde ise Meghalaya ve Nagaland'in bir kısmı bulunur. Her ikisi de tepelik eyaletlerdir. Doğuda ise Arunachal ve Nagaland'in büyük bir kısmı yer alır. Bunlar da yine yüksek dağlık bölgelerdir. Dolayısıyla güney tarafında ya da güney havzasının kuzey tarafında o tarafa düşen her damla yağmur ya da her miktardaki yağış bir kaseye benzeyen düz ve alçak bir arazi olan Assam'a akmak zorundadır. 16-18 Temmuz tarihleri arasında yaşanan olay şuydu. Nagaland'in birkaç ilçesinde 24 saatlik normal yağış miktarının 4,5 katı yağış düştü. Brahmaputra Nehri'nin yukarısında yer alan Assam eyaletinin Charayedo ilçesi, zira bu sefer selden tipik olarak etkilenen nehrin aşağısındaki bölgeler o kadar da kötü etkilenmemişken çok daha az etkilenen yukarıdaki bölgeler, yani Spashagar, Charedio ve Jorhat ilçeleri ise büyük bir yıkıma uğradı. Bunun nedeni ana nehir olan Brahmaputra'nın o suyu getirmiş olması da değildi yani. Ancak yakındaki dağlardan gelen ve Brahmaputra nehrinde o nehre su katan Brahmaputra'nın kollarında dağlık bölgelerde çok yoğun yağışlar yağması nedeniyle nehirler çok hızlı bir şekilde taştı. Bu da Assam sel felaketine yol açtı. İşte bu nedenle normalde sel tehlikesi taşımayan nehrin yukarı kesimlerinde de sel meydana gelmiş oldu. Ve bu bölgeler büyük hasara uğradı. Sonra tüm bu su Brahmaputra'ya aktı. Böylece Brahmaputra taşmaya devam etti ve sel suları birçok başka yere yayıldı. Çünkü Brahmaputra tüm yukarı Assam'daki tek drenaj kanalıdır. Assam'daki iki büyük nehir havzası, ki orada iki büyük nehir havzası var, Brahmaputra en büyüğüdür bunlardan. Güney Assam'da ise Barak Nehri havzası bulunur. Dolayısıyla tüm dağlık bölgelerdeki yağışlar Brahmaputra nehrine akmak zorundadır. Buna Brahmaputra'nın yedi kolu da eklenir. Çevredeki eyaletlerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle tüm bu su aşağı akarak bu sel felaketine neden oldu. Ancak sorun sadece yağışlardan ibaret değil. Son birkaç yılda Assam, nasıl desem, taşkın yatağında ev yapmayı unutmuş durumda. Assam geleneksel olarak sel baskınlarına maruz kalan bir bölge. Ben uzun zaman önce, yani neredeyse 30 yıl önce Assam'dayken, ki orada 5 yıl yaşamıştım. Sel suyu geldiğinde sel ve sel suyu tek başına gelmez. Enkazla, çamurla, taşlarla birlikte gelir. İşte bunlar, tüm bunlar şimdi evleri harap etti. Sadece su değil, yani bu da tabii ki başka bir faktör, yanlış planlama. Ayrıca bu sel felaketine neden olan nehirlerden bazıları

0: Örneğin Brahmaputra'nın
1: Sonra
0: kollarından biri
1: Venetya.
0: olan Dikov gibi.
1: Ha,
0: Dikov
1: Venedik'in blok ve
0: Çaraido da
1: Samba.
0: büyük hasara yol
1: Sonra
0: açtı.
1: Amauta,
0: Ayrıca nehrin
1: Waterberg,
0: aşağısındaki bölgelerde Bingo
1: Brezen,
0: Nehri'nin çok büyük yan kollarında
1: Dinolo
0: pek çok inşaat faaliyeti
1: Mont,
0: gerçekleştirildi.
1: Patinolo,
0: Dolayısıyla drenaj kanalları bazı kısımlarda zaten tıkanmış durumda. Bu nedenle 20 yıl önce tahliye edilebilecek olan su miktarı artık yani şu anda mümkün değil. Bunun da ötesinde en kritik olan şey de şu esasen. Küresel ısınma nedeniyle bu tür şiddetli yağış olayları tüm dünyada dramatik bir şekilde arttı. Orta Avrupa'da gördünüz, Dubai'de gördünüz, Güney Asya'da gördünüz, Çin'de gördünüz.
2: Yani özellikle bu yıl Şumya siz de takip etmişsinizdir. Avrupa'da yaşanan sıcak dalgası dramatikti. Geçen yıla kıyasla küresel ısınma derken bundan bahsediyorsunuz.
0: Ya, demek istediğim şu ki bu sadece yerel faktörlerin yol açtığı bir olgu değil. Şiddetli yağışlar yaşandığı ve bunun temel nedeni küresel ısınma ve bu Himalayalardaki ya da Avrupa'da yani sadece bu bölgelerle sınırlı bir durum değil. Asıl etken şu. Son 3 yılda 2023'ten itibaren deniz yüzeyi sıcaklıklarına bakarsan dünyanın %71'i denizler ve okyanuslarla kaplıdır tabii. Bu son 3 yılda deniz yüzeyi sıcaklıkları tüm rekorları büyük bir farkla kırdı. Yani okyanus yüzey suyunu ısıtırsan, çay demlersen, suyu ısıtırsan buhar çıkar. Tam olarak aynı şey tüm okyanuslarda oluyor. Normalde insanlar küresel ısınmanın getirdiği ekstra ısının %92'sinin okyanuslara gittiğini anlamıyor. Dolayısıyla okyanuslar şu anda çok sıcak. Denizlerde sıcak dalgaları yaşanıyor. Bu nem havaya pompalanıyor. Hava daha sıcak. Hava sıcaklığındaki her bir santigrat derecelik artışta o hava %7 daha fazla nem tutabilir. Yani havamız normalden 3 veya 4 derece daha sıcaksa %20 ve daha fazla nem tutmaktadır. Üstelik okyanuslar daha fazla nem salmaktadır. Bu nedenle hava yükselir ve yükselirken her yöne dağılır. Yükseldikten sonra soğuduğunda ise sıcaklık düştüğü için o kadar fazla nem tutmaz. Dolayısıyla yağmurlar yağdığında sanki birisi devasa bir rezervuarı aynı anda devirmiş gibi çiselemek veya yayılmak yerine kova kova yağar. İşte deniz yüzeyi sıcaklığı ve hava sıcaklığı küresel ısınma nedeniyle meydana gelen aşırı şiddetli yağışlar budur. Bu yüzden olur. Bu kabul etmemiz ve anlamamız gereken bir gerçektir. Bu durum önümüzdeki 50, 60, 70 yıl boyunca azalmayacaktır. Küresel ısınma konusundaki içinde bulunduğumuz durum ve sera gazı miktarı 430 ppm'i aştı. Yani önümüzdeki 50-60 yıl içinde bu durum daha da artacak. Dolayısıyla drenaj kapasitesi planlamamız, ne tür fazla su drenajı yapacağımıza dair planlamamız, ne tür yapılar inşa edeceğimiz, nehir yataklarının yakınına inşaat yapıp yapmamamız gerektiği gibi konular. Çünkü son 3-4-10 yıl boyunca sel riskinin son derece yüksek olduğu bölgelerde tüm güvenlik ve emniyet normlarını ihlal ettik. Büyük yapılar inşa ettik. Rojava'dan gelen görüntüleri gördüyseniz Çin ve Nepal sınırlarının kesiştiği o noktada nehirlerin birleştiği yerde her iki tarafta da devasa yapılar var. O devasa yapılar artık yıkılmış durumda. Evet ve her iki konuda da sorular var.
1: Both sides, there are massive structures. There were massive structures which have now been broken down by Lendekola and this
2: Evet, bu epey önemli ve kapsamlı bir yanıtınız oldu. Tam da bu noktada sizinle iki konu daha konuşmak istiyorum ama belki de ilk noktamı ya da ilk sorumu size sorabilirim. Şu anda iklim felaketinin yapısal sorunlarından bahsediyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi bu felaketin toplum içindeki toplumsal, sosyal boyutları da var. Yani insanların hayatları çok kırılgan. Bu bölgelerde yaşayan insanların hayatları çok kırılgan. Burada sizden insan kaynaklı felaketiyle doğal afet arasındaki bu sürekli ironik ayrımı ele almanızı rica ediyorum. Bu ayrımlar hakkında ne düşünürsünüz? Ve bildiğiniz gibi bu yıkımın boyutu ve insanların bununla nasıl başa çıktığı göz önünde alındığında elbette yapısal sorunların yanı sıra ahlakın ahlakın derin bir çöküşü de görüyoruz. Bununla demek istediğim şey şu: hükümetin rolü neredeyse hiç gözükmüyor. Bu bağlamda mümkünse Hindistan'da veya bölgedeki hükümetin rolü hakkında da konuşabiliriz.
3: If that is possible, I'm specifically the moral, the moral destruction is also happening in this region, you know.
0: Bu bağlamda o konuya geçmeden önce doğa ve insan kaynaklı, doğal olan ve insan kaynaklı olan arasındaki bu yapay ayrımı açıklığa kavuşturmama lütfen izin verin. Yani bunun böyle düşünülmesi tamamen yanlıştır. İklim değişikliği doğal bir olgu değildir. Küresel bir yanlış gelişmedir. Ve farklı bölgelerde gördüğümüz şey ise yerel bir yanlış gelişmedir. Dolayısıyla her ikisi de şu anda yaşadığımız fosil kapitalizminin birer tezahürüdür ve her ikisi de orada olmaması gereken yanlış gelişmelerdir. Olan şey şudur, 100 yıl önce hiç büyük sel felaketi yaşamadığımızdan söz etmiyorum tabii ki. İklim değişikliği, küresel ısınma ve yerel yanlış kalkınma nedeniyle yaşananlar, her ikisi de tekrar ediyorum, her ikisi de yanlış kalkınmadır. Her ikisi de atmış olduğumuz istenmeyen yanlış adımlardır. Ancak biri küresel, biri diğeri yereldir. Ve bu ikisi bir araya gelerek bu felaketleri yaratmaktadır. Yani biri küresel ısınma çok belirgin hale gelmeden önce eskiden meydana gelen felaketlerdir. Eskiden tırnak içinde 100 yılda bir olaylar olarak adlandırdığımız şeyler artık 10 yılda bir, hatta 5 yılda bir oluyor ve bu nüfusa bir felaketten sonra toparlanmak için zaman tanımıyor. Çünkü nüfusun zamana ve müdahale dönemi boyunca kaynaklara ihtiyacı var. Nüfusun toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmesi için bu süre yeterince uzun olmalı, yeterli olmalıdır. Yani bunu elde edemiyoruz. Ahlaki bir meseleden öte bence bu bir anlamda küresel olarak kabul görmüş bir durumdur ve bu konsensus 1945-1944'ten sonra olmuştur. Çünkü 1944'ü hatırlarsanız Bretton Woods kurumlarının yani Dünya Bankası ve IMF'nin kurulduğu zaman görünürdeki görevleri Avrupa'nın yeniden inşa edilmesiydi. Ancak asıl görevleri Hindistan, Pakistan, Bengaldeş gibi yani Güney Asya, Güneydoğu Asya, Afrika her yerde olduğu gibi henüz gelişmemiş ülkelerde kapitalist genişlemeyi artırmaktı. Ve şimdi sonraki 40 yıl boyunca kendinizi geliştirmek için en iyi yolun bu olduğu yönünde uydurulmuş bir küresel konsensus vardı. Kocaman binalar, dev havaalanları, devasa yapılar inşa ederseniz doğayı engellersiniz, doğayı fethedebilirsiniz, doğaya üstün gelebilirsiniz ve gitmemiz gereken yerlere gitmemizi de sağlayabilir bu. Dolayısıyla bu kültürü ve bu küresel, yani buna ahlakın çöküşü diyebilirsiniz. Sistemik krizin ahlaki çöküşü de diyebilirsiniz. Ancak ülkelere bakarsanız bu artık az çok küresel olarak kabul görmektedir. Ancak şu anda bazı Latin Amerika ülkelerinden gelen bazı hareket grupları, halk hareketleri, yerli halk hareketleri, bazı çiftçi hareketleri, ancak bu büyük küresel krizi çok belirgin bir şekilde öne çıkarmıyorlar. Sadece yerli halklar ve diğerleri, onlar önemli bir ses oluşturuyor. Çoğu grup bu krizin ortaya çıktığını kabul etse de artık bu kalkınma modeline ve bu tırnak içinde kalkınmış olma anlayışına da uyum sağlamış durumda. Eğer yolun biraz uzağında bir eviniz varsa o ev yine tırnak içinde kalkınmış sayılmaz. Otoyol kenarında ya da nehir kıyısında bir eviniz varsa o bölge artık imara açılmış demektir. Dolayısıyla doğayı alt edebileceğimiz, teknolojimiz ve bilgimizle doğanın tehditlerini yenebileceğimiz şeklindeki bu son derece yanlış ahlaki duruşa küresel konsensus yani muhtemelen hepimizi yönlendiriyor. Dediğim gibi. Tabii her zaman istisnalar vardır. Bizim gibi sorgulayan, bilimi inkar etmeyen insanlar da var. İnanıyorum, ben bilimi inkar etmiyorum, teknolojiyi de inkar etmiyorum. Bilime ihtiyacımız var. Bilim ve bir miktar teknoloji olmadan yapmamız mümkün değil, yapamayız. Ama bu fikir, bu temel felsefe, yani teknolojik üstünlüğümüz sayesinde doğayı her alanda yenebileceğimiz düşüncesi. Şu anda konuştuğumuz gibi Mars'ı kolonileştirmek gibi. Yani sizin de dediğiniz gibi kibrimiz, teknolojinin sarhoşluğu, her şeyin mümkün olduğunu ve doğanın bize engel olamayacağını düşünüyoruz. Ama bu, doğa bize çok net bir şekilde bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Bu yüzden bence bir adım geri çekilip bu konuyu düşünmemizin zamanı çoktan geldi. Ama tekrar söylüyorum, ben bilimi inkar etmiyorum, teknolojiyi de inkar etmiyorum.
2: Evet, Shumya, ve elbette bilimi ile teknoloji arasındaki bu hassasiyetini de anlıyorum, anlayabiliyorum. Belki de bunun parçası olan bir başka tartışma olabilir. Ancak Shumya, mümkünse size son bir soru sormak istiyorum. E-mail üzerinde de konuştuk. Siz de Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'e katılacaksınız. Size şunu sormak istiyorum. Bu tek bir sorum. Antalya'daki COP31'e doğru ilerlerken COP31 için atılması gereken en önemli adım ya da sorulması gereken en önemli soru ne olmalı? Azerbaycan'da düzenlenen son COP ile ilgili kısa özetinizi okudum. Bu COP31'de ne olması gerektiğine dair şu anda tek bir soruyla bizimle paylaşma mümkünüz olur mu? Sadece 5 dakikamız kaldı.
0: Peki, basit cevap şu aslında. COP31, Belem'den sonra gerçekleşen Santa Marta sürecinden ders almalıdır. Ve COP'un bir kenara bırakmaya çalıştığı temel soru, adalet unsurunu da içeren en hızlı şekilde fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasıdır. Adil geçiş sadece enerji geçişi değil, adil bir enerji geçişi, tarımda adil bir geçiş, ulaşımda adil bir geçiş ve tüm enerji sistemimizde adil bir geçiş. İhtiyacımız olan tek kritik unsur da budur. Bununla birlikte hala mevcut olan uyum, kayıp ve hasar konularına daha az vurgu yapılmalıdır. Artık bir denge kurmalıyız çünkü. Uyum artık son derece önemli hale geldi. Bu felaketler bize çok net bir şekilde gösteriyor. Uyum konusunda para ve çaba harcamış olsaydık bu felaketler daha az olurdu. Öyleyse birincisi, fosil yakıtlardan uzaklaşarak mekanik, endüstriyel tarımdan agroekolojik uygulamalara doğru adil bir geçiş. İkincisi, uyum kayıp ve hasar alanında The Tropical Rainfall Measuring Mission, yani TRMM'de adil bir geçiş ve üçüncü olarak da yetkin ülkeler ve daha zengin ülkeler tarafından çok daha fazla finansman sağlanması. Çünkü şu anda uyum alanında sağlanan finansman son derece yetersiz. İklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine, özellikle de yenilenebilir enerji projelerine fon akışı var. Ancak uyum konusunda gelen miktarlar son derece düşük ve yoksul ülkeler bunu kendi başlarını halledemezler, üstesinden gelemezler, gelemiyorlar da zaten. Nepal gibi bir ülke bunu gerçekleştirmek için erken aşamada gerçek zamanlı izleme ve erken uyarı sistemini nasıl kurabilir? Çin bunu yapabilir, Hindistan da muhtemelen yapabilir. Dolayısıyla Nepal'in de bunun için paraya ve teknolojiye ihtiyacı var. İşte bu çok net bir örnek.
2: Shumya Dutta, çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle yaptığımız bu röportajın hakikaten son derece önemliydi. Umarım Kasım ayında Türkiye'nin Antalya kentinde geldiğinizde briefing için bir röportaj daha yapabiliriz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim Vasim. Mutlaka buluşalım. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
4: Hüsnü Kapı. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
5: Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Kapatırken Açık Gazete ekibinden az evvel stüdyoda da bulunan Sudasim Meriç'e iyi ki doğdun diyoruz. Aslında iki gün önceydi doğum günü ama kaçırmışız. Nice yaşlara Suda. Evet, ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik bugünkü yayını. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
6: Günaydın.

0: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
11: Apaçık Radyo.
12: Apaçık Radyo. Radyo.
11: Radyo.
12: Apaçık.
11: Apaçık.
12: Apaçık.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
13: Sevgili günlükten herkese günaydın, günaydın İlksen.
14: Günaydın Nazlı, herkese merhaba.
13: 9 Eylül Çarşamba sabahında sevgili günlükte yayındayız. Açık Gazete ekibinin ardından buradayız ve bir müzikle başlayacağız. Corto Alto dinleyeceğiz ama sen bana dedin ki haftanın albümü de Corto Alto.
14: Evet, Açık Dergi kaçırmışsın demek ki haftanın ilk iki günü.
13: Evet.
14: Bol bol çaldık, olsun. Çok güzel bir albüm, Glasgow'lu. Müzisyen zaten yıllardır takip ediyoruz. Sabahlıkta, evet. Yani sabah saati duymakta da bir sakınca yok.
13: Evet, sevgili günlükte de dinleyelim o zaman. Corto Alto'nun son yayınlanan albümünden Anais'le birlikte yaptıkları April dinliyoruz.

0: Porto Alto ve Anais'ten April dinledik. Some Small Fortune albümü 4 Eylül'de yayınlanmıştı Porto Alto'nun ve biz de oradan bir şarkıyla başlamış olduk sevgili günle.
1: Evet, albümün devamını akşam açık dergide duyabilirsiniz. Üçüncü günü haftanın sürdüreceğiz Korta Alto dinlemeyi. Ama şimdi sevgili günlük notlarını aktarma zamanı 9 Eylül Çarşamba günü. Bizden sonra olup bitenleri hızlıca bakalım. Açık Yeşil var saat 10.30'da. Ümit Şahin bekliyor sizleri. Evet, Nepal konuşacağız tabii ki. Nepal'deki sel felaketi iklim krizine mi bağlı? Sorusum etrafında bir bölüm. 1,5 derece hedefi öldü mü sorusu hemen onu takip edecek. Ve tabii esas soru daha başımıza neler gelecek açık yeşilde.
0: Evet, bizden hemen önce Hüsnü Kabul'de de Nepal konuşmuşlardı. Eğer kaçırdıysanız Hüsnü Kabul'ün podcast kanallarında da bulabileceğinizi hatırlatalım ve Nepal konuşmaya yine saat 10.30'da Açık Yeşil'de de devam ediyormuş. Şu saat 11'de de Yeryüzü Üzerinde var. Yeryüzü Üzerinde bu hafta göçmen temsilleri üzerinden Almanya'ya bakacakmışız. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinden seçimlerini birinci parti olarak tamamladığı bu kritik haftada Berlin'den bir konuğumuz var. Sosyal coğrafyacı, doçent doktor Sezai Ozan Zeybek. Yaklaşık 10 yıldır Berlin'de yaşayan ve kendisini Türkiye'den Almanya'ya giden tırnak içinde New Wave göçmenlerinden biri olarak konumlandıran Sezai Ozan Zeybek. İçeriden ama aynı zamanda dışarıdan bakan bir göçmen olarak Almanya'yı nasıl görüyor? Bugün saat 11'de yeryüzlerinde de dinleyebiliriz.
1: Saat 12'de Walkman var. Akif Rökalp'ların 80'ler seçkisiyle öğlen saatini idrak ettikten sonra Tuna'nın bir yanı başlayacak. Muammer Ketencioğlu geçen haftaki seçkisini sürdürüyor. Bulgaristan'ın güneybatısına uğramıştık Tuna'nın bir yanında. Bugün de öyle yapacağız. Bansko şehrinin iki sesli şarkı söyleme geleneğinin en otantik temsilcisi Banski Starcheta grubunun dinlemeyi sürdürüyoruz. Saat 1 ile 2 arası.
0: Evet ve saat 2'de de Yeşilçam arkeolojisiyle devam ediyoruz. Utku Uluer, Atilla Özdemiroğlu'nun Yeşilçam müziklerini yine bu hafta da dinletecek bize. Bir tekrar bölüm duyacağız. 15.30'da da Altın Saatlerle devam edeceğiz.
1: Evet, Okan Tüysüz Hoca orada yer alacak. Yerbilimci Profesör Doktor. Onunla Altın Saatler ekibi 2026 yılında dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen önemli depremleri ve sonuçlarını masaya yatıracak. Peşi sıra Sakat Muhabbet yayında Alper Tolga Akkuş bu hafta Bursa Nüfer Belediyesi Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu'ndan Başkan Ayrin Erciyas'ı konuk ediyor. Sana bırakıyorum Nazlı.
0: Tamam. Bu hafta Sakat Muhabbet'te serebral palsi ve buna bağlı olarak epilepsiyle yaşayan konuğumuz ile çalışma grubu etkinliklerine kısaca bir değinip ardından da üzerinde durulması gerektiğini ısrarla vurguladığı sivil alanda engelli emeğinin görünürlüğü ve etkisi konusunda sohbet ediyorlar. Engelli Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ayrin Erciyas ile birlikte onun sözleriyle yani Ayrin Erciyas'ın kendi sözleriyle şöyle engelli olarak fotoğrafta görünüyorsunuz ya da oraya sözde çağrılıyorsunuz ama orada var mısınız yok musunuz belli değil şeklinde konuyu ele alıyormuş ve özetlemek için de bu haftayı bu cümleyi kullanmak faydalı olur diye düşünmüş Alper Tolga Akkuş. Bugün saat 16.30'da Sakat Muhabbet'te dinleyebiliriz. Bir adım geriden Altın Saatler'e dair bir şey söyleyecektim. 3 Eylül'deki Altın Saatler bölümünde de konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve İklim Politikaları Çalışmaları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş olmuştu ve onunla da birlikte Nepal faciasını konuşmuşlardı. Bugün Nepal başlığından epey bahsettik. Altın Saatler'in bu bölümünü de önermeden geçmeyelim dedim.
1: Peki dönelim şimdi ilerleyelim notlardan. Akşam saati 5'te dünyanın cazında Leyla Diana Gücük bekliyor sizleri. Bugün yakında yitirdiğimiz güçlü bir sese kulak vereceğiz. Cassandra Wilson için bir veda programı hazırlamış Leyla Diana Gücük. Özel bir sesti. Erken oldu gidişi. Selam olsun. 17'de buluşmak üzere demiş sevgili Leyla.
0: Evet ve saat 18'de de Gezegenin Geleceğiyle devam ediyoruz. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabiliriz. 18.10'da Açık Dergi'yle devam etmeden önce bir müzik daha dinleyelim mi?
1: Dinleyelim, tam zamanı bence. Olimpia Vitalis seçmişsin.
0: Evet, Curls dinleyeceğiz.

0: And how would you like, and how would you like, and how would you like for me to look? And how would you like, and how would you like, and how would you like for me to look?
1: Olympia Vitalis'ten Curls dinledik ve sevgili günlükte 9 Eylül Çarşamba günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya ilk senle birlikte devam ediyoruz.
2: Evet, Açık Dergi saatine ulaşmıştık. Saat 18.10'da başlıyor Kültür Sanat yayınımız. Bugün de son haberleri ve etkinlik önerilerini ileteceğimiz, aktaracağımız kent takvimine eşlik edecek bolca müzik olacak. Sezona geçiş zamanı ama hala müzik dinlemeye de alanımız ve vaktimiz kalıyor bugünlerde. Öyle olacak bir müddettir sürdürdüğümüz gibi. Fakat Tarlanın Pazarının Sofranın Geleceği de bugün Açık Dergi'nin ilk bir saatinde yayına katılacak. Bugün Türkiye'de hayalini kurduğumuz ekolojik dönüşümün pekala mümkün olduğunu gösteren ilham ve heyecan verici bir örneği ortaya getirecek ekip Karel Büyük Gazel ile birlikte Fransa'dan bir örneği konuşacağız. Fransa'da ekolojik tarım, yerel üretim ve dayanışmacı ekonomiyle dönüşen bir vadinin Biyovale'yi ziyaret eden Buğday Derneği gönüllüsü ve eski proje koordinatörü Karel Büyük Gazel saat 18.40 sularında Açık Dergi'ye katılıp Biyovale'den izlenimlerini aktaracak bizlere.
1: Evet ve saat 19'da da dönemler arası kanonlar ve karşı seslerle devam edeceğiz. Bu hafta sözü müziğe bırakıyorum demiş Etimet. Bugün neyi duyuyoruz, kimlere rastlıyoruz ve kimler görünür oluyor sorusundan yola çıkıyormuş. Müziğin dolaşıma girmesinin giderek sanatçının kendini görünür kılabilmesiyle de bir ilişkisi olduğunu düşünüyor ve Türkiye'de bağımsız ve deneysel alanlarda kendi müziğini üreten isimlerden küçük bir seçki hazırlamış bizim için. Serra Bilgincan, Öykü Aras, Sert Sessizler ve Selen Gül'ün bu hafta çalmak istediği bazı isimler olacakmış.
2: Ben ardından Esra Önel'le müzik yayınımıza sürdüreceğiz Açık Dergi'de. Hüsnü Kurumdu'nun yeni bölümünde Gürültüye ihtiyacım Var başlığıyla bizlerle buluşacak Esra. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark ettiğimiz halde neden harekete geçmek için büyük bir kırılma beklediğimizi konuşup bu minvalde seçtiği parçaları dinleyeceğiz. Saat 7.30'da 8 arası. 8'den sonra ise Ahengi Hengame var. Esra Galiber, Alper Galiber ve Altuğ Kılınç hazırlayıp sunuyor biliyorsunuz. Gözde Sivişoğlu'nu konuk ediyorlar. Akbank Jazz Festivali direktörü sevgili dostumuz. Et Festivali'nin 36. edisyonun programı geçen hafta açıklandı. Açık Dergi'de de detaylı bir şekilde vermiştik. Şimdi Gözde Sivişoğlu ile Ahengi Hengame'de konuşma imkanını bulacağız program etrafında. Tabii festivale katılacak müzisyenlerden güzel bir seçkide bu akşam 8 ile 9 arası bu söyleşi Ahengi Hengame'de eşlik edecek.
1: Ve üstelik programcılarımız stüdyoda canlı yayında olacaklarmış. Saat 21'de de Akdeniz Güneşi'yle devam ediyoruz. Tolga Esmer bu bölümde Akdeniz cazı türünde yeni yayınlanan kayıtlar dinletecek bize. Saat 22'de de Ayın Karanlık Yüzü'yle devam edeceğiz. Yosif Alay bu hafta Beat Happening'den You Turn Me On albümünü dinletecek bize.
2: Saat 11'de caz portreleri başlıyor, oraya bakalım. Mustafa Aykın'ın 112. portresi Stills Well'den bir seçkisi olacak. 8. örneği dinletecek onun diskografisinden. Kayıtları 2011 ve 2012'de farklı mekanlarda gerçekleşen Stills Well, Kanreki, Reflection and Renewal albümü bugün saat 11'de 12 arası Açık Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Evet ve saat 12'de Eldesler gece yarısından sonra saat 1'de de Noyla bugünlük yayınımız sona ermiş olacak ve Apaçık Radyo müziklerini dinlemeyi sürdüreceğiz gece boyu.
2: Böyle bugünkü notlarımız sevgili günlüğüm bir parçayla sonlandırmadan önce kısaca hatırlatmalarımızı yapalım. Açık bültenim Substack hesabımız üzerinden takip etmeyi ihmal etmeyin. Dün yayınlanan son kapodis bir bültenimiz hikayenin sonunun son sayısı mail kutularına düştü. Eğer üye olmadıysanız ve bülteni okumak isterseniz hızlıca bir Substack'e göz atmanızı tavsiye edelim. De tabii YouTube hatırlatmamızı yapalım. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalı da hayli yoğun bir şekilde yayınlarını sürdürüyor.
1: Evet, YouTube'da da kanalımız olduğunu ve söyleşilerimizin orada sürdüğünü hatırlatalım. Her cuma saat 17'de yeni bir bölüm bulabilirsiniz ama henüz izlemediğiniz bölümler eminim vardır. Kanala gelip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, hatta videoları beğenmeyi de unutmayın. Bu arada dün yayınlanan Hikayenin Sonu KOP 31 11. sayısı da epey ilginç ve güzel. Eriyen Buzullarla Tate Modern'in Ne Alakası Var başlığıyla çıktı. Onu da kaçırmayın diyelim.
2: Evet. DC and the Drew Family. Kapanışta yer alan parça. Veda diyoruz şimdi sizlere.
1: Evet, bugün çaldığımız diğer şarkılara kıyasla epey hareketli bir şarkı olacak ama umarım sever herkes. Sevgili Günlük'te Andre'ye çok teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Temel Kebapçıoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
4: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
5: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Bu hafta Ömer Madra izinli, destekçimize teşekkür ederek başlayayım. Temel Kebapçıoğlu, kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün Açık Yeşil'de geçen hafta konuşamadığımız, aslında iki hafta önce meydana gelen çok büyük bir iklim felaketini, Nepal'deki sel felaketini konuşarak başlayacağız. Ama daha sonra Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün yeni raporu da var sırada. Ondan da biraz bahsetmeye çalışacağım. Bu geçen hafta İvan İliç özel programı yaptığımız için Nepal'deki felaketten pek söz edememiştik. Ama bu arada özellikle iklim değişikliği bağlantısıyla ilgili çok sayıda yeni yazı çıktı. Çok detaylı analizler çıktı. Şimdi bugün biraz onları ele almaya çalışacağım. Ama önce son durumdan bahsedeyim. Biliyorsunuz Nepal'de 26 Ağustos'ta çok büyük bir sel felaketi. Aslında sel de değil tek başına. Kaya parçaları, bir tür dev çamur seli şeklinde Himalayalardan kopup Nepal'in vadilerini doldurdu ve çok sayıda yerleşim yerini neredeyse yok etti. BBC'nin dünkü haberinden son ölü sayısını kontrol ettim. Şu anda Nepal tarafında, ki bu Nepal Tibet sınırında olduğu için Çin tarafında da bir miktar can kaybı var. Ama asıl büyük felaketin olduğu Nepal'de şu anda 1287 kişinin öldüğünün tespit edildiği söyleniyor. Ama kayıp sayısı şu anda hala 5000'in üzerinde, 5083 kişi Nepal'de kayıp olarak kaydedilmiş durumda. Yani kayıp olanların da büyük bir çoğunluğunun bulunamayacağını düşünürsek 6350 civarında bir muhtemel ölü sayısı var Nepal tarafında. Tarafında ise toplam 31 ölü bildirilmiş, 531 de kayıp bildirilmiş. Yani ikisinin toplamı 7000 kişiye varan bir can kaybı yaşandı bu büyük felakette. Tabii bunun nedeni ilk başta anlaşılamadı. Biliyorsunuz ilk haberler gelmeye ve görüntüler, o korkunç görüntüleri izleyenleriniz vardır. Görüntüler gelmeye başladığında 26 Ağustos sabahı bunun bir depremden kaynaklandığı söylendi. Himalayalarda meydana gelen bir deprem sonucunda işte bir kaya parçası ve buzulun koptuğu ve bunun aşağı kadar sürüklendiği falan söylendi. Ama sonradan bu 4.4 büyüklüğünde kaydedilen, o sırada deprem sismik dalgasının aslında deprem olmadığı, kaya buz karışımının yere düştüğünde yarattığı sarsıntının deprem olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Hatta bunun bir gün sonra 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği de söylendi. Herhalde farklı istasyonlar tarafından farklı kaydedilmiş olsa gerek. Peki ne oldu? 28'inde, yani olaydan 2 gün sonra yayınlanan bir rapora göre Nepal, Himalayalarda Nepal'le Tibet sınırında bulunan Langtang Lirung dağlık bölgesinde 5200 metre yüksekliğinde bir dağın tepesinden dev bir kaya ve buz parçası, yani üzerinde buzul olan dev bir kaya parçası. Ama bu bedrock diyor kaynaklarda, yani dev bir kaya parçası, yani dağın bir parçası, yani bir çıkıntı falan değil, dağın bir parçası üzerindeki buzulla birlikte kopuyor ve 1200 metre serbest düşüşle vadinin tabanına düşüyor. Bu tabii korkunç bir yükseklik, yani 1 kilometreden fazla kayarak düşmüyor. Anladığım kadarıyla ve pek çok kaynakta yazdığı kadarıyla direkt düşüyor, yani yukarıdan atılmış gibi. Ve bu düşme sonucunda yere indiğinde de işte bu deprem sanılan sarsıntıya, yer sarsıntısına neden oluyor. Ve daha sonra bu işte kaya o kadar yüksekten düştükten sonra buzla birlikte toz haline geliyor ve vadi tabanındaki Trişuli ırmağı, işte Botekosi ırmağı gibi o bölgedeki ırmaklara karışıp ırmak sularıyla birlikte aşağı doğru kaymaya başlıyor. Fakat kayarken bir noktada duruyor ve bir baraj gölü oluşturuyor. Fakat o baraj gölü, anladığım kadarıyla, zaten mevcut bir buzul gölünü daha da taşırma şeklinde oluşmuş. Sonra o gölün arkasındaki su ve çamur miktarı fazla birikince de büyük bir hızla bu şey parçalanıyor ve gölle beraber bu buzullar vesaire aşağı doğru akmaya başlıyor büyük bir hızla. Ve önüne gelen, başta işte ilk görüntülerde gördüğümüz Çin-Nepal sınır noktası başta olmak üzere yoldaki çeşitli köyleri sürükleyerek götürüyor. İşte ölü sayısı yaklaşık 7000 gibi görünüyor. Şimdi başlangıçta buzul koptu denmişti. Şimdi son bilgi, buzulun altındaki dağla beraber koptu. Bu ortaya çıkınca ve bu açıklanınca iklim inkarcıları hemen atlamışlar. Hepimizin tahmin edebileceği gibi bunların arasında Trump yönetiminden bazı isimler de var. Ve bunlar atlayıp, işte gördünüz mü, iklim değişikliğiyle bir alakası yok. Bu bir toprak kayması. Yani dağın kendisi parçalanmış diye açıklamalar yapmışlar. Eminim dinleyen de olmuştur. Ama tabii bu kaya parçası ya da dağın o kısmı niye koptu? Bununla ilgili çok fazla bilgi var şu anda elimizde. Ve her şeyin özetini en baştan söyleyeyim. Neredeyse tamamen iklim değişikliğine bağlı bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden de en başta bir iklim felaketi olduğunu söyledim zaten. Birincisi, buzulların bu kadar hızlı bir şekilde eridiği bir bölgede bunun iklim kriziyle bağlantısız bir şekilde tesadüfen bunun kopması zaten çok akla uygun değildi. Yani bu kadar büyük tesadüf nasıl olacak? Bir de işte bilimin temel ilkesi Occam'ın usturasını düşünürseniz, yani bir şey en kısa yoldan açıklanabiliyorsa en kısa yoldan açıklayacaksınız. Böyle bunun bir tesadüf olduğu gibi bilim dışı şeylere pek kaymamak lazım. Ama tabii yine de burada attribution denen bir olay var. Yani bu olay gerçekten şeye atfedilebilir mi? İklim krizine atfedilebilir mi? Bununla ilgili pek çok uzmandan görüş alınmış, çeşitli kaynaklardan okuyorum, derliyorum bunları. Mesela diyor ki uzmanlardan bir tanesi, çöken, kopan buzul değildi ama kopan kayanın ya da dağın üzerinde dev bir buzul vardı ve bu buzul eriyor. Eridiğini biliyoruz bu buzulların hepsinin. Zaten Himalayalardaki buzulların neredeyse üçte biri gitmiş durumda iklim krizi nedeniyle. Çok hızlı bir şekilde eriyor ve o erime sonucunda sızan sular alttaki dev kaya parçasının parçalanmasına neden oluyor. Çünkü bu kaya böyle masif granit bir kaya gibi değil. Bu kayalar çeşitli kaya parçaları birbirine donmuş bir şekilde tutunuyorlar. Yani buna permafrost deniyor, biliyorsunuz. Yani kalıcı buzul, aslında kalıcı donmuş toprak. Aslında buradaki kayalar da donmuş durumda. Yani eriyen sadece üstündeki buzul değil, kayanın içindeki donmuş kısımlar da eriyor ve bu kaya açıkçası içindeki tutucu madde, yani o kayayı aslında bir arada tutan madde de buz olduğu için o buzun erimesi sonucunda parçalanmaya başlıyor ve birdenbire işte bir eşik noktasına geldikten sonra da çöküyor, anlaşılan o. Ama onun dışında bölgedeki ısınmanın inanılmaz büyük bir hızla arttığı, yani dünya çapında işte 1,5 derece şu anda ısınmış durumda, küresel sıcaklıkların artışı 1,5 derece, fakat bu bölgedeki ısınma bunun 3 katı. Yani 10 yılda 0,3 derece ısınmış durumda 1960 tam bu yana Himalayalar bölgesi ve buradaki permafrost'un yani donmuş toprağın da hızla eridiğine dair çalışmalar olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla bütünüyle iklim kriziyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Tabii bunu bütün

Binlerce yıldır Himalayaların yüksek zirveleri görünmez donmuş bir çimento ile bir arada tutuluyordu. Eski kayaları sarsılmaz kaleler gibi birbirine bağlayan donmuş toprak ve buz ya da buzul. Ancak gezegen ısınmaya devam ettikçe bu yapıştırıcı, yani dağı yapıştıran bu yapıştırıcı sıvılaşmaya başladı diyor. Nepal ve Tibet'teki buzulların çökmesi ve sel felaketi olağanüstü bir hava olayı, herhangi bir olağanüstü hava olayı değildi. Dağın yapısal çöküşüydü demiş Michael Mann. Yani doğanın insan kaynaklı küresel ısınmanın ölümsel sonuçlarına dair son yorumuydu. Ve bu diyor bir sürü aşırılığı yaşadığımız bir yaz mevsiminin en sonunda başımıza geldi. Yani diğer bütün bu yaz boyunca yaşadığımız iklim felaketlerini saymış. Dolayısıyla biz bu konuda dramatik bir şekilde önlem almazsak bizi bekleyen kıyametvari bir geleceği gözler önüne serdiğine emin olabilirsiniz demiş. Saatte 64 kilometre hızla akan bir sıvı beton duvarından bahsediyor. Yani akan büyük bir hızla, bazı yerlerde 180 kilometre hızla aktığı noktalar da var bu arada, başka haberlerde okumuştum. Belli yerlerde de işte 60 kilometre hızla akıyor. Yine çok hızlı bir şekilde. Hani kaçmak da tabii mümkün olmamış. Daha doğrusu aslında önceden haber veren bir sistemde olmadığı için insanların yani belki bir saat önceden haberleri olsa kaçacaklar ama böyle bir şans da olamadı. Şey, Michael Mann çok net bir şekilde bu atıf meselesine, attribution meselesine değiniyor. Bunun olasılıksal bir artış olduğunu söylenmesi nedensel olmadığı anlamına gelmez. Açıkçası bunu söylüyor. Ve bütün diğer işte Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan büyük sıcak dalgasından Avrupa'da yaşanan şimdilik 35 bin kişinin ölümüne neden olduğu hesaplanan büyük tarihin en büyük sıcak dalgası dan bahsediyor. Bunların hepsi tamamen iklim kriziyle ilgiliydi. Aynı zamanda Fransa ve İspanya ağırlıklı olarak Avrupa'daki korkunç orman yangınlarından, Kanada'da devasa orman yangınlarının olmasından, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başka bazı olaylardan, fırtınalardan vesaire bahsediyor ve bunların tamamı fosil yakıtların bir sonucudur diyor Michael Mann ve net olarak bence noktayı koymuş. Yani buna bir atıf çalışması yapılacaktır illaki. İlerleyen günlerde bunu da konuşuruz. Yani bu tür atıf çalışmaları şöyle oluyor. Eğer küresel ısınma olmasaydı bu tür bir felaketin olma olasılığı kaçtı? Küresel ısınma bunu ne kadar arttırdı gibi bir mantıkla yapılıyor atıf çalışmaları. Bunu da yakında konuşuruz ama aslında şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde bir iklim felaketi yaşadığımızı da söylememiz lazım. Zaten Nepal hükümeti de bunu hemen dile getirdi ve 20 milyon dolar bir iklim tazminatı talep etti. Yani bu oldukça ilginç. Nepal'in Dışişleri Bakanı Sishir Kanal net bir şekilde dünyanın en büyük ekonomileri Nepal'in bu felaketten, bu sellerden sonra toparlanmasına ve yeniden inşasına yardımcı olmak için harekete geçmek zorunda olduğunu söyledi ve 20 milyon dolarlık tazminat talebinin aslında çok daha büyük olan bedelin çok az bir kısmı olduğunu söyledi ki bazı yerlerde 1-2 milyar dolarlık bir ciddi kayıptan bahsediliyor Nepal ekonomisi açısından. Bu 2015 depremiyle eşdeğer olduğunu söylemiş yine bakan açıklamasında. Ve demiş ki Himalayalardan gelen bir tsunami yandırıyordu. 20 metre yüksekliğinde enkaz, çamur, taş ve kayalarla karışık dalgalar saatte yaklaşık 180 kilometre hızla geliyordu. Evet, 180 kilometreyi burada okumuşum. Bazı noktalarda herhalde daha dik olan noktalarda 180 kilometre hızla akmış. Kasabalar, köyler ve otoyollar tamamen yok oldu ve bazı bölgeler hala bağlantısı tamamen kopmuş durumda. Zaten biliyorsunuz bölgede çok sayıda da hidroelektrik santral var.
Bu Nepal'in toplam elektrik üretim kapasitesinin %10'u bu tek felaketle gitmiş.

Hidroelektrik santraller de yıkıldığı için ve çok sayıda kayıp da hidroelektrik santrallerde çalışan işçiler arasında var. Tünellerde mahsur kalan, herhalde tünellere saklandılar. O tünellerde mahsur kalan işçilere ulaşılmaya çalışılıyordu ama çok az, bir 3 kişi galiba kurtarılabildi en son bir okuduğum haberde. Onların pek çoğu da kayıp durumda şu anda. Ama hala arama çalışmalarının sürdüğü söyleniyor. Mesela insanın aklına hemen bu loss and damage meselesi geliyor. Yani Birleşmiş Milletler iklim rejimi içerisinde biliyorsunuz COP'larda hep konuştuğumuz kayıp ve zararlar fonu var. Bunun aslında doğrudan Nepal'e uygulanması lazım. Ama tabii ortada bir para yok, bir fon yok. Sadece bir mekanizma var. Ve bu felaketler yaşandıkça Batı ülkeleri de bu tür tazminat anlamına gelebilecek mekanizmaları işletmekte iyice gönülsüz hale geliyorlar. Bu Nepal'deki felaketin maliyeti de bu arada evet onu da gördüm şu anda iklim haberinde görmüşüm. 2,5 milyar doları aşacak diyor haber. Yani sadece 20 milyon dolar tazminat talep ediyorlar. Ağırlıklı olarak da Çin ve Hindistan'dan talep etmiş Nepal. Ama daha sonra diğer ülkeleri de açıklamanın devamında eklemiş. Tabii Birleşmiş Milletler'in süper düper mi de diyorduk ona bir El Niño'nun yaklaşmakta olduğuna dair açıklamasını da tekrar gördük gazetelerde geçen hafta. Birleşmiş Milletler 15 günde bir uyarıyor. Bakalım seneye bu felaketler ne kadar artacak? Bunu göreceğiz. Son birkaç dakikada da şu Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın şeyinden bahsetmeye çalışayım. Son çıkan raporundan ilginç tabii Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP genellikle COP'lardan önce çeşitli raporlar yayınlar. Bu daha önce yayınlanmıştı bu emisyon açığı raporları gibi ama bu daha önce yayınlanmış bir rapor değil. Bu yeni bir rapor ve başlığı da oldukça da kapsamlı bir rapor. Başlığı da Limiting Overshoot. Yani overshoot nasıl çevrilir bilmiyorum. Aşırı artış gibi bir şey herhalde. Yani sınırın üzerine çıkmak, 1,5 derecenin üzerine çıkmayı kastediyor. Sınırın üzerine çıkmayı sınırlamaktan bahseden bir rapor bu. 1,5 dereceyi aşılmış bir dünyayı yönetme ve buradan geri dönme yolları gibi bir alt başlığı var. Aslında bütün gazetelerde falan çıkan temel mesaj şu: 1,5 dereceyi geçtik. 1,5 derece sınırının artık tutturulması mümkün değil. Bu yeni bir haber de değil zaten biliyorsunuz. Açık yeşilde bunu hep konuşuyoruz. 1,5 dereceyi aştığımız zaten bariz. Hani 10 yıllık ortalamada da herhalde en geç 2-3 sene sonra 1,5 derecenin geçtiğine dair grafikleri göreceğiz. Ama geçileceği zaten belliydi. En iyi ihtimalle 1,8 derece de sınırlamak mümkün olduğu da belliydi. Yani pek çok Paris Anlaşması'nın altındaki uluslararası taahhütlerin hepsi eksiksiz bir şekilde yapılsa en iyi durum ne senaryolarında hep 1,8 derece görüyorduk. Şimdi Birleşmiş Milletler'de en iyi ihtimalle 1,8 derecede sınırlayabiliriz demiş. Ama şimdi bunun gazetelere yansıma biçimi tabii biraz hani bu amaçlanmış mıdır bilmiyorum ama resmen şu oldu. 1,5 derece hedefi bitti artık. Biz zaten demiştik 1,5 derece için uğraşmaya gerek yok. Peki kaç için uğraşacağız? 1,8 için uğraşacağız. Tamam o da 2 derecenin çok altında gibi kabul edilebilir. Yani Paris Anlaşması'ndaki o meşhur lafza uygun gibi görünebilir. Ama doğru değil bu yorum. Bunu herhalde çok sık söylememiz lazım. Birincisi rapor boyunca 1,5 derecenin aşılmasının güvenli ya da kabul edilebilir olmadığı defalarca söyleniyor. Yani 3 dereceye kadar çıkması halinde ısınmanın bütün dünyadaki bütün buzulların dörtte birinin eriyebileceği, işte deniz seviyelerinin aşırı yükseleceği, pek çok yerin hatta işte sular altında kalacağı, hatta
Atlantik'teki şeyin durabileceği, sıcak su akıntısının durabileceği, Amazon yağmur ormanlarının tamamen yok olabileceği falan söyleniyor. 3 derecenin çok tehlikeli olduğu. Dolayısıyla 1,5 derece yi aşmış olmamız 1,5 derece hedefini ortadan kaldırmıyor. Bunu da zaten rapor net bir şekilde söylüyor. Diyor ki biz 1,5 dereceyi aşacağız ama temeldeki amacımız emisyonları sıfırlayıp uzun vadede demeyelim ama birkaç on yıl içerisinde 1,5 derece geri dönmek. Yani dünyayı soğutmak. Dolayısıyla 1,5 derece hedefi de bunun için gerekli karbon bütçesi de devam ediyor. Karbon bütçesine dair hedef devam ediyor. Dolayısıyla bütün ülkeler ulusal azaltım hedeflerini verirken 1,5 dereceye ilişkin hesaplara bakmak zorundalar. Şimdi ben eminim ülkeler 1,5 gitti nasıl olsa artık 2 derece hesabına göre hedef belirleyelim gibi tamamen kimsenin söylemediği bir şeyi anlayacaklardır. Yani anlamamaları gerektiği şekilde anlamayı çok iyi biliyor politikacılar. Bu riske sık sık dikkat çekmek gerekiyor bu rapordan ya da bu 1,5 derece tartışmalarından bahsederken ve rapor çok net bir şekilde şunu da söylüyor: 1,5 derecenin aşıldığı bir dünyada geri dönüş olsa bile, yani 2050'den sonra işte diyelim ki gerçekten sıfırladık emisyonları ve soğumaya başladı, hiçbir şey bugünkü gibi olmayacak çünkü bu ısınmanın ani olması soğumanın da böyle ani olacağı anlamına gelmiyor. Çok uzun sürecek, pek çok başka soruna yol açacak. Bütün sistemler sarsılacak, ekosistemler sarsılacak vesaire. Dolayısıyla çok tehlikeli bir döneme giriyoruz diyor rapor. Onu da bir kez daha söylemiş olalım. COP31'e doğru giderken COP31 ile ilgili gelişmeleri de yavaş yavaş artıyor. Bu hafta da Bakü'de bir toplantı var. Onunla ilgili gelişmeleri de geçen hafta da bir İstanbul'da bir finans zirvesi vardı. Haftaya bunları biraz daha detaylı konuşuruz diyelim. Ve bir müzikle çıkalım. Yine bir anma yapacağız maalesef. Amerikalı caz şarkıcısı Cassandra Wilson 70 yaşında hayatını kaybetti 1 Eylül günü. Gerçekten çok özel bir ses ve özel bir yorumcuydu Cassandra Wilson. Şimdi onu anmak için çok eski bir şarkıyı, My Fair Lady müzikalinden bir şarkıyı Cassandra Wilson yorumuyla dinleyeceğiz. Çok da güzel bir yorum bu. Belki bu şarkıyı Nat King Cole'den hatırlarsınız. Wouldn't It Be Lovely ile çıkacağız. Cassandra Wilson'a bir günaydın diyerek gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Temel Kebapçıoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: İklim Kuşağı konuşuyor.
3: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Yıllarca programlarımızda konuk olmuş sevgili Ozan Sezai Zeybek'le birlikteyiz. Hoş geldin Ozan.
2: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
1: Yeniden programımızda olduğun için gerçekten çok mutluyuz. Ozan 10 senedir Berlin'de yaşıyor. Alice Solomon Hochschule'de ders veriyor. Bu arada programlarımızda konuştuğumuz konularda olan kitapları çıktı. Türkiye'nin yakın tarihinde hayvanlar, sosyal bilimleri insan olmayanlara açmak. Bu kitabı aynı zamanda İngilizce'de de yayınlandı. Ozan'ın çocuk kitapları da var. Masallarla Konuşmak ve Sudan Kim Çıktı? Yeni bir kitabı da şu anda yayınlanmak üzere. Geçen aylarda Zamanın Duyguları, Aksu Bora ve Gökçe Zeybek Kabakçı'nın editörlüğünü yaptığı Zamanın Duyguları kitabında da bir bölüm yazmış durumda. Evet, Ozan, hayvanlar, insan olmayanlar üzerine uzun dönem çalıştın. Almanya'da da bu konuda çalışmalara devam ediyorsun. Ama bugün programda seninle Almanya'daki göçmen temsilleri üzerine çalışacağız. Berlin'den dünyaya bakmak nasıl bir şey? Senin Berlin'den dünyaya bakışın, Türkiye'ye bakışın, Berlin'den Berlin'e bakışın nasıl? Bunları konuşacağız. Evet Ozan, Berlin'den neler söyleyeceksin bize?
2: Dev soru açılışıyla yeniden herkese merhaba. Ya çok mutlu oldum Apaçık Radyo'da bir daha, yani ismi değişti, dünya değişti, Türkiye değişti. 10 senede ne kadar çok şey değişti bu arada insan düşününce. Ama yeniden burada olmaktan çok mutluyum. Azıcık programın öncesinde seninle de sohbet ettik, konuştuk. O da çok iyi geldi işin açıkçası. Nereden başlayayım? 10 senelik hikaye gerçekten de. Türkiye'deki pek çok kişisel hikayenin, isteğin, arzunun parçası Almanya'ya gitmek, yurt dışına çıkmak, Türkiye'de mi kalmak, ne yapmalı, ne etmeli? Bence bir sürü insanın kafasını kurcalıyor. Biz kaldık, çocukları mı göndersek, çocuklar gitti, biz de mi gitsek falan. Bir sürü soru var etrafında. Bir de nesiller boyunca Türkiye ile Almanya'nın arasında zaten böyle bağlar olmuş. Gidenler, kalanlar, geri dönenler, Almanya'dan Türkiye'ye gelenler, sadece göç tek yönlü de değil. Ama göçün şekli, şemali çok farklı. İşte Almanya'dan geri dönme hikayesi farklı. Alman vatandaş olup Almanya'ya geri dönmek, bir yazlık beldeye taşınmak çok farklı bir hikaye. Göçmenliğin bir sürü hali var. Ve bu Almanya'daki yaşama da bir şekilde yansıyor. Son zamanlarda gelenler kendilerini önceki gelenlerden bir ayrıştırmaya çalışıyor. Bunu kabaca söyleyebilirim. Herkes bunu yapmıyor ama çoğunluk yapıyor. Buna da isimler veriliyor. Biz New Wave, yani yeni dalga göçmenleriz deniyor. Bu büyük bir gerilim yaratıyor aynı zamanda göçmenler arasında. Yani siz new wave'siniz, biz niye, hani aslında biz daha avantajlıyız. Biz dili sizden daha iyi biliyoruz. Siz İngilizce konuşuyorsunuz ama biz Almanca'ya çok daha hakimiz noktasında böyle gerilimler var. New wave demenin sebebi de, yani yeni dalga göçmen olduğunu ayırt etmeye niye bu kadar uğraşır yeni gelen bir grup? Çünkü sonradan fark ettiğim bir şey bu da, Türkiye'de yaşayanların Almancılarla, bunun tırnak içinde kullanıyorum, ilgili ön yargıları var. Yani letebinerler falan, işte çocukken hatırladığım imgeler böyle. Ama çok matah bir şey değildir Almancı olmak. Ama biz yeni gidenler, okumuş eğitimle kendini öyle tarif ediyor, biz bu Almancılardan değiliz, biz farklıyız. Bizi onlarla karıştırmayın. Bu hem Almanlara verilen bir mesaj, hem kendi aralarında bir iletişim vesaire. O yüzden bu gerilim, bu sınıfsal fark güya bir gerilim yaratıyor. Bir sürü varsayımı, bir sürü yanlış kanaati de içinde barındırıyor bu arada. Yani eskiden orada olan Almanların içinde şu an işte Berlin Belediye Başkanlığı'na oynayan kadın, eski Almanlardan, öyle söylemek, Almanya'ya eskiden gidenlerden canavar gibi insanlar çıkarmışlar. Yönetmenler, müzisyenler, siyasetçiler vesaire. Bu yeni gelenlerin biz onlar gibi değiliz çabasında bir böyle şeylik var. Oturmamışlık, tam tanımamışlık, bilmemişlik, buradaki hikayeye tam dahil olamamışlıkla ilgili bir mevzu var.
1: Son dönemlerde Almanya'ya Türkiye'den çok ciddi bir göç var. Çok yönüyle tartışılması gereken bir göç. Çünkü Türkiye'nin eğitimli, yetişmiş kuşağı yarı yarıya gidiyor. Ailenin imkanlarını sınırlarda zorlayarak okuttukları çocuklar Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Artık Amerika çok zor.
2: Bizim lise Almanca eğitim veren bir kurum, İstanbul Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi diye biliniyor. Benim zamanımda, ben mezun olduğumda, sene 1997, yaşım çıktı ortaya. 1997 yılında bizden sadece iki ya da üç kişi gitti. Şimdi tam hatırlıyorum, biri de Amerika'ya gitti, iki kişi Almanya'ya gitti. Geri kalan 140 kişi Türkiye'deki üniversitelere yerleşti. Şimdi ise bu oranlar tam, yani Türkiye'de kalmak çok istisna. 5-6 kişi kalıyor yanlış bilmiyorsam. Geri kalan 100'ün üstündeki insan, %30 insan yurt dışına çıkıyor. Bunların ezici çoğunluğu da Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'daki üniversitelere gidiyorlar direkt liseden sonra. Türkiye'de kalmak artık bir tuhaf hikayeye dönüştü. Yani neden kalalım ki? Ve bizim lisenin buluşmaları oluyor Almanya'da. Arada sırada WhatsApp grubu vesaire var. Dönemler arası 1960'larda mezun olmuş insanlar da var. İşte 2024 çıkışlı insanlar da var. Ya bir buluşmada bir mekanı kapıyoruz böyle, yani yüzün üzerinde 150 tane insan geliyor. Bunlar sadece gelebilenler. Muazzam bir şey var orada, yani gruplaşma, bir arada olma. Bu bana tuhaf geliyor. Bütün dinamik değişti. Yani Türkiye'de kalmak artık bizim lise mezunu için bir ufuk, bir arzu değil. Senin dediğin gibi nitelikli iş gücünün dışarıya çıkması olarak da anlatılabilir bu, ki öyle zaten.
1: Şimdi tam bu noktada aslında Almanya'yı belki biraz konuşmak lazım. Yani Alman ekonomisi daralma gösteriyor. Yeni kapitalist düzenin içinde Almanya önemli aktörlerden bir tanesi olarak gözükmüyor. Yani Çin, Amerika, Hindistan öne çıkarken Almanya yeni tekno kapitalizmin gerisinde kaldı. Özellikle elektrikli arabalarla ilgili. AFD'nin de yükseldiğini görüyoruz. Onunla ilgili de bir program yapmıştık. Bir yandan da daha önümüzdeki senelerde daha da gidecek olanlar, gitmek isteyenler, Almanya hayali kuran çok insan var. Almanya'nın bu yeni ekonomik halindeki akışı nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya deli bir şey oldu. Alman ekonomisi zaten çok, nasıl diyelim, sıra dışı bir ekonomiydi. Enteresan bir ülke Almanya. Büyük askeri harcamaları yoktu çok yakın bir zamana kadar. Çünkü NATO'nun koruması altında, Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında. İkinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş ülkelerden biri olarak burada bir sürü Amerikan üssü var bu arada. Yani gerçekten zamanında işte Doğu blokuna karşı Almanya böyle bir Amerikan üssü olarak iş görmüş. Dış politikası tamamen Amerikan güdümünde desem hiç abartmış olmam. Yani Amerika'nın dış siyasetinde düşman belirlediği ülkeler otomatik olarak Almanya için de düşman haline geliyor vesaire. İki, çok ucuza enerji alabilen dışarıdan, işte bu Rusya ile yaptığı anlaşmalar falan, boru hatları vesaire. Üç, gene Amerikan dış siyasetinin açtığı alanda yurt dışına çok ucuza mal satabilen endüstriyel bir ülke idi. Şimdi koşullar bir anda değişti. Yani Alman teknolojisi diye bir şey vardı. Herkes bilir işte, iyi araba yapar, iyi bilmem ev gereçleri yapar vesaire. Koşullar değişti. Alman ekonomisi, yanlış hatırlamıyorsam, şimdi 3 senedir resesyonda. Yani büyümüyor da küçülmüyor da, böyle olduğu yerde sayıyor. Bu günümüz ekonomisinde aslında daralma anlamına geliyor senin dediğin gibi. Değişikliklerle beraber ham madde girişi, yani ucuz enerji girişi kalmadı. Almanya bununla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Rusya, ambargo, savaş, Ukrayna vesaire derken bir anda Almanya başka ülkelerden, mesela Katar'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha pahalı enerji almak zorunda kaldı. Teknoloji alanındaki çok ileri teknolojisi geride kalmaya başladı. Ortaya Çin çıktı, başka bir teknoloji seti geliyor. Yani birkaç kalemde geride kalmaya başladı. Ucuz iş gücü bulma falan öyle bir şey kalmadı. Yani ucuz iş gücü Çin'de yapıyorsun ama Çin o kadar güçlendi ki yani artık kendi malını kendi üretebiliyor. Artı politik ortam değişti. Yani şu an Almanya askeri harcamalarını kat be kat arttırmış. O yüzden de başka kalemlerden kısmak zorunda olduğunu anlatan bir devlet modeline dönüştü. İşte en çok kıstığı alanlarda tabii ki sanat, kültür, akademi, akademinin belli disiplinleri vesaire giderek bütçeleri azalıyor. Biz bunu birebir yaşıyoruz bu arada. Buradaki pek çok sivil toplum örgütü, hayatı canlandıran, buradaki tartışmaları yürüten bir çok sivil toplum örgütünün bütçeleri kesildi. Akademik araştırmalara daha az para çıkarılır oldu. Özellikle sosyal bilimler alanında, özellikle beşeri çalışmalar alanında. Birebir yaşadığımız bir sıkıntı haline geldi ve mücadele edebilecekler mi? Gerçekten bu politik ortamda Amerika'nın koruması da olmazsa, olmayabilir gelecekte, NATO'dan çıkacağız falan diyen bir başkanları var. Almanya nasıl yolunu bulacak? hakikaten bilmiyoruz. O yüzden zor bir dönemden geçiliyor burada da. Hayatımıza yansıyan kısmı, ben buraya ilk geldiğimde 10 sene ev kiraları çok daha düşüktü. Dışarıda yemek yemek çok daha erişilebilirdi. Şu an gerçekten ev kiraları yaklaşık 3 kat arttı desem abartmış olmam. Dışarıda yemek yemek yani 3-4 kat artan fiyatlardan bahsediyoruz. Yani Türkiye çok yüksek enflasyonda yaşayan bir ülke. Bunlar çok yüksek gelmeyebilir ama Almanya için bunlar böyle gerçekten bu kadar muazzam bir artış, bu kadar kısa bir sürede gerçekten bir sürü insanı dışarıda bırakan, siyasi olarak tetikleyen, korkutan bir süreci başlattı. Alternative für Deutschland, buranın ırkçı partisi diyelim, başka bir isim koymak istemiyorum. Ciddi bir yükselişte. Almanya'daki şu an en büyük mevzulardan bir tanesi, gündemlerden bir tanesi, AfD başa gelirse ne olacak?
1: AfD yani başa geldiğinde göçmenlikle ilgili ciddi gerilimlerin olacağı bir döneme geçilecek ve şu anda AfD bir yandan da birinci parti, öyle değil mi?
2: Anketlerde birinci parti, burada eyalet sistemi var. Bir eyaleti kazanması çok muhtemel. Diğer partilerin İki katı oyu var, %40, %42 bandında, biraz Sachsen-Anhalt'ta. Orada galiba eyalet seçimlerini kazanacak. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya tarihinde bir ilk olacak. Anketlerde birinci olmasına rağmen Alman sistemi çok karmaşık. Burada tek başına iktidar olmak imkansıza yakın. Yani bir partinin tek başına iktidar olması neredeyse mümkün değil. Sürekli koalisyona zorlayan bir sistem var. Almanya'nın siyasi karar verme mekanizmalarını yavaşlattığı da söyleniyor bu ama... Dertli şu olmuş, Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha hiçbir parti tek başına başa geçemesin ve iktidarı tek başına ele alamasın ki biz böyle faşizme bilmem neye savrulmayalım. O yüzden hep sürekli koalisyon arayışına mecbur kılmış. Bu değişebilir. Koalisyon çünkü yavaşlattığı söyleniyor ve tartışılıyor. AfD'nin başa geçmesinden ben şahsen endişe ediyorum. Ha, bir de bir tarafı daha var. Bütün siyasi partilerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra verdiği ortak bir karar var. Eğer bir ırkçı parti önemli miktarda oy alırsa biz bunlarla koalisyon kurmayacağız diye bir kararları var. Bu Hristiyan Demokratların bile iştirak ettiği bir karar. O yüzden AfD çok oy alsa bile beraber çalışabileceği bir parti henüz yok. Yani bunlar iyi şeyler. Ama bu değişir mi? 2 sene içinde değişir mi? Vallahi değişebilir.
1: Türkiye'den göçmüş olan iki ayrı göçmen var. Bir tanesi Almancılar. Bu terim kullanmamız ne kadar doğru bilemiyorum ama 5. nesil herhalde, değil mi? 5. jenerasyon artık neredeyse.
2: 4'ten sonra 5 olabilir yani.
1: Öyle bir tarihçi var. Bir yandan da yeni gelen New Wave dediğin. Bu ikisi arasındaki ilişki nasıl?
2: Önce şu Almancılar tabirini bir açalım hakikaten de. Burada çok hikaye var. Yani 1960'lardan beri buraya dalga dalga gelen insanlar arasında aslında bayağı büyük farklar var. Bunların bir kısmı mesela aslında siyasi göçmenler, mülteciler. 1980'lerde gitmişler, Kürt kökenli Türkiye'li gitmiş, kaçmış. Bunların bir kısmı iltica etmiş, bir kısmı sadece işte işçi olarak burada gelmiş vesaire. Bunların bir kısmı muhafazakar değerlere daha çok sahiplenmiş ve öyle kalmışlar. Türkiye'den daha çok görülen kesim bu. Hala oradalar, AKP'ye oy veriyorlar, oy vermeleri engellensin falan denilen kesim. Bir kısımsa Aleviler, Kürtler vesaire Türkiye'den kopmuşlar. Alman vatandaşı olmuşlar, ikinci vatandaşlığı istemiyorlar. Çocuklarına Türkçe öğreteni var, öğretmeyeni var. Bu arada hakikaten ya da öğretemeyeni var. Bir sürü farklılık var. Bunların bir kısmı hala mesela... Çok göze çarpan işte dönercilik yapıyor, taksicilik yapıyor. Bunlar hep böyle Türkiyelilerin, ya eski Türkiyelilerin yaptığı meslekler. Düşük gelir grubunda çalışan insanlar. Bir kısmı ise son derece başarılı olmuş. Doktor, avukat, yani siyasette varlar. Önemli sanat kurumlarının başındalar vesaire. O yüzden spektrum aslında çok geniş. Biz Almancı dediğimizde bütün buradaki farkları, sınıfsal farkları... Etnik, dini farkları falan bir böyle tek kategoriye koymaya çalışıyoruz. Birçok şeyi ıskalıyoruz. O yüzden de Almancı dediğimiz kategori aslında çok geniş bir kategori. Ben Almancıyı da kullanmama taraftarıyım aslında. Buraya dalga dalga göç etmiş insanlar Türkiye'den. Hani yeni gelenlerle aralarında bir dayanışma oldu mu olmadı diye böyle yekten bir cevap vermek kolay değil. Kişisel anekdotlar anlatabilirim. Bazen oldu ama çoğunlukla olmadı. 1980'lerde hatta 90'larda gelen, Kürt hareketinin içinden gelen insanların bize anlattığı, ya bir önceki nesilde daha çok dayanışma olmuştu. Sizle bir türlü doku uyumu sağlanamadı cümlelerini ben çok duydum. Ama dediğim gibi anekdot, yani bunu genelleyemem.
3: Ama sebeplerini de görebiliyorum. Çünkü Türkiye'de o sınıfsal farkları ifade etmenin şekli, yani hani biz okumuş ve eğitimliyiz ve Almancılar kötüdür varsayımı yeni gelenler arasında, özellikle politik geçmiş olmayan yeni gelenler arasında çok kuvvetli. Politik geçmiş olmayandan da şunu kastediyorum. Buraya gelen grubun önemli bir bölümü siyasi mülteciler, göçmenler değil. Aslında işte bilgisayar programcıları geliyor, hemşireler geliyor, doktorlar geliyor. Yani Türkiye'de iyi bir mesleği olan, illaki böyle sosyal bilimle uğraşmamış, ben zaten işte göçmenlerle bir arada yaşamak istemiyorum, Türkiye çok bozuldu o yüzden kaçtım falan diye düşünen insanlar buraya geldiğinde aynı mekanizmaları burada bir daha üretiyorlar. O da şu, yani kendimden altta gördüğüm insana çok bulaşmak istemem temel olarak. Aslında çeşitli ayrımcı mekanizmalar vesaire. O yüzden de buradaki varsayımları yanlış da olsa, buradaki aslında eski göçmen nesilleriyle ilişki kurmadan kendi varsayımları üzerine ben onlardan değilim deme ihtiyacı hissediyor. Hem karşıdakini damgalıyor hem kendisini ayrıştırmaya çalışıyor bu mekanizmalarla. Bunlar tabii sıkıntı. Böyle bir dil olduğu zaman da zaten kaynaşmak da çok zor oluyor işin açıkçası. Yani karşı karşıya bir diyalog kurmak, sohbet etmek zorlaşıyor. Şöyle bir anekdot anlatayım. Bir mekandayız, bir ortamdayız. Burada eskiden beri var olan insanlarla yeni gelenler şöyle bir buluşma toplantı düzenliyor. Politik sahiplerin olduğu bir ortam. İşte oradan biri şey dedi. Biz burada akademisyenler olarak mesela buradaki yeni nesiller çok az şey biliyor. İşte bir sürüsü üniversiteye gitmemiş, bilmiyorlar. Biz onlara mesela burada eğitimler verebiliriz üniversiteye dedi. Eskilerden bir tanesi, ya bir dakika sen bizim eğitimsiz olduğumuzu nereden çıkartıyorsun diye bir cümle etti. O kadar haklı ki yani. Hani gerçekten bu varsayım nereden geliyor? Niye buradaki Almancıların eğitimsiz olduğuna dair bir varsayımımız var? Son derece eğitimli olabilirler ki o öyleler. Bir kısmı gerçekten son derece eğitimliler. Yani Türkiye'deki ortalama insandan çok çok çok daha eğitimliler. Şöyle bu varsayımı yaratan şeylerden bir tanesi, sonradan düşündüm. Bazen Türkçe konuştukları zaman başka bir aksanla konuşuyorlar. Yani bizim İstanbul ağzıyla konuşmuyorlar. Çünkü anne babalarından öğrendikleri Türkçe işte 1980'lerde, 70'lerde başka bir Türkçeyi muhafaza etmişler. Biz onu duyduğumuz zaman ha demek ki aynı zamanda köylü kökenli falan diye bir damgalıyoruz. Almanca'ya geçtikleri zamansa çok son derece muazzam bir Almanca konuşuyorlar. Şimdi Almancaları çok iyi, Türkçeleri ise hani Türk dizileri seyretmemişler, Türkiye ile çok haşır neşir olmamışlar. Annelerinden babalarından 1970'te donmuş bir Türkçeyi almışlar. Gerektiği kadar bazen kullanıyorlar. Bazen duygularını ifade etmek için kullanıyorlar, yemeklerden bahsetmek için kullanıyorlar ama gerçekten Türkçenin içinde yoğrulmamışlar. Kendilerini nasıl diyelim update etmemişler, güncellememişler. Biz de oradan orayı damgalıyoruz. Ha köylü Türkçesi demek ki bu insanlar köylü kökenli falan gibi Türkiye'deki son derece ayrımcı dili tap diye oraya yapıştırıyoruz. Bu bir yanılgı, bu bir aslında görmeme, tanımama, muhabbet edememe dili. Onu da aşmak kolay olmuyor buradaki pek çok yeni gelen Türkiye kökenli eğitimli insanlar için. Çünkü bunlar Türkiye'de de benzer bir ayrıştırıcı dilin içinde zaten varlar. Hani ben göçmenler istemiyorum, ben yanımda eğitimsiz insan istemiyorum falan. Bunun da sosyal bilim literatüründe çeşitli isimleri var. İşte ayrımcılığın çeşitli formları ama en önemlisi sınıf nefreti deniyor. Ben nefret kelimesini kullanmıyorum da hani sınıfsal olarak kendini ayrıştırma ihtiyacı çok kuvvetli. Ne yazık ki yani sınıf farklarını çok görünür kılan, sınıf farklarını çok muhafaza etmek isteyen, güvenlik listelerden çıkmak istemeyen, alt sınıflardan insanları ancak işte dadı olarak ya da taksi şoförü olarak ya da garson olarak kullanan ama onun dışında sohbet dili geliştirmek asla istemeyen gruplar Almanya'ya gelince de benzer dinamikleri tekrar üretiyorlar. Böyle bir dayanışma, bir arada beraber düşünme falan ortamları olamadı böyle tavırlar yüzünden. Eskiden gelmiş insanlarla her konuştuğumda ya sizde böyle bir ukalalık var diyorlar. Gene anekdot, genelleme yapmayayım ama yani bunu hakikaten çok duydum. Böyle bir sizde bir ukalalık var yani bizim hakkımızı teslim etmediniz hikayesi var. Bir ikinci dinamik daha var. Almanya'nın temsil dünyasında yeni gelen Türkiyelilerin bir kısmı 2015-2017 bandında gazeteciler, akademisyenler falan bunlar böyle mağdur insan hakları konusunda İşte bir takım mağduriyetler yaşamışlar. Biz onlara yardım ediyoruz çerçevesi açıldı. Bu Türkiye'den gelenlere açıldı zamanında işte bir kısım Suriye'den gelenlere açıldı, Ukrayna'dan gelenlere açıldı. Mağdur edebiyatı diyelim buna. Ve gelen Türkiyelilerin bir kısmı, ben de bu gruba dahilim, bu mağduriyet dilini kullandı. Yani evet biz çok mağdur olduk, Türkiye'de rejim böyle olduğu için falan diye. Almanya'da bu platformu açtı bir şekilde. İşin tuhaf tarafı, yani açtı derken hani toplantılara çağırdı, konuşmalara çağırdı, televizyonlara çıkardı, bir takım gazetecileri parlattı, cilalattı, fonlar verdi vesaire. İşte bu açılan platform Almanya'da aynı zamanda şeydi de, yani bakın orada demokrasiler eksik, biz burada demokratik bir ülke olarak başka ülkelerin kimleri hakkında rahat rahat konuşturabiliyoruz. Ne kadar da demokratik hissi veriyor Alman vatandaşına. Her pozisyon, her ülke kendi içinde açtığı pozisyonlarla bir şey demeye çalışıyor aynı zamanda. Bu aynı zamanda eski gelenlerde bir şey yarattı, bir rahatsızlık yarattı diye düşünüyorum. Çünkü yıllarca burada ırkçılıklarla mücadele etmiş, Almanlarla gerçekten çeşitli sorunlar yaşamış, komşuluk ilişkilerinde vesaire. Bazen iyi anları da olmuş tabii ki ama hani çok, yani burada evler yakılmış zamanında. Değil mi? Irkçılar Almanya'da göçmenlerin evlerini yakmışlar, insanları öldürmüşler. Schwarzkopf, Kanake burada bir takım damgalamalar olmuş. Okullarda bir sürü insan anlatıyor. İsimleri değiştirilmiş. Alman hocalar, ben senin ismini telaffuz edemiyorum, sana Almanca isim takayım falan diyerek çocukların ismini değiştirmiş. Onlara başka türlü hitap etmiş. İyi okullara almamışlar. Ön yargılar falan, bir sürü burada mevzu var. Siz geliyorsunuz Almanya'daki bu bütün ikiyüzlü dışlayıcı siyaseti bilmeyip, tanımayıp burayı cilalayacak şekilde kendi mağduriyetinizi anlatıyorsunuz ve Almanlara kendini iyi hissettiriyorsunuz anlattığınız hikayelerle. Bu nasıl bir şuursuzluktur dediler. Çok karmaşık bir şey söylüyorum ama o kadar önemli ki. Ve buradaki o mağduriyet hikayesini her anlattığınızda sanki burada çok güzel bir demokrasi varmış hissi estiriyorsunuz. Böyle bir rüzgar estiriyorsunuz. Halbuki buranın dertlerini bilmiyorsunuz. Bizim ne yaşadığımızı bilmiyorsunuz. Size açılan bu platform, bütün bu medya meselesi aynı zamanda bir sahne. O sahneye kimin çıktığı, onun hangi spot ışıklarının tutulduğu, kimin konuşabildiği, hangi dertleri anlattığı gerçekten ciddi bir mücadele alanı. O yüzden böyle her ses çıkıyor. Öyle bir şey yok. Medyanın kimi gösterdiği, hangi dertleri duyduğu gerçekten bir kapışma alanı ve bir grup çok öne çıkıyorsa diğer grupların sesi kesiliyor anlamına geliyor. En azından böyle bir his ortaya çıkıyor. O yüzden de bir dönem Türkiyelilerin bu dertleri çok konuşulur olunca diğer gruplar, ya bir dakika, biz başka şeyler yaşadık, başka deneyimlerimiz var ve bunlar sizin görünürlüğünüzün çok artması sebebiyle geri planda kaldı diyerek galiba biraz da böyle bir şey oldu. Bir kapışma alanı ortaya çıkıyor. O da bir hınç yarattı. Yani özetle bu dinamiğin pek çok boyutu var. Hangi Türkiye'nin Türkiye hakkında ne konuştuğu aynı zamanda bir mücadele alanı olduğu için ve yeni gelen Türkiyeliler bir dönem çok cilalanıp parlatılıp Türkiye hakkında konuşturulduğu için buradaki bir grup insan galiba bir aynı zamanda gizli hınç hissetti diyebilirim belki. Onlar da dinamikleri zorlaştıran bir şey. Türkiye hakkında aynı şeyleri söylemiyoruz her zaman.
1: Bir Avrupa imgesi var. Ve Türkiye'de bu çok güçlü. İdeal alınan, ilerlemiş, olmamız gereken bir Avrupa var. Avrupa'da olmayanlar, yani ideal olarak onu koyuyoruz kafamıza ve oraya doğru gidiyoruz. Ve hani o ne kadar idea, ne kadar gerçek, sen orada onu çok daha iyi görüyorsun. Gitme tutkusunda da o var. Oraya gidince de sanırım bu devam ediyor ve bu da Almanya'da mesela medyada da oynanıyor. Yani bu illüzyon iki taraflı oynanıyor. Kafalarda, duygularda, beklentilerde var. Ama Almanya'da tam da bunu, ya işte burası böyle diye bir sahne olarak orada bunu yaratıyor. Kendi yaşadığın her şeyi başka bir şeyle sürekli kıyaslayıp orada daha iyisi var, burada asla eşit şartlarda değiliz. Evet, eşit şartlarda değiliz ama orasının ne kadar ideale yakın olduğu, orasının gösterdiği gibi olup olmadığı çok tartışılır bir şey.
3: Ve konuşma alanları da ona göre şekilleniyor. Ne diyeceğin? Ya burada bir düşünce kuruluşunda çalışıyordum. Ve bu böyle Dışişleri Bakanlığı'na da bağlı. İşte yurt dışından temsilciler geliyor sık sık. İşte buradaki delegeler var. O delegeleri dinliyorsun falan. Onlarla ilgili raporlar yazılıyor falan böyle. Alman dış siyasetin şekillendirmeye soyunmuş bir sivil toplum örgütü. Bir süre sonra oradaki toplantılar, oradan sonra istifa ettim. Aman dedim, ben burada çalışamam. Ama neyse, orada bir dönem hissettiğim şey, çeşitli çeper ülkelerden, çeper ülkelere Türkiye'yi de dahil edeceğim. Yani Avrupa Birliği'nin çeperinde dolaşan, girmek isteyen, giremeyen ama böyle Avrupa'ya da bir türlü göbekten bağlı ülkeler geldiklerinde 3 aşağı 5 yukarı hep aynı cümleleri kuruyorlar. Geliyorlar, Diyorlar ki ya biz işte çok büyük bir krizin içindeyiz. Almanya'nın bize destek olması lazım. Eğer destek olmazsanız ya da işte biz patlarsak bütün Avrupa'ya yayılacak bir tehlike dalgasıdır bu. İşte bu Kuzey Makedonya da bunu söylüyor. Yunanistan da benzer bir şey söylüyor. O da Avrupa'da ama Avrupa'nın biraz çeperinde. Türkiye heyeti geldiği zaman da benzer şeyler. Sizin desteğinizle şöyle mutlaka. Şimdi bir andan şeyi fark ediyor insan. Yani bu kadar benzer bir dil geliştiriliyor. Bir de bunu dinleyen, buna kulak veren güçlü ülke var. Ya o güçlü ülke olma, güçlü pozisyondan dinleme ve benzer hikayeleri dinleme. Herkes bir destek istiyor. Bu destek talebin bir kısmı biz Avrupa için vazgeçilmeziz demeye çalışıyorsun. Türkiye'de bu hikayeleri anlatıyor. Ama bize sahip çıkmazsan aynı zamanda büyük bir tehdide de dönüşebiliriz. Biz patlarsak her şey patlar. Böyle bütün çeper ülkeler benzer bir hikaye anlatıyor. Orada şeyi fark ettim. Ya işte demek ki bir divan, hani bir dinleyici pozisyonu, güçlünün kulağı böyle bir şey yani. Her gelen sana bır bır bır kendiyle ilgili bir şey anlatıyor. Sen de onu böyle vakur bir şekilde dinliyorsun, kulak veriyorsun, halledeceğiz diyorsun ve gönderiyorsun. Bu pozisyonlar kolay açılmıyor. Yani yıllardır kendi ülkelerinden kaçan bir sürü insan işte Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da gelip buradaki yetkililere kendi ülkelerinin dertlerini anlatıp müdahale etmesini istemişler. Bu 150 yıllık bir hikayeyi konuşuyoruz şu an. Aynı dinamikler hala devam ediyor. Bu aynı zamanda bir tür soft power. Bu ülkelere verilmiş bir tür soft power tabii ki. Dinliyor, anlıyor, halledeceğiz diyor. Belli grupları destekliyor, belli grupların ayağını kaydırıyor falan. Böyle bir platform açabilmek. Başka bir ülkenin kötü yönetimi hakkında burada eylem yapmak aslında neredeyse destekleniyor desem yeridir. İşte İranlar geliyor. İranlar çıktıktan sonra Afganların eylemi başlıyor falan böyle. Arka arkaya farklı ülkelerin renkleri, desenleri, vatandaşları kendi ülkeleriyle ilgili taleplerini dile getiriyorlar Alman kamuoyuna. Enteresan. Ya da dünya kamuoyuna. Onların gözünde bu dünya kamuoyu oluyor tabii ki. Ama işin çelişkisi, senin söylediğin şey, benim öğrencilerim de mesela bu sorunu sık sık yaşıyorlar. Konu İsrail olduğu zaman, İsrail'le ilgili bir eylem yaptığı zaman ya da Almanya'nın gerçekten derdi olan bir mevzuyla ilgili yaptığın zaman burada da polis şiddeti görüyorsun. Yani polis dalıyor, dövüyor, öğrencileri yerde sürüklüyor ya da oraya katılımcıları vesaire. Alman dış siyasetine gerçekten cepheden karşı çıkan bir şey, sisteme cepheden muhalif olan bir gösteri de Almanya hiç de demokratik çıkmıyor mesela.
1: Kısa bir müzik arası verip Almanya'da Filistin'le ilgili konuşmak üzerine ikinci bölümde devam edelim istiyorum. Şimdi Cem Karaca'dan Es Kamen Menschen an adlı parçayı dinliyoruz.

0: Evet, Cem Karaca'dan dinledik. Escamen Mansion An. Ozan Sezai Zeybek'le olan programımız devam ediyor. Ozan'la Almanya'yı konuşuyoruz. Almanya'daki göçmen temsillerini, Almanya'daki Türkiye'li göçmenlerin yaşadıklarını konuşuyoruz. Tam konu Almanya'nın kendi politikaları üzerine konuşmaya başlandığında neler oluyor? Sokaklarda neler oluyor? Almanya'da eğer Kuzey Makedonya'dan, Ukrayna'dan, Türkiye'den bahsetmek istiyorsanız burada rahatlıkla protesto edebiliyorsunuz. Ancak Almanya'nın kendi sorunlarıyla ilgili protesto etmeye başladığınızda, onunla ilgili politik söylemler üretmeye başladığınızda durum aynı şekilde olmuyor diye sohbetimize başlamıştık Ozan'la. Özellikle Filistin konusunda Almanya'nın ne kadar demokratik olduğunu tartışabileceğimiz yepyeni bir zemin açıldı, öyle değil mi?
1: Evet, yani üniversitelere polis girdi, öğrenciler tutuklandı, polis fezlekesiyle sınır dışı edilmek istenen öğrencim var mesela, Amerikalı bir öğrenci. Polis fezlekesine dayanarak, daha hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı falan yok, bunu deport etmeye çalıştılar falan. İşte araya girildi, imza kampanyaları, üniversiteler biz de dahil olmak üzere müdahale ettik. The Guardian'da, İngiliz gazetelerinde bununla ilgili yazılar çıktı falan. Deportasyon süreci ertelendi. Ama hala süreç devam ediyor falan. Ya çok acayip. Belli konular var. Bu enerji politikaları olabilir. Bu İsrail meselesi olabilir. Buralara dokunduğun zaman, gerçekten eylem yaptığın zaman bir anda demokrasinin dili ya da demokratikmiş gibi yapan rejimin dili lap diye değişiyor. Almanya'nın Yeşillerinin de koalisyonun parçası olduğu hükümet döneminde işte Yeşiller Partisi'nin bir vaadi vardı. Biz işte fosil yakıtlardan çıkacağız, yenilenebilir enerjiye geçeceğiz vesaire. Sonra bu Ukrayna krizinden sonra Yeşiller Partisi'nin de dahil olduğu, tekrar ediyorum, koalisyon, işte Katar'dan mı petrol alsak, Amerika'dan mı doğalgaz, yani bütün şey değişti yani. Savaş politikalarını desteklediler. Artı Almanya'daki lignit madenlerinde en kötü kömür modeli bu arada. Kapanmışları da yeniden mi açsak, açılmışları da genişletsek mi falan diye konuşmaya başladılar ve bunu yaptılar. Bunun üzerine benim de öğrencilerim dahil olduğu bir grup gittiler orada eylem. Bunlar yeniden açılamaz, siz bize bir söz vermiştiniz, iklim krizi çok ciddi ve orayı işgal ettiler. Yeni açılacak maden sahasını polis gitti, bunları bazen şiddet kullanarak, kovalayarak, işte yani gaz sıkarak, tutuklayarak falan hepsini oradan uzaklaştırdı. O maden sahaları şu an açılıyor mesela. Hani belli konularda gerçek bir tartışma Almanya içinde de yürümüyor. Daha da önemlisi, bence bu demokrasi meselesini her konuştuğumuzda sadece iç siyasete yönelik kararlar değil, bazen dış siyasi kararlar da hiç söz hakkı olmuyor. Ya vatandaşların, oy verenlerin. Bunun içinde işte askeri bütçelerin artması, hangi ülkeye ne kadar borç verileceği, ne kadar borç alınacağı, başka ülkelerin verdiği kararlar Almanya'yı kötü etkilediği zaman onun nasıl ihlal edildiği. Örnek mesela işte Yunanistan'da finansal kriz yaşanmıştı. Tarihi yanlış söylemeyeyim şimdi, 2013'tü galiba. Referandum yapıldı. Referandumda biz bu yeniden yapılandırma meselesine karşıyız. Yunanistan'ın şerefi, onuru için, neyse böyle kavramlar kullanın, şerefi, onuru için biz bu borç ödemelerini büyük devletlerin bize dikte ettiği gibi yapmayacağız kararı çıktı. Tsipras, Yunanistan Devlet Başkanı, buna göre seçildi. Bu vaatle seçildi. Aradan bir hafta geçti. Merkel'le uzun uzun görüşüldü. Alman bankaları bastırdı vesaire ve Yunanistan'daki referandum hiçe sayıldı. Şimdi hem kendi ülkesindeki belli konularda suskun kalıyor ya da bazen polis şiddet uyguluyor, hem de başka ülkelerin verdiği referandum kararları, konu finans, büyük bankalar, büyük şirketler olduğu zaman gene hiçe sayılıyor. Yani böyle bir zeminde bir başka ülkenin demokrasi ihlallerini ya da insan hakları ihlallerini konuştuğumuz zaman aslında farkındayız ki, bu arada bunlar haksız, yanlış iddialar olmak zorunda değil. Son derece haklı iddialar, gerçek hikayeler olabilir. Ama belli bir platformda bunu konuştuğun zaman insan tabii düşünüyor. Bu platformu kim hangi amaçla açıyor? Neden bu konuları konuşabiliyoruz da diğer bazı konuları gündeme getiremiyoruz gibi sorular ortaya çıkıyor. Bence bir grup eskiden gelmiş Türkiye kökenli insanın da yaşadığı his, tam belki bunun adını böyle koymamış olsalar da, ya siz hangi ülkede yaşadığınızı biliyor musunuz ki bu kadar böyle rahat rahat konuşabiliyorsunuz? Buranın dertlerini gerçekten biliyor musunuz? Burada bizim yaşadıklarımızı biliyor musunuz? Falan gibi dertleri olan insanlar galiba bu çıkıp da mağdur edebiyatı anlatmak 2015-17 döneminde biraz galiba battı diye düşünüyorum.
0: Kaçırılan önemli bir nokta var. Şöyle, gitgide otoriterleşen sistemlerden bahsediyoruz. Peki, ama bunun bir aslında dünyadaki kriz olduğunu, neoliberal sistemle ilişkili olduğunu gözden kaçırmamıza sebep olan bir bakış açımız var. Yani aynı yerlerde olduğumuzu asla görmediğimiz, özcülüğe dayandırarak Türkiye zaten böyle bir damar vardı, hep böyleydi. Günümüz koşullarında dünyanın geldiği noktayla bu otoriterleşmenin ne kadar bağlantılı olduğunu kaçırıyoruz.
1: Kesinlikle ve bu çok eskiden beri böyleydi. Yani bir yanıyla da yani bütün bu demokratik rejimlerin arka planında ucuza enerji aldıkları hiç demokratik olmayan rejimler vardı. Ve bu 10 senelerdir böyle işte Amerika'nın büyük demokrasisinin artık neyse bu. Hemen yanı başında Suudi Arabistan'a verdiği koşulsuz destek var. İşte Almanya'nın demokrasi diye bayraktarlığını yaptığı rejimin hemen arkasında Rusya'dan aldığı ucuz enerji ham maddesi vardı. Ya da dünyanın geri kalanından alınan çeşitli mineraller vardı. Almanya demokrasisini bir yandan böyle bayrak edip konuşurken gidip Katar'la işbirliği anlaşmaları yapıyordu. Yani buradaki sıkıntı bizim galiba düşünmemiz gereken şey bu iki rejim nasıl en başından beri yani zengin olan ülkeyle işte ham madde sağlayan ülkeler, iş gücü sağlayan ülkeler, ucuza iş gücü sağlayan ülkeler nasıl aslında birbirinin içine geçmiş mekanizmaların parçası? Nasıl bir yandan demokratik rejimler ucuz ham maddelere dayanıyor ve nasıl ucuz ham madde sağlayan ülkelerin rejimleri fiilen destekleniyor? Yani yıllarca Suudi Arabistan'a verilen desteğin bir parçası da işte oradaki herkesin konuştuğu bildiği bir şey. İşçi hareketleri olmasın, bastırılsın, bu Irak için de geçerli. Ucuz ham madde akışı durmasın, oradaki şirket imtiyazlarına dokunulmasın hikayesi. İran'da Musaddık rejimi ya biz bir dakika petrolden daha fazla pay almalıyız, ben acaba millileştirirsem mi dediğimde pat diye darbeyle indirilebiliyor mesela İran'da. Çok son derece yoz bir şah rejimi desteklenebiliyor ve bu demokrasi adına yapılabiliyor vesaire. Bütün bu çelişkiler çok ortadaydı zaten 10 yıllardır. O yüzden hem bu özcü açıklamalardan uzaklaşmak, ülke bazında düşünmeyi bırakmak, şu cümleye gelmek. Bir takım demokrasileri yaşatan gayri demokratik rejimler var. Ve bir takım gayri demokratik rejimler olmadan bu demokrasiler de zaten ayakta zor dururlar. Noktasına geldiğimiz andan itibaren hem demokrasiyi yeniden tarif etme hem de bu eşitsizlikler, bölüşüm hikayesindeki eşitsizlikler hakkında da konuşmanın önü açılıyor. Böyle bir yerden başlamak bana daha manalı geliyor. Bir Alman'ın gelip de bana biraz mağduriyetinden bahset dediği her noktada böyle bir canım sıkılmaya başladı. Bir süredir bu böyle. Ben sana kendi ülke koşullarını anlatıp da sana iyi hissettirmek istemiyorum falan gibi bir his geliyor. Çok daha kapsamlı tartışmalara girmemiz lazım. Sen Almanya'da ne kadar da rahat yaşıyorsunuz, bu histen bir kurtulman lazım. Çünkü tam da Almanya ile Rusya'nın ilişkisini konuşalım ki senin iyi rejiminin gerçek yüzü ortaya çıksın demek istiyorum.
0: Ortak bir sürü derdimizin olduğu, yani özellikle de dünyanın şu ekolojik krizini yaşadığı noktada bu ekolojik krizi yaratmış olanın 250 senedir var ola gelmiş bu kapitalizmle ne kadar bağlantılı olduğunu gözden kaçırmamamız gerektiğini vurgulayarak politika üretmemiz noktalarda hala da kendilerini üstün gören

0: Arıyor bize. İlişkilere bakalım yani. Bu ilişkilere baktığımız zaman Avrupa tarihinde, Türkiye tarihinde, Orta Doğu tarihinde biz bambaşka şekillerde anlatacağız. Yani çok kabaca Hindistan tarihini anlamak istiyorsak Britanya'ya bakmamız lazım. Britanya tarihini anlatmak istiyorsak Hindistan'a bakmamız lazım. Bu iç içe geçmişliği biz ayırıp kutu kutu ayırdığımız zaman İngiltere böyle gelişti, Hindistan böyle geri kaldı falan hikayeler anlattığımız zaman işlemiyor. Yani kolonyal tarih diyelim şu an hala var olan akışlar, borç tarihi, finans yapıları vesaire bütün coğrafyaları, grupları birbirine bağlıyor.
1: Tam oryantalizm aslında bir yandan da yani bir şekilde Avrupa'nın hep kendisini üstün koyması ve aslında belki en başarılı noktası bunun Avrupalı olmayanı sürekli kendi üstünlüğüyle ilgili ikna ediyor olması. Oryantalizmin çalışan noktası zaten oryantalist söylemleri kendisinin kurduğu oryantta olanlara kabul ettirebilme becerisi.
0: Evet, ama endişe ettiğim nokta da şu. Türkiye'de İslami bir dergi uzun süredir benden yazı istemiyorlardı falan, bir yazı istediler. Çünkü hani benim yerim, tarafım vesaire belli. Dediler işte bu Avrupa ile ilgili eleştirilerinizi biz duymak isteriz falan. Yazdım yazıyı ama Türkiye'yi de eleştirdim. Mesela İsrail politikası. Öyle bir noktaya geliyor ki bu iş. Şimdi devlet gibi düşünen Türkiye'deki kesimler bu Avrupa eleştirisini hemen kabul ediyorlar. Evet, Almanya'da ikiyüzlü demek istiyorlar. Ama iş Türkiye'ye geldiği zaman gene orada bir tıkanıklık başlıyor. Türkiye'ye dokunmamak istiyorlar. Onu da kırmak istiyorum. Yani burada çok ince bir ip çizgi üzerinde yürüyorum. Almanya'yı eleştirelim ama bu Türkiye'yi temize çıkarma anlamına gelmiyor. Yani iki tarafı da gerçekten eleştirebilmek istiyorum. Kimle konuştuğuma bağlı olarak. Çünkü bu oryantalizm eleştirisi şu an Türkiye devlet erkinin de çok sahiplendiği bir dil. Bak oryantalistler, biz kendi özümüzü, kendi kültürümüzü güçlendirelim, Osmanlı diye devam eden başka bir hat açılıyor. O hatta da girmek istemiyorum. O yüzden böyle ince bir yerde durduğumu bir daha altını çizmek istedim.
1: Ama zaten oryantalizm eleştirisine tam olarak bakıldığı zaman burada milliyetçilik eleştirisi de var. Özcülüğü eleştiriyor çünkü. Yani bu.
0: Olması lazım. Aynen öyle. Ama
1: Evet yani.
0: Türkiye'de iktidara yakın kesimler o kısmını görmezden geliyor. Yani buradan milliyetçilik ve milliyetçi gurur devşiriyorlar. Bizim aslında onlardan hiç eksik kalır yanımız yok falan. Mevzu o değil. Yani mevzu o değil hakikaten de.
1: Kesinlikle mevzu o değil. Bir tarafı yükseltmek, öteki tarafı karalamak değil, tam tersine ortak zaman deneyimimizin üzerinden bakabilmek. Yani şu anda biz hangi dinamikler içindeyiz şu anda hep beraber? Hangi sorunlarla uğraşıyoruz? Nerede kalmış bir durumda bu dünya? Buralara bakmak yerine hani kendini aklayacak, kendini üstün koyacak, kendini ispatlayacak söylemlerde boğuluyoruz.
0: Evet, ve o yüzden de işte bence sosyal beşeri çalışmaların en önemli kısmı bu tarz dillere mesafe alabilmek, devlet gibi düşünmeyecek bizi yönlere sevk edebilmek. Yani biraz böyle kendi pozisyonumuz, başkalarının pozisyonları hakkında eleştirel bir mesafe kurabilmek. Bunlar basit görünen ama aslında bir hayli zor anlar. Kendi sınıfsal pozisyonundan, kendi kimliğinden böyle birazcık geri adım atabilmek, bir eleştirel gözle bakabilmek. Bunlar acayip kıymetli ve giderek zorlaşıyor ne yazık ki. Giderek böyle kutuplaşan dilin falan bir tarafı da, yani biz onlar ayrımları falan çok sertleşiyor. Türkiye'de de bence bu his belki doğru değildir. Son 20 senede bu mesafeler giderek daha, son 20 değil de 15 senedir giderek bu kutuplaşma dili ağır basmaya başladı. O yüzden eleştirel düşünce şu an en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri gibi geliyor bana. Eleştirellikten de kasıt bu. Öz düşünümsellik deniyor. Self-reflexivity, yani kendine biraz mesafeli bakabilmek. Ötekine gömmeden önce ben nerede duruyorum? Sınıfsal mevzim ne? Cinsiyet olarak hani hangi toplumsal koordinatlardayım falan sorularını sorabilmek. Diyalog dili geliştirmek gerçekten hiç kolay değil.
1: Evet, programın ilk bölümünü sonlandırırken Almanya'daki Filistin tartışmaları üzerine de konuşacağımızı söylemiştik. Programın sonuna geliyoruz ama buradan daha bahsetmedik. Senin bu konuda yazmış olduğun harika bir makale var. İstersen burada ne demek istiyorsun? Almanya'daki bu Filistin konusu üzerine neler söyleyebilirsin?
0: Şuradan başlayayım. Yani Türkiye'de muhalif kesimlerde olduğumu düşünüyorum ben. Yani muhalefet ettiğimiz için zaten biraz da yurt dışına çıktık. Almanya'ya geldiğimiz zaman orada da tekrar muhalefet pozisyonunda buldum kendimi. Yani hani

0: barışık bir hayat kuramamak mı diyelim artık. Neyse, bu Almanya'daki İsrail meselesi ya çok canım sıktı. Hakikaten önce kişisel bir yerden başlayayım. Çevremdeki insanların da, çünkü gözlerimizin önünde işte bir soykırım yaşandı, yaşanıyor. Hala da bitmiş değil. Son derece saldırgan, bu devlet aklını çok yücelten, diğer ülkelerdeki devletçi aklı da yükselten, ne yazık ki. Yani işte İran, Türkiye savunma harcamaları, dünya savaşa mı gidiyor falan, bu dil, savunma dili vesaire zaten yani tempoyu da arttırıyor. Düşünme şeklini de ne yazık ki katılaştırıyor. Bütün bu süreçte Almanya'da olmak çok zordu. Çünkü Almanya'nın tuhaf bir tavrı var. Belki işte Amerika'dan sonra İsrail'e en çok destek veren ve koşulsuz destek veren ülke. Hani hiçbir konuda adım atmıyor. Sadece İsrail adına konuşuyor. İsrail adına hatta böyle askeri müdahale edebileceğini söyledi Mertz, buranın şansölyesi, yakın zamanda. Yani hiç geri adım atılmış değil. Ve buranın güya barışçı partileri bile, mesela Yeşiller, bütün bu olaylar olurken iktidardaydılar. Daha yeni indiler işte şeyden, iktidardan. Neyse, onlar bile uzun süre İsrail'e koşulsuz destek vermekle kalmayıp karşısında söz üreten insanları tehdit ettiler. Habeck denilen Yeşiller Partisi'nin lideriydi o dönem. Çıktı televizyonlarda 10 dakika boyunca konuştu. Dedi biz, dedi, burada bir tane Yahudi ya da İsrail vatandaşı, insanın canı sıkılırsa, canı yanarsa, onların en ufak kılına zarar gelirse, bunu yapan insanlara biz bedelini çok ağır ödetiriz. İşte göçmenlik başvurusu varsa onu iptal ederiz. Vatandaşsa en ağır şekilde yargılarız. Bilmem neyse deporte ederiz falan. Uzun uzun uzun anlattı. O kadar can sıkıcı bir konuşmaydı ki yani. Peki buradaki yaşayan Filistinliler, Arap kökenli insanlar, bu konuda farklı düşünen insanlar, onlara dair hiçbir şey söyleyemiyor. İşte en son bir noktada dedik, tabii ki Gazze'de yaşananlar da üzücü. Bunu 10 dakikalık konuşmasının 7. dakikasında söylüyor. Tabii ki Gazze'de yaşananlar da çok üzücü. Ama biz İsrail'i sürekli uyarıyoruz. İşte Hamas'ı kim uyarıyor? Yani mevzu bu mu hakikaten? Hamas'ı kim uyarıyor? Hamas kimse uyarmadığı için, o yüzden tekrar. Yani böyle sanki kendisi İsrail'in o soykırımcı gücünü engelliyormuş gibi, ona akıl veriyormuş falan gibi bir pozisyonda kendini konumlayıp ardından İsrail'in şiddetine dair hiçbir şey, gerçek anlamda hiçbir şey yapmamak bir Alman siyasetinin parçası. Burada onun dilini kurmak bile çok zor. Korkunç bir, özellikle ilk dönemlerde, ilk bir senesinde bu iş konuşulamazdı. Bölümde diğer hocalara bir mail attım. Ya arkadaşlar bakın, öğrencilerle falan biz bunu bazen konuşur gibi oluyoruz. Konuşuyorum ben bu arada, derslerime taşıdım. Gelin biz bir aramızda konuşalım. Biz burada nerede duruyoruz? Hani bu bölümde çalışan insanlar olarak 35-40 kişinin olduğu bir mail grubundan bir tane cevap geldi. O da bölüm başkanından. O da dedi ki ya işte çok önemli ama bunlar çok önemli falan diye hiçliğe yuvarladı. Yani aramızda dahi konuşamadık. Bunlar eleştirel akademi yaptığını düşünen, kendini eleştirel sıfatıyla tanımlayan bir departmandaydım o sırada. Bu Ali Salamon'da değil, Teknik Üniversitede, Berlin Teknik Üniversitesi'nde oldu bu arada. Hakikaten insanın morali bozuluyor. Konuşmak çok zor, davalar açılıyor. Buradaki bir sürü insanın işte fonu kesildi, öğrenciler tehdit ediliyor, polisin dayağı var vesaire. En çok tabii canımı sıkan şey, yazılarımın hepsine sirayet ediyor, derslere koyuyorum falan. Buna engel olamadık. Yani böyle oluyor ve ne kadar güçsüz hissettiğimi anlatamam.
1: Sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki bu İsrail'le ilgili tavır, bazı noktalarda bir arada düşündüğümüzü sandığımız insanların bir anda bambaşka bir yerde olduklarını görmek, eleştirel pozisyonda olan insanların bir anda bu soykırımı görmezden geldiklerini fark etmek hepimizde kırılma yaşattı.
0: Hani oyunun kuralları değişti. Bütün o Francesco Albanese'nin falan söylediği, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir uluslararası hukuk, belli anlaşmalar vesaire, iyisiyle kötüsüyle bu arada. Hani bir daha savaş, insan hakları ihlallerine dair bir takım mevzuatlar falan. Artık bunlar tanınmıyor. Bunun tanınmaması daha meşru hale geldi. İsteyen isteyen, güçlü olan istediğini yapabiliyor dünyasına geri döndük. Bu hep öyleydi bu arada. Yani bir illüzyon yaratmıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir barış ortamı vardı falan değil. Ama bir şeyleri yapabilmek daha zordu. Meşrulaştırmak için yaptıklarını daha fazla takla atmak gerekiyordu. Artık bam bam bam ilerleyen bir sürece döndük ne yazık ki. Her ülke savunma harcamalarını arttırıyor. Çok ciddi bir savaş diliyle konuşuyor. Almanya'da savunma bütçesini iki kat arttırdı. Yani hakikaten endişeli olmak için bir takım sebeplerimiz var. Bazen gerçekten ne yaşıyoruz, neye tanıklık ediyoruz ve biz nasıl bir dünya bırakıyoruz? Çocuklarım var, nasıl bir dünya bırakıyoruz? Gerçekten endişeliyim belli konularda. İklim krizine girmiyorum bile. Tam da bu noktada gerçekten başka bir dil kurabilmenin ne kadar önemli. Yani gene burada döneceğim. Borçla, finans sistemiyle, kapitalizmle, sömürüyle, milliyetçiliklerle hesaplaşabilen yepyeni diller kurmak zorundayız. Çünkü bugün İsrail meselesi etrafında mesela İsrail'e karşı çıkıyormuş gibi gözüken Türkiye gibi ülkelerde ya da İsrail'e destek veren Almanya gibi ülkelerde aslında böyle bir zıtlık varmış gibi çok benzer bir dil konuşuyorlar. İkisi de güvenlik dili konuşuyor. İkisi de askeri harcamaların artma dilini konuşuyor. Jeopolitik bilmem ne falan koca koca cümleler ediliyor. Bütün bu güya zıtlaşmalar dahi aynı evrende vuku buluyor. Biraz böyle o başka seslere ihtiyacımız var ve bunu çıkarmak giderek zorlaşıyor. Çünkü işte açık radyo bile apaçık radyoya dönüştü. Yani mecralar azalıyor, kısıtlanıyor, kesiliyor, yok ediliyor vesaire. Korkunç bir baskının altındayız.
1: Genel olarak sosyal bilimlere de zaten ciddi bir saldırı var bütün dünyada. Yani bütçeleri kesildi, bölümler kapatılıyor. Sosyal bilim karşıtı ne gereği var? Sosyal bilimlerin önemini gitgide azımsayan bir söylem geliştirildi. Ben bugün oğluma şey diyemiyorum yani bak sosyoloji okumak, felsefe okumak ne kadar önemli şu anki dünyada bunu demek çok zorlaştı.
0: Kesinlikle. Bu ya yani sadece okumakla üniversite sistemleriyle ilgili değil, bu var. Dediğin doğru. O alanların, mecraların da yok edilmesi, his olarak zaten bunların lüzumsuz gözükmesi. Yani bütün bunlardan nasıl çıkacağız tam göremiyorum ama gene de umutlu olunacak bir şey varsa, bazen öğrencilerimle bu mevzuları konuşabildiğim zaman, yani şöyle anlar yaşadım Almanya'da. İşte bu İsrail meselesini ben her dersime koydum bir şekilde. Orta Doğu tarihi anlatıyorum. Ayrımcılık dili nasıl gelişiyor, mağdun grup, hakim grup dinamikleri ve sen Kenan Çayır'a buradan selam yollayalım. Yani anlattığın zaman hakikaten kimi derslerimde öğrenciler ağlamaya başlıyor ya. Bu kadar duygusal bir mesele. İyi anlamda, yani Almanya'da bir slogan var: bir daha asla. Yani bir daha asla Nazi dönemine geri. Bazen öğrencilerim derin bir üzüntü ve pişmanlık hissediyorlar böyle bir ülkede yaşamaktan. Galiba bunu söylemek onların adına yanlış, bilmiyorum da hicap duyuyorlar, utanç hissediyorlar. Ben burada umutlu bir şey de görüyorum. Çünkü Alman siyaseti o, bu, şu diye konuştuk. Fakat aslında Almanya'da önemli bir kesim Alman hükümetinin bu politikalarına razı değil. Nüfusun 1/3'ü İsrail'in aslında haksız olduğunu düşünüyor ya da bu yaptıklarının kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bunların sesini hala bence duyabilmek mümkün. Hala bu insanlar burada yaşıyorlar, aramızda yaşıyorlar. Hala bir sürü insan göçmenlere karşı bir saldırı olduğu zaman buralı, yani organik Alman dediğimiz gruplar karşı çıkıyorlar, destek çıkıyorlar göçmenlere. Burada bir sürü dayanışma var. Yani toplum tamamıyla çözülmüş değil. Yani biz hep olumsuzundan bahsettik, hükümet seviyesindeki hikayelerden bahsettik. Ama hem sınıfta, hem mahallemde, hem konuştuğum Almanlarla aslında toplumu bir arada tutan ağlar, şefkat ağları, merhamet ağları, yani buradalar aslında. Biz sadece bunun dilini yeniden nasıl güçlendiririz? Bir daha bunu düşünmemiz lazım. Bunun kurumlarını nasıl kurabiliriz? Bu dayanışma ağları nasıl daha eleştirel bir tona çıkabilir? Yani sadece çevremizdekileri korumak değil, bu dünyadaki bağlantıları da düşünen şefkat mümkün mü? Bunları bence bir daha canlandırmak mümkün. Yani umutsuzluk bende daha ağır basıyor, açık söyleyeyim. Ama tamamen her şey çok kötü diye de düşünmüyorum. Hükümetler bazında düşünmemek lazım her zaman. Toplum yaşamaya devam ediyor.
1: Ozan çok çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için.
0: Davet ettiğin için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Ozan. Evet, bu hafta da bu kadar. İyi haftalar.
2: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: Very good. Great.
3: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
3: Samışarım.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar, selamlar, sevgiler. Tuna'nın bir yanındasınız. Yine bir gün önce kaydediyoruz bu programı Dilay Yılmaz'ın yardımıyla. Ve tabii ki arka plan bilgileri yine Serhan Asker'den. Aslında geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Banski Starşeta topluluğundan bahsetmiştim geçen hafta sizlere. Yani bugün Güneybatı Bulgaristan'ın Bansko şehrinden gelen Banski Starçeta topluluğunu anlatacağım sizlere. Tekrar kabaca anlatacağım. Geçen hafta da birçok şey anlattım. Ancak geçen haftaki programı dinlemeyenler için de yine en temel bilgileri vereceğim. Prim bölgesi, yani Güneybatı Bulgaristan, Makedonya sınırında kültür olarak da tamamen Makedon kültürünü temsil eden bir bölge. Yani Bulgaristan'ın diğer bölgelerinden ayırt edici özellikleri var. Gerek polifoni biçimleri açısından, gerekse makamsal açıdan bugünkü Kuzey Makedonya dediğimiz bölgenin müziğine büyük ölçüde benziyor. Tabii ki yerel farklar var. Dolayısıyla Bulgaristan'dan Makedon müziği dinleyeceğiz. Tabii Bulgarlar bunu çok kabul etmiyor doğrusu. Hani Makedon diye bir toplum yok filan diyorlar. Neyse, onları geçelim. Sonuç olarak Makedon müziği, ama Bulgaristan'da Makedon müziği dinleyeceğiz. Yerel bir müzik dinleyeceğiz. Bansko şehrinin kürtleşmiş bir erkek sesi, yani erkek vokal geleneği var. Genelde iki sesli söyleniyor şarkılar. Tabii bu kadınlar için de bir dereceye kadar geçerli, ama Prim bölgesinde Biserov kardeşlerin temsil ettiği daha farklı polifonik yaklaşımlar da var, gelenekler de var. Biz bugün ama Bansko şehrinden bahsediyoruz. Seslerden biri dem tutarken, ki sabit bir dem değil bu. Melodik yapıya göre küçük değişimler gösteriyor, ama gerçekten özel bir dem bu. Çünkü asıl melodiyi söylemek bir şekilde daha kolay, ama sesi, tonaliteyi yitirmeden dem tutmak hiç de kolay bir iş değil. Yani aslında zor olan demi tutan sesin durumu. İşte bu geleneğin en bilinen, en otantik temsilcileri Banski Starçeta. Banski yaşlıları ya da Banski dedeleri diyebilirsiniz. Bu şekilde çevirebiliriz. Stara ya da Starça, yaşlı insanlara verilen. Stara Maiko denir. Yani yaşlı anacığım denir. 1988 diyorum. 1980'de yine bir kurucu kahraman var. Kurucu lider var. Yançoviç'in soyadı. Hemen bakalım. Yalnız söylemeyelim ismini. Atanas Yançoviç'in bu işin başında, bu işi örgütleyen, kuran, yani Banski Starçeta topluluğunun kurucusu diyebiliriz. 1980'de kuruluyor topluluk. Kısa zamanda Bulgaristan'da turneler yapmaya başlıyor. Ve 1990'lardan sonra da yoğun olarak Avrupa'da turneler yapıyor. İngiltere, Brezilya ve Almanya'da turneler yapıyor. Avusturya'nın Viyana şehrinde meşhur Mozart salonu var. Mozart salonunda sahne alan ilk ve tek Bulgar halk müziği topluluğu kendileri. 7 kişiler, temel kadro 7 kişi. Tabii konuk sanatçılar da oluyor. Dansçılar da oluyor zaman zaman. Bu turnelerin dışında da Bansko şehrinde çok yoğun faaliyet içindeler. Turistik gösteriler de yapıyorlar. Gelen yabancılara Bansko'nun bu erkek sesi geleneğini, iki sesli şarkı söyleme geleneğini tanıtıyorlar. Ama yanıltıcı olmasın, zaman zaman kadın şarkıcılar da yer alıyor konuk olarak. Onları söyleyeceğim biraz sonra size. 12 tane albüm yapmışlar bugüne kadar. 2 albüm daha var, ancak pek platformlarda rastlayamadım. Sosyal medyaya da konmamış. Bu 2 albüm Amerika'da kaydedilmiş. Bir tanesi canlı Seattle şehrinde yapılmış. Diğeri de yine double bir CD Amerika'da yayınlanmış. Ben size geçen hafta bu
7 albümden seçtiğim parçaları anlatmıştım. Daha doğrusu 7 albümün ilk 4'ünden seçtiğim parçaları çalmıştım. Bugün de 5., 6. ve 7. albümlerden seçtiklerimi dinleteceğim. Belki ileride epey bir zaman geçtikten sonra tekrar diğer albümleri çalmaya devam ederiz. Oradan seçtiklerimi dinlemeye devam ederiz. Diyelim bir üç şarkı dinleyelim.

Evet, bugün turnanın bir yanında Güneybatı Bulgaristan'da Banskov şehrinin meşhur grubu Banski Starçitay'ı dinletiyorum size. Oturaklı Bansko şarkıları çalıyorlar. Şimdi kadroyu bir söyleyeyim öncelikle size. Atanas Yançevic'in vokal ve darbuka. Lazar Katerin'in yine vokal ve gayda. Mihal Grozdin vokal ve klarnet. Martin Yançovic'in tambura, yine Martin Bardarov tambura, Kostadin Bardarov akordeon çalıyor ve Georgi Petkov yine tambura çalıyor. Bu 7 müzisyenin dışında konuklar da var. Her albümde farklı konuk var. O yüzden çok detaylı olarak söylememe gerek yok. Banski Starçeta'nın repertuarının özelliklerini biraz anlatayım size. Öncelikle Atanas Yançovic'in yani kurucu lider, aynı zamanda bir araştırmacı, okullu olmayan, diplomasız bir araştırmacı. Çevre köylerde yani Bansko'nun köylerinde dolaşıp sürekli eski şarkılar toplamış. Hatta bugünün insanların pek çoğunun bilmediği şarkılar bunlar. 1000 civarında şarkı demiştim. Bu şarkılardan seçilmiş örnekler var. Artı Makedonya'da söylenen klasik şarkılar var. Bunlar işte halk şarkıları, aşk şarkıları, kahramanlık şarkıları, hayduk şarkıları. Aynı zamanda da Bulgaristan vatandaşı olan yani Bulgaristan Makedonya'sının çeşitli şehirlerinden gelen bestecilerin şarkılarını söylüyorlar. En başta 1928-2008 yıllar arasında yaşamış Dimitar Yanev var. Çok iyi bir şarkıcı. Kendi plakları da var. Onun bestelerini seslendiriyorlar. Başka ne söyleyebilirim size? 12 albüm yaptıklarını söylemiştim. Aslında temel olarak bunları söyleyebilirim. Bundan sonra çok araya girmeyeyim. Topluluğun mükemmel müziğiyle sizi baş başa bırakayım. Banski Starçeta'yı dinliyoruz. Bulgaristan'ın güneybatısından. Önümüzdeki hafta yeniden buluşacağız. Şimdiden bilmiyorum nerelerde dolaşacağımızı. Ama bugünden bir tarafıyla yönetmen ama benim için müzisyen yönü, araştırmacı yönü çok güçlü ve yakında kaybettiğimiz Tony Gatliff'e buradan saygılarımı en iyi, en sıcak duygularımı belirtmek isterim. Büyük izler bıraktı ardında. Harika müzikler bıraktı. Onun sayesinde birçok yeni müzisyeni tanıdık. Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanimberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Haftanız keyifli geçsin.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
11: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. But you will never perish. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich. But you will never perish. And can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. You will never perish.
12: Apaçık Radyo. Sayın dinleyiciler, Yeşilçam Arkeolojisi isimli programda bu hafta 2 Eylül 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
13: Yeşilçam Arkeolojisi.
14: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
15: Merhabalar çok değerli Yeşilçam Arkeolojisi takipçileri. Bendeniz Utku Uluer. Yepyeni bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Atilla Özdemiroğlu. Atilla Özdemiroğlu çok önemli bir besteci ve müzisyen benim için. 1943 doğumlu. 2016 yılında ise kendisini kaybetmiştik. Atilla Özdemiroğlu'nun yaptığı müziklere baktığımız zaman karşımıza çok önemli isimler çıkıyor. Bunlar mesela Sezen Aksu, Nilüfer, Füsun Önal, Esmeray gibi çok önemli isimler çıkıyor. Şat müzik yapım karşımıza çıkıyor. Fakat bir şey fark ettim. Bildiğimiz, çok yakından bildiğimiz bazı melodiler var. Ve bu film müziklerini Atilla Özdemiroğlu yapmış. Aslında tamamen Yeşilçam olarak ele almamamız gerekiyor. Çünkü Atilla Özdemiroğlu 90'lı yıllardan sonra da film müzikleri yapmaya devam etti. Ben bu haftaki programda Atilla Özdemiroğlu'nun Yeşilçam olarak tabir ettiğimiz 1950 ile 1990 yılları arasında ki filmler için yaptığı müziklere yer vermek istiyorum. Karşımıza çıkacak olan bazı müziklere gerçekten şaşıracağınızı düşünüyorum. Nereden bu kanıya vardım? Pek çok arkadaşımla konuşurken fark ettim ki o müzikleri kimin yaptığını bilmiyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Züğürt Ağa filmi, diğeri Muhsin Bey filmi, Gölge Oyunu filmi mesela. O filmde çok ilginç arka fonda yer alan müzikleri vardır ki 1992 yılı yapımı olduğu için bu programda yer vermeyeceğim ama o da önemli bir film. Pek çok filmin müziğini kimin yaptığının farkında değiliz belki de. Bazen de o kadar alışmışız ki başka filmlerden alındığını düşünerek zaten bize ait değildir diye de düşünüyoruz. Ancak Atilla Özdemiroğlu gerçekten bu konuda çok değerli müzisyen ve bestecilerimizden bir tanesi. O nedenle artık Yeşilçam Arkeolojisi'nde Atilla Özdemiroğlu'na yer vermemiz gerektiğini, ona bir program ayırmamız gerektiğini düşündüm. Şimdi kendisiyle ilgili bilgileri vermeye tabii programda devam edeceğim. İsterseniz ısınma turlarına başlayalım ve ilk şarkımız gelsin. Daha doğrusu ilk film teması gelsin. Züğürt Ağa filminin teması, ana teması. 1985 yılı yapımı film. Şener Şen ve Yavuz Turgul ortak yapımı olarak da nitelendireceğimiz bir film. İşte Züğürt Ağa'nın ana teması karşımızda.

Züğürt Ağa filmini izlediğimizde bu ana temayı farklı formatlarda görebiliyoruz, dinleyebiliyoruz filmde. O nedenle çok değerli. Fakat filmin ana temasının dışındaki o varyasyonlarını dinleyebileceğimiz, onları kaliteli bir şekilde edebileceğimiz bir kaynakça yok elimizde. Filmden almamız gerekiyor müzikleri. Bazen kesip biçmemiz gerekiyor. Ve sadece ana tema değil, ana temanın yanı sıra filmde yer almış ve Züğürt Ağa ana teması çevresinde düzenlenmiş çok güzel bazı besteler var ya da yorumlar var. Onların hiçbirisine ulaşamıyoruz günümüzde ya da filmden çekmemiz gerekiyor ki filmin sesleri birlikte karıştığı için bazı kayıtlar gerçekten çok kötü oluyor. Bunları denedim mesela programda yer vermek için ancak çok iyi sonuçlar alamadığım için vazgeçtim. Yine de Züğürt Ağa ana temasına yer vermek istedim ben. 2016 yılında kaybettiğimiz önemli bir sanatçımız ancak kendisiyle ilgili bir film müzikleriyle ilgili çok sağlam bir toplama çıkmamış. Yine dağınıklık var ortalıkta ve özellikle de plağa basılmamış. Mesela ben eksik olarak görüyorum. Dün bugün yarın orkestrası ile ilgili kayıtlarda da aynı şekilde yine bazı durumlarla karşı karşıya kaldığımızı söylemem gerekiyor. Aslında çok önemli bir müzik adamı ve çok değerli isimlerle çalışmış. Hayat hikayesine baktığımız zaman, onun yolculuğuna baktığımız zaman çok şaşıracağımız isimler var. Mesela bunların başında Yurdaer Doğrul geliyor, Tanju Okan geliyor, Berkant geliyor, Durul Gence geliyor. Bunlar çok önemli isimler. Şimdi onlara biraz değineceğiz. Fakat ben o taraflara geçmeden önce özellikle arkadaş film müziğine yer vermek istiyorum. Oradan çünkü dün bugün yarın orkestrasıyla konuya girip 1975 yılındaki arkadaş filminin müziklerine bir göz atıp ondan sonra biraz neler yapmış Atilla Özdemiroğlu onlara da biraz değinmek gerekiyor. 1975 yılındaki arkadaş filminin müziklerinden bir tanesi İsimsiz Kahramanlar bestesi ve bunu dün bugün yarın orkestrası seslendirmiş. Bu orkestra Şanar Yurdatapan ve Atilla Özdemiroğlu tarafından kurulmuş bir orkestra. Bas gitarda Şanar Yurdatapan var. Çoklu enstrümanları Atilla Özdemiroğlu çalıyor. Davulda Cezmi Başeğmez var. Gitarda Hurşit Yenigün var. Piyano, trombon ve orkta ise Metin Çotal yer almış. Çok önemli bir grup olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle günümüz hafif batı müziği, yerli pop müziği açısından. Ve arkadaş film müziğinden İsimsiz Kahramanlar şarkısını dinliyoruz. Ve Atilla Özdemiroğlu'nun film müziklerine devam ediyoruz.

Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.

İsimsiz Kahramanlar Dün Bugün Yarın orkestrasından dinledik. Arkadaş filmi müziklerindendi. Arkasından da Melike Demirağ'ın seslendirmiş olduğu ve sözlerini Şanay Rudatapa'nın yazdığı, müziğini de Atilla Özdemiroğlu'nun yapmış olduğu Arkadaş şarkısını dinlemiş olduk. Ve tabii Arkadaş filminde de bu kullanıldı. Ayrıca albüm olarak da çıkıyor piyasaya. Ve yine yapımcılığını Şat Yapım yapıyor. Evet, Atilla Özdemiroğlu 1943 Ankara doğumlu. Ankara'da özellikle Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenim gördüğü dönemlerde müziğe merak sarıyor ve o yıllarda Yurdaer Doğulu ile birlikte, ki Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu'nun babası oluyor Yurdaer Doğulu, onunla birlikte müzik yapmaya başlıyor. 1957 yılında da Ankara'da, yani 14 yaşında Ankara'da Tanju Okan, Yurdaer Doğulu ve Berkant'la birlikte Jüpiterler isminde bir grup kurmuşlar. Ve daha sonra müzik ve beste yapmaya başlıyor Atilla Özdemiroğlu, ki yaşı daha 16-17 yaşlarında. Ve daha sonra da Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'nde Türk müziği üzerine çalışmaya başlıyorlar. Bu ilginçtir. Konservatuvarda konservatuvara girmek yerine hukuk fakültesinde öğrenim görüyor Atilla Özdemiroğlu. Ve daha sonra da 1961 yılında evleniyor. Durul Gence ile birlikte, Durul Gence Beşlisi Orkestrası'nda birlikte müzik yapıyorlar. Ve daha sonra İstanbul Gelişim Orkestrası'nı kuruyorlar. Burada da Selçuk Başar'la birlikte özellikle yer alıyor. Dün Bugün Yarın Orkestrası'nı ise Şanay Rudatapan'la birlikte 1971 yılında kurdukları Şat Yapım bünyesinde devam ettiriyorlar. Burada önemli müzisyenler var. Hürşit Yenigün de onlardan bir tanesi. Ve Şat Yapım 1973 yılından itibaren çok önemli bir bestelere ve yapımlara imza atmaya başlayan bir müzik yapım şirketi oluyor. Burada mesela Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu gibi isimler, Erol Evgin gibi isimlerden bahsetmemiz gerekiyor. Yine Şat Yapım bünyesinde Onlu Tunç'u, Uzay Hepar'ı isimlerini de unutmamak gerekiyor. Bu arada ilginç noktalardan bir tanesi, mesela benim çok sevdiğim Deve Kuşu Kabere tiyatrolarından bir tanesi olan Beyoğlu Beyoğlu'nun müziklerini de yapan yine Atilla Özdemiroğlu. Ve çok ilginçtir, 60 adet film müziği yapan sanatçımız 7 kez de Altın Portakal Müzik Ödülü'nün sahibi oluyor. Ben de programda o şarkılara, o ödül alan bestelerden bazılarına yer vereceğim. Mesela Züğürt Ağa bunlardan bir tanesi de 23. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müzik ödülü aldı. Şimdi isterseniz bir başka film müzik ödülü alan Atilla Özdemiroğlu bestesi dinleyelim. O da Muhsin Bey filminden gelsin. Muhsin Bey filminin ana teması.

Atilla Özdemiroğlu'nun pek çok film müziğine imza attığını, 60 filme imza attığını söylemiştim size. Bu filmlerin pek çoğunda yollarının Yavuz Turgul'la kesiştiğini görüyoruz. Tabii Şener Şen'in de çok fazla filmine imza atmış. Ödül kazandığı filmler işte Züğürt Ağa, Muhsin Bey. Ama sadece Şener Şen yok. Bu arada ilginç bir noktada belirtmek istiyorum. Şener Şen'in ilk başrol oynadığı film Şalvar Davası filmi. Ve o filmin de müziğini Atilla Özdemiroğlu yapmış. Tabii Yavuz Turgul'la yolları kesiştiğinden bahsetmiştim. Yavuz Turgul'la başka bir filmde daha yolları kesişmiş. Bu çok ilginç. Atilla Özdemiroğlu ile ilgili araştırma yaparken bunu fark ettim. Fahri Abla film müziklerini de yapan Atilla Özdemiroğlu ve burada Özdemir Erdoğan'la bir işbirliğine gidilmiş ve bir orijinal soundtrack 1984 yılında piyasaya çıkmış. Ben de bu soundtrack'in bir kaseti vardı. Daha sonra CD'si de piyasaya sürülmüştü. Mega Müzik tarafından 1984 yılı yapımı bu soundtrack'in güzel kaydı şu anda günümüze ulaşmış durumda. Siz de dinlemek isterseniz bütün soundtrack'i bulabilirsiniz özellikle YouTube üzerinde. Buradan filmin aynı ismi taşıyan Fahri Abla şarkısını sizler için seçtim. Vokalde Özdemir Erdoğan var ve müzik, daha doğrusu yorumu yapan Özdemir Erdoğan, filmin de konusu olan şiirin yorumunu yapan, müzikler ise yine Atilla Özdemiroğlu'ndan ve Fahri Abla.

bu haftaki Yeşilçam arkeolojisinde pek çok film müziğine imza atmış Atilla Özdemiroğlu'nu hatırladık. Onun film müziklerine yer vermeye çalıştım. Programımızın son şarkısını ise iki tane filmde kullandığı Haram ve Selin'le Son Defa filmlerinde kullandığı müzikle veda etmek istiyorum ben. Atilla Özdemiroğlu çok değerli bir müzisyen. 2016 yılında kaybettiğimiz çok değerli bir müzisyen. Kendisini bu şekilde hatırlamış olduk. Çok teşekkür ederiz. Özellikle orijinal film müziklerinin çok fazla bulunmadığı sinemamızda Atilla Özdemiroğlu'nun bıraktığı eserler çok değerli. Kendisini, müziklerini gerçekten çok seviyoruz ve onunla birlikte yaşamaya, müzikleri de yaşamaya devam ediyor. Efendim umarım sizler de hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki hafta tekrar Yeşilçam Arkeolojisi'nde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Sayın dinleyiciler, Yeşilçam Arkeolojisi isimli programda bu hafta 2 Eylül 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.
3: Evet.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Laturka programına hoş geldiniz saygıdeğer dinleyenler. Bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz laturka2026@gmail.com elektronik posta adresini, X ve Instagram'da laturka2001 hesaplarını, Facebook'ta Laturka grubunu kullanabilirsiniz. Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine, programımızın tüm destekçilerine teşekkür ederek başlıyoruz bugün Laturka'ya. Saygıdeğer dinleyenler, bu yıl değerli piyanistimiz İdil Biritt'in 85. doğum yıl dönümü. Kendisine sevgilerimiz ve saygımızla sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz. 21 Kasım 1941 doğumlu olan sanatçımız Mithat Feynman'la başladığı piyano eğitimine küçük yaşta Fransa'da devam etmişti. Nadia Boulanger ve Alfred Cortot gibi önemli piyanist ve eğitimcilerin öğrencisi olmuştu. Bugün İdil Biritt'in kayıtlarına yer vereceğiz. İlk olarak Johann Sebastian Bach'ın La minör tonda yazdığı 4 piyano için konçertosunu dinleyeceğiz. Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası İdil Biritt, Ayşegül Sarıca, Erol Erdinç ve Hande Dalkılıç'a eşlik ediyor. İlk ve üçüncü bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio Tempolu.

Apaçık Radyo'da La Turca programındasınız. Hayırdır dinleyenler, Johann Sebastian Bach'ın La Minör Tonda yazdığı 4 piyano için konçertosunu İdil Biret, Hande Dalkılıç, Erol Erdinç ve Ayşegül Sarıcan'ın solistliğinde Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sırada Johann Sebastian Bach'ın 2 piyano için Do Minör Tonda yazdığı piyano konçertosu var. İlk ve üçüncü bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio. Solistler İdil Biret ve Ayşegül Sarıca, Şef Erol Erdinç yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası'nı dinliyoruz.

Erolar Dinç yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, Johann Sebastian Bach'ın Do minör tonda yazdığı iki piyano için konçertosunun kaydında Nidil Biret ve Ayşegül Sarıcı'ya eşlik etti. Programımızda son olarak yine aynı bestecinin Johann Sebastian Bach'ın Re minör tonda yazdığı piyano konçertosunu dinleyeceğiz. Nidil Biret solistliğinde ve Erolar Dinç yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası seslendiriyor. İlk ve üçüncü bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio.

0: Johann Sebastian Bach'ın re minör tonda yazdığı piyano konçertosunu İdil Biret solistliğinde ve Erol Erdinç yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. İlk ve üçüncü bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio'ydu. Bizlere ulaşmak isterseniz alaturka2026@gmail.com elektronik posta adresini X ve Instagram'da alaturka2001 hesaplarını, Facebook'ta Alaturka grubunu kullanabilirsiniz. Destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Alaturka'da bir araya gelinceye dek hoşça kalın. Müzikle ve sevgiyle kalın değerli dinleyenler.
1: Alaturka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nedret Durukan ve Serli Tümer'e teşekkür ederiz.
2: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
3: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Nedret Durukan ve Serli Tümer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz çok yakından tanıdığınız yer bilimci hocamız Profesör Doktor Okan Tüysüz. Okan hocam hoş geldiniz programımıza.
4: Bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olun. Çok teşekkürler. Nuray hocam, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Tuğçe Tezer sizler de programımız.
5: Hoş bulduk. Merhaba.
3: Evet, ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum Okan Hocam. Bugün programda 2026 yılında dünya ve Türkiye'de gerçekleşen önemli depremleri ele alacağız. 2026 bu 9 ay diyelim, daha gerçi 9. ayın tamamını bitirmiş değiliz, başlarındayız. 8 ayda diyebiliriz. 8 ayda... dikkat çekici bulduğunuz hususlar nelerdir? Özellikle yer bilimleri açısından, yer sarsıntıları, depremler açısından ve diğer açılardan bugüne kadarki olan 8-9 ayı nasıl değerlendirirsiniz?
4: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi... biraz ortalamalardan bahsederek girelim. Bu yıl aslında depremlerin çok yoğun olduğu bir yıl değil. Olağan koşullarda biz her yıl aşağı yukarı 1 ila 4 arası 8'den büyük bir deprem yaşarız. Bazı yıllar olur, bazı yıllar olmaz ama bu sene 8'den büyük bir deprem meydana gelmedi. 7-7.9 arası ortalama 6 ile 19 deprem olur. 6 ile 20 arası, 19 arası deprem olur. Bu yıl 11 tane 7 ile 7.9 arası deprem var. 6-6.9 arası ortalama 90 ile 140 arası yılda deprem olur. Bu yıl 88 deprem oldu bu büyüklükte. 5-5.9 arasında ortalama 1500-2000 tane yıllık deprem sayısı var. 1135 tane deprem olmuş bu yıl. 4-4.9 arası 11.000 ila 16.000 arası deprem olur ortalama. Bu yıl olan deprem sayısı da 8420. Yani 8'in üzerinde deprem olmadığı diğer sayılarda da biraz ortalamaların altında bir değer var. Ama tabii önümüzde daha epeyce bir zaman var. Bu büyüklükteki depremlerin olma olasılıkları var.
3: Evet, 4 ayımız daha var. Bu arada geçen yılla bir karşılaştırma yaparsak, geçen yılla göre nasılız hocam?
4: Geçen yıl biraz daha büyük depremler vardı ama... Bir yıllık değerle 9 aylığı kıyaslamak pek doğru değil. Bir ikincisi de İstatistikler, yer bilimleri özellikle deprem açısından baktığımız zaman çok tutarlı değil. Mesela 6.9'luk depremlere baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda 90 olduğu yıl da olmuş, 140'ın üzerine çıktığı yıl da olmuş. Bu yıl 88. Yani en az değere yaklaşmışız. Ama daha önümüzdeki süre içerisinde belki bu dolacak, onu bilmiyoruz. Bu yıllık istatistik yapıyoruz ama aslında yıllar birbirini çok fazla tutmuyor. Ortalamalardan bahsetmek mümkün.
3: Evet.
4: Can kaybı açısından da bakıldığı zaman bu yıl oldukça fazla can kaybı olan depremler var. Bunların başında Venezuela geliyor. Birazdan bahsederiz bundan. 7.155 can kaybı var depremlerde. Bunun 6.500'den fazlası Venezuela'da meydana gelen iki depremdi. Filipinler'de 7.8 bir deprem oldu. 107 can kaybı var. Endonezya'da 7.8 yine bir deprem oldu. 129 can kaybı var. Tabii bu değerler resmi rakamlar. Özellikle Venezuela'da hala ulaşılamamış çok sayıda kişi olduğundan bahsediliyor. Belki bu değerler zaman içerisinde biraz daha artarlar.
3: Evet.
4: Şimdi bu yılın depremlerine biraz daha detayda bakacak olursak, en büyük iki deprem demin bahsettiğimiz gibi Filipinler ve Endonezya'da. Filipin'deki deprem 57 kilometre derinlikte 7.8 büyüklüğünde bir deprem. Filipinler Pasifik Ateş Çemberi içerisinde yer alan ve dünyanın en büyük depremlerinin ve tsunamilerinin meydana geldiği bir kuşakta oluştu. Burada Filipin levhası Sunda levhası altına dalıyor. Senede 7,5 santimetrelik bir hızla dalıyor. Bir kıyas anlamında söyleyecek olursak bizim Kuzey Anadolu fayı senede 2,5 santimetre, 2-2,5 santimetre hareket ediyor. Kuzey Anadolu fayından neredeyse 3 misli, belki biraz daha fazla hızlı bir fay sistemi. Bu da şunu gösteriyor. Ne kadar hız yüksekse o kadar sık deprem oluyor anlamına geliyor. Bu bölgeye baktığımız zaman 1900'den bu yana 35 tane 7'den büyük deprem olmuş. Yani 120 yıl içerisinde. Bu tabii büyük bir rakam. 15 Ağustos 1918 buranın en büyük depremi 8.3. Tabii Pasifik Ateş Çemberi'nin bir özelliği 8 ve 9'un üzerine çıkan depremleri bugüne kadar üretmiş olması. İkinci deprem yine Endonezya'daydı. Ondan birazdan bahsedeceğim ama en ölümcül bu yılın depremi Venezuela'da oldu. Venezuela'da peş peşe iki deprem 7.2 ve 7.5 meydana geldi. Bazı çok sık aralı meydana gelen iki deprem olduğu için bazı kaynaklar bunun aslında tek bir deprem olduğunu da düşünüyorlar. Bu yönde yapılan bilimsel tartışmalar da var. Doğrultu atımlı bir fay, bir kısmı karada, bir kısmı denizin içerisinde. 6.509 veya 6.504 can kaybı var ama bunun zaman içerisinde biraz daha artması da mümkün. Bu deprem tabii şöyle bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Biz deprem tehlikesini hesaplarken bir fayın geçmişte ürettiği en büyük depremi, bir fay parçasının daha doğrusu ve buradan hareketle de deprem tehlikesini belirlemeye çalışıyoruz. Ama burada iki fay parçası bir arada kırıldı ve birinde meydana gelen 7.2'lik bir deprem, ikincisindeki 7.5'lik bir depremi tetikledi. Bununla beraber 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri de değerlendirildiğinde 6 Şubat'ta biz aslında bu kadar büyük bir deprem beklemiyorduk. 7.5, 7.6, 7.7 değerleri dile getirilmişti fay boylarından hareketle. Ama çok sayıda fay parçası ve peş peşe birbirini takiben kırıldı ve 7.8 hatta belki 8'e yaklaşan büyüklükler ortaya çıktı. Büyük ölçüde tartışılan konu, acaba biz deprem tehlikesini hesaplarken tek bir fayı ya da fay parçasını mı, yoksa bütün bir sistemi mi en azından birbirine etkileyeceğini göze alarak dikkate almalıyız şeklinde bir tartışmalar var. Deprem çifti deniyor ve Venezuela'daki deprem çifti Türkiye'deki örnekle karşılaştırılıyor. Bu tabii ülkemizin deprem tehlikesinin gelecekte hesaplanması açısından da önemli bir kavram. Bu konudaki tartışmalar henüz sürüyor. Çünkü depremin tek bir deprem mi yoksa iki tane birbirini tetikleyen deprem mi olduğu da büyük ölçüde tartışmalı.
6: Okan Hocam, burada bir soru sorabilir miyim? Şimdi
4: Buyurun.
6: bizdeki Kahramanmaraş'taki deprem, yani 6 Şubat depremlerinde arada bir 7-8 saat şey var ikinci depremle. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bak.
4: Evet,
6: Öyle
4: bazı
6: bir süre vardı.
4: Elbistan depremi ile Maraş
6: Başta
4: arasında
6: işte, evet.
4: zaman farkı var.
6: Evet.
4: Fakat
6: Peki
4: diğer
6: burada
4: taraftan 6 Şubat'ta Maraş'ta olan deprem de beklenenden çok fazla fay parçasını kırarak meydana geldi.
6: anladım.
4: Yani orası için 7,8 çok beklenir bir şey değildi.
6: Hayır, burada mesela şimdi bakıyorum da ben bu şeyde Venezuela'daki deprem için 39 saniye galiba iki deprem arasındaki süre.
4: Evet, oldukça yakın.
6: Çok kısa bir süre. Bu Kahramanmaraş olayı mekanizma biraz daha farklı galiba işlemiş
4: Hayır,
6: yani, öyle mi?
4: şöyle, Kahramanmaraş'ta iki tane deprem var. 7,8 ve 7,6. 7,6 uzak, çok yakın değil. Ama
6: Evet.
4: 7,8'i oluşturan faylara baktığımız zaman bunlar da birbirini etkileyen deprem Narlı'da başlıyor. Doğu Anadolu fayına sıçrıyor. Doğu Anadolu fayından iki yöne doğru farklı fay parçalarını kırarak devam ediyor. Dolayısıyla beklemediğimiz şey çok sayıda fay parçasının bir arada kırılmasıydı. Bir ya da iki parça kırılabilirdi ama burada çok sayıda fay parçası kırıldığı için büyük bir deprem oluşturdu. Bu aslında beklenir bir şey değildi. Evet, 17 Temmuz'da Meksiko'da bir deprem var. Yine levha sınırında Kokos levhasının Orta Anadolu levhası altına daldığı bir bölge. 22 kilometre açıkta olan bir deprem. 7,3, arkasından 6,4. Ama burada can kaybı ortaya çıkmadı. Sevindirici bir durum tabii. 28 Temmuz'da Japonya'da 6,8'lik yine doğrultu atımlı bir fayda bir deprem meydana geldi. 38 can kaybı oldu. Filipinler'de 6,3'lük 5 Ağustos'ta bir deprem oldu. Yine bunda da önemli bir etki olmadı. Oldukça yıkıcı bir deprem olmasına rağmen. İkinci büyük deprem bu yılın 10 Ağustos'ta Kolombiya'da. Jose del Mar'da 7,4 oldu. Can kaybı açısından önemli bir deprem. 110 kilometre derindi. Genellikle bu kadar derin depremlerde çok büyük hasar oluşmuyor. Ama Kolombiya'da 110 kilometre derinde olan deprem 331 can kaybına yol açtı. Yine bir dalma batma zonu, yine Pasifik levhası, Pasifik ateş çemberinin diğer tarafı. Burada Nazca levhası dediğimiz bir levha, Güney Amerika levhasının altına dalıyor. Bu bölgede de 1950'den bugüne kadar İki tane 7'den büyük deprem var. Oldukça geniş bir coğrafyayı etkilemiş bir deprem. 7,4 büyüklüğünde ve 110 kilometre derin olmasına rağmen. 14 Ağustos'ta hemen bundan 4 gün sonra bu defa Endonezya'da 7,7 veya 7,8. Çoğu kaynaklar 7,8, bazıları 7,7 olarak açıklıyor. Bu Flores Denizi depremi olarak da adlandı. Bu Avustralya levhasının Sunda levhası altına daldığı bir bölge. Yine deprem açısından çok üretken

0: 2500 can kaybına yol açmıştı. Bu deprem Endonezya'da Ende depremi 129 can kaybına yol açtı. Elbette ki can kaybeden tek kişi bile çok değerli ama 2500 ile 129'u kıyasladığımız zaman daha az can kaybına yol açmış bir deprem olarak değerlendirmek mümkün. 26 Ağustos'ta Nepal'de meydana gelen bir olay var. Aslında bazı kaynaklara göre depremle alakalandırıldı. Çok önemli bir kaya akması ve sel olayı ortaya çıktı. Ama Amerikan Jeoloji Servisinin yorumu bir buz parçasının koparak yerinden aşağıya doğru yuvarlandığı, bunun 5,2 büyüklüğünde bir deprem yarattığı ve bu 5,2'lik depremin bir deprem nedeniyle buz kütlesinin kopması değil, buz kütlesinin kopması nedeniyle bir deprem olduğu şeklinde bir yorumları var. 5,2'lik bir deprem gerçekten de bu büyüklükteki bir depremin kaya düşmelerine, bu ölçekte kaya düşmelerine, heyelana yol açması pek mümkün görülmüyor. Bu bana da mantıklı gelen bir açıklama. Büyük bir buz parçası düştüğü zaman bu tür depremleri ortaya çıkarması mümkün. Bu saydıklarım can kaybına yol açan önemli depremlerdi 2026 için. Bunun dışında 24 Mayıs'ta 7,5'luk Tonga hendeğinde Avustralya'nın kuzeyinde 230 kilometre derinde bir deprem meydana geldi. 30 Mart'ta Vanuatu'da yine Kuzey Avustralya'da 7,3'lük bir deprem. 1 Nisan'da Endonezya'da 7,4. 20 Nisan'da Japonya'da 7,4 depremler meydana geldi. Bu saydığımız 4 depremde de can kaybı yok. Çünkü önemli bir kısmı açıkta, denizde olmuştu ve bir kısmı da derin depremlerdi. Dolayısıyla bu yılın bilançosuna baktığımız zaman en büyüğü 7,8 olan depremlerin meydana geldiğini ve 8'den büyük deprem olmamasına rağmen 7'ne 7,9 arasında 11 tane depremin bu yıl meydana geldiğini söyleyebiliriz. Dünyada önemli depremler olarak bunları sayabiliriz. Türkiye'de bir yerde
1: Pardon.
0: şanslı bir...
1: Türkiye'ye geçmeden önce bir şey
0: Peki.
1: söylemek istiyorum
0: Buyurun.
1: hocam. Son raporlara göre Nepal'de olanın esas kaya parçasının üzerindeki buz kütlesiyle birlikte aşağıya indiği ve tabii aşağıya inerken de sizin söylediğiniz gibi birçok taş, toprak, önüne ne gelirse ağaç onları sürüklediği şeklinde açıklamalar yapıyor son raporlar.
0: Evet.
1: Herhalde bu konu daha önümüzdeki günlerde de konuşulacak ve bu konuda yeni yeni raporlara da ulaşacağız diye düşünüyorum.
0: Evet, uzaktan algılama çalışmalarıyla büyük ölçüde bu konuya eğiliniyor. Ve daha dün veya evvel gün okuduğum bir makalede bu bölgede aslında daha önce de hareketlerin olduğu, uydu görüntüleriyle bunların tespit edildiği ama böyle büyük bir heyelana yol açabileceğinin, böyle büyük bir buz parçasının kopmasının böyle yakın dönem için çok beklenir olmadığı belirtiliyordu. Söylediğiniz gibi tabii ulaşması da zor bir yer. Geçmişte ben de o bölgenin kuzeyine kadar gitmiştim, Tibet tarafına. Gerçekten ulaşımın çok zor olduğu, çok sert bir coğrafya. Sanıyorum arazi çalışmaları çok kolaylıkla yürütülmüyor. Ama uydudan bugün artık deformasyonları büyük ölçüde belirlemek mümkün. Belirttiğim çalışmada bu kapsamda yapılmış bir çalışma.
1: Daha önceki olaylarda, benzer olaylarda muson yağmurlarının etkisi esas olarak belirleyici oldu deniyor gene bazı raporlara göre. Fakat bu sefer

0: Sizin de söylediğiniz gibi deprem de yok. Ayrıca yoğun bir yağmur da söz konusu değil.
1: Evet, iklim değişikliğinin etkisine en fazla atfedilen bir afet.
0: Evet. Evet, doğru. Doğru. Evet hocam, Türkiye'ye geçebiliriz.
1: Türkiye de şanslı bu yıl için.
2: Pardon, geçmeden bir şey, bununla ilgili bir şey
1: Buyurun.
2: sorabilir miyim? Kusura bakmayın. Benim mikrofonum kapalıymış. Ben deminden beri araya girmeye çalışıyorum ama. Siz dediniz ki bu kaya düşmesi ya da buzul erimesi 5,1 büyüklüğünde bir deprem oluşturdu diye. Bu
1: Evet.
2: rakam bana çok yüksek geldi. Şey baktım bir hemen bu St. Helen Dağı'nın Yanardağ'ın patlaması ile ilgili olaya geri döndüm. Orada da 5,1 büyüklüğünde bir
1: Evet.
2: şey. Orada bütün bir dağ yok oldu. 5,1'lik bir deprem meydana getirdi. Bu da bir 5,1'lik bir deprem meydana getirdi deyince ben onu çok yüksek bir rakam değil mi bu? Diye bir sorgulama ihtiyacı hissettim. Siz ne
1: Evet,
2: diyorsunuz?
1: yani bu büyük ölçüde düşen buz kütlesinin büyüklüğüyle ve ne kadar düştüğüyle alakalı bir şey. Bu tür depremler aslında impact depremi olarak adlandırılıyor. Tabii depremin nedeni sadece faylar değil. Depremin farklı nedenleri var. Yer altında büyük boşlukların çökmesi, volkan patlaması gibi. Bu da buzul düşmesiyle olan bir deprem olarak değerlendiriliyor. Demek ki büyük bir kütle düştü. Zaten ilk bu haber ajanslarına düştüğü zaman birkaç kanaldan beni aradılar. Görüntüleri göstererek buna bir yorum yapar mısınız deyince bu yapay zeka, bu normal bir fotoğraf ya da film değil diye yorumladım açıkçası. Ama maalesef sonradan gerçek olduğu ortaya çıktı.
0: Çoğumuz
1: Çok
0: öyle
1: büyük bir
0: sandık hocam.
1: afetti gerçekten.
2: Bir de şey sorabilir miyim ben? Ya bu baktığımızda son depremlerde daha da belirgin olarak ortaya çıkan bir şey var gibi geliyor. Bilgi almakta biraz bir yavaşlama mı söz konusu? Eskiden çok daha fazla bilgi alabiliyorduk. Şimdi yeterli miktarda bilgi gelmiyor mu? Özellikle mesela bu kayıplar konusundaki bilgiler çok gerçekten afetlerin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen çok hala netleşmemiş durumda. Böyle bir sıkıntı var mı? Siz jeologlar, yani daha doğrusu yer bilimciler olarak da benzer sıkıntıyı yaşıyor musunuz bilgiyi almakta?
1: Şöyle yani bir defa deprem gibi konularda artık oldukça geniş bir sismometre ağı var. Bunlar vasıtasıyla bilgiye büyük ölçüde ulaşıyoruz. Gelişmiş toplumlarda giderek sosyal ağ dedikleri bu sosyal medyada deprem olduğu anda hemen telefonlar vasıtasıyla duyuran ya da telefonların içerisindeki sensörler vasıtasıyla bunları duyuran sistemler giderek gelişiyor. Bu anlamda depremlerin olduğu yeri, büyüklüğü büyük ölçüde çok daha kısa sürede eskisine oranla alıyoruz. Bunda hem aletlerin yaygınlaşması, hem teknolojinin gelişmesi, hem de halkın daha duyarlı hale gelmesinin etkileri var. Ama afetler ve sonuçları konusunda büyük ölçüde coğrafya ile alakalı diye düşünüyorum. Özellikle kapalı toplumlarda, çok gelişmemiş toplumlarda bu tür afetler olduğu zaman sonuçları konusunda çok net bilgiler alamıyoruz maalesef. Tibet-Nepal sınırında meydana gelen bu deprem zaten nüfusun çok yoğun olmadığı, coğrafyanın çok zor olduğu bir yerde meydana geldi. Benzeri şekilde kapalı toplumlarda olan depremleri de ya da onların sonuçlarını, depremleri çabuk öğreniyoruz da sonuçlarına ulaşmak bazen oldukça fazla zaman alabiliyor.
0: Hocam geçmeden Nepal'e ilişkin son bilgiyi aktarmak istiyorum. Can kaybı sayısı 1367, kayıp sayısı 5132. Bugün yapılan açıklamaya göre ayrıca tabii Tibet tarafında da yani Çin tarafında da kayıplar var ve can kayıpları var. Yani 7 binin üstünde bir şeyden bahsediyoruz herhalde.
1: Evet,
0: Can
1: büyük bir felaket.
0: kaybından bahsediyoruz herhalde. Evet hocam.
1: Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de aslında şanslı bir yıl diyebiliriz bugüne kadar olan zaman için. 20 Mayıs'ta Battalgazi'de Malatya'da 5,6'lık bir deprem oldu. 13 Mart'ta Niksar'da 5,5'luk bir deprem oldu. Onun dışında karada olan depremlerimiz Sındırgı'da 5,1, 24 Ocak'ta. Denizli Buldan'da 9 Mart'ta 5,1. 4 Nisan Van Tuşba'da 5,2. Ve yine 18 Temmuz'da Battalgazi'de 5 büyüklüğünde depremler var. Bir tane de 2 Temmuz'da Datça açıklarında ama Türkiye'den çok hissedilmeyen 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tabii 4, 3 gibi depremler oldukça fazla. Onların sayıları henüz netleşmiş değil. Ama baktığımız zaman Türkiye'de bu yıl içerisinde yıkıcı bir deprem meydana gelmedi. En büyük deprem olan 20 Mayıs Battalgazi depreminde de bildiğim kadarıyla can kaybı veya yaralanma yok. Bir takım küçük hasarlar ortaya çıkmıştı.
2: Bu bölgede meydana gelen depremleri hala 6 Şubat depreminin artçıları olarak değerlendiriyorlar mı yoksa bunlar münferit depremler mi?
1: Tabii bunun etkisi var. Yani 6 Şubat depremi o bölgede Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'ya ciddi anlamda bir gerilim transferi yaptı. Faylar üzerindeki atımların çok büyük olması, 8 metreyi aşan atımlardan bahsediliyor. Depremin son derece büyük olması, arkasından çok sayıda artçının gelişmiş olması bu bölgedeki gerilme rejimini büyük ölçüde değiştirdi. Bu depremlerin önemli bir kısmında sanıyorum 6 Şubat depremlerinin etkisi hala sürüyor. Bir haritaya baktığımız zaman depremleri bir harita üzerine koyduğumuz zaman Türkiye'deki deprem etkinliğinin özellikle Güneydoğu'da ve Doğu'da hala 6 Şubat'ın izlerini taşıdığını görebiliyoruz. Yani 6 Şubat depremi henüz bitmiş değil, artçılarıyla sürüyor. Ama bunlar mesela Niksar'a ne kadar etki etti, Van'a ne kadar etki etti? Bu tabii çok net olmayan ama etki etmiştir diye tahmin ettiğimiz büyüklükler.
3: Ben işin bir başka tarafına müsaadenizle gelmek istiyorum. Şimdi çok merak ettiğim bir şey. Şimdi çok sizler değerli bilim adamları çok güzel çalışmalar yapıyor. Yani bir takım risk analizine yönelik çok enteresan veriler elde ediyorsunuz. Peki yani özel sektörden ve kamu sektöründen size herhangi bir şekilde yani risk analizi konusunda hani destek isteniyor mu? Bir şey var mı? Yani bir yani Türkiye Afet Müdahale Planı'nın değişik şeyleri var. Yani risk azaltmayla ilgili bir takım aksiyonları var. Bu konuda size şey geliyor mu? Herhangi bir kamudan özellikle ve de özel sektörden herhangi bir şekilde talep ve bilgi talebi geliyor mu?
1: Hayır. Tek kelimeyle hayır. Yani şöyle bakın biz geçtiğimiz yıllarda Jeoloji Mühendisleri Odası içinde orada deprem danışma kurulumuz var. Ben de başkanıydım onun. Biz bir çalışma yaptık. En azından diri faylar üzerinde merkezi olan illerin hepsinden, ilçelerin çoğundan geçiyor ama merkezi diri fay üzerinde olan yerlerin valiliklerine, belediye başkanlıklarına, milletvekilliğine ilgili kim varsa bunlara raporlar göndererek şunu talep ettik. Diri fay üzerinde yerleşen çok sayıda yerleşim birimimiz var ve bu diri faylar hakkında da bilgi eksikliğimiz var. Bugün imar planlarında diri faylara pek dikkat edilmiyor. Ya da META'nın bu ölçekte kullanılması mümkün olmayan diri fay haritası kullanılarak imar planlarında burada fay varmış denilerek birkaç kelimeyle atlatılıyor. Bu fayların detay olarak araştırılması, çalışılması, gelecekte olacak depremlerden bu yerleşim birimlerinin hasar almasını önleyecek tedbirlerin alınması yönünde dikkatlerini çeken 24 ile yazı gönderdik. Bir tanesi bile dönüp siz ne diyorsunuz, niye böyle bir şey yazdınız, ne yapmamız lazım gibi bir şey sormadılar.
3: Çok enteresan.
1: Dolayısıyla bizim idari sistemimiz her şeyin en iyisini biliyor. Bizlere sormaya da çok ihtiyaç duymuyor.
3: Söylediğiniz çok enteresan çünkü daha evvel ben 17 Ağustos öncesini ve sonrasını da hatırlıyorum. Çok aynı benzeri tespitler. Yani bizim mesela Kandilli'yle olan bir çalışmamız vardı. Orada ben sorduğumda aynı şey yani pek ilgilenilmediği hatta şeyle bu bir şeyde Van depreminden önce bir güney yani doğuda bir çalışma yapıldı. Biz de gittik dinledik gördük takip ettik. Bilgilendirme şeyi oldu gayreti oldu valilikleri fakat ilgi görmedi. Yani sonuçta acaba bu ilgiyi ve bu hazırlıkların şeyi nasıl artırılabilir? Yani bu duyarlılık bu konuda nasıl artırılabilir? Bu konuda bilmiyorum bir düşünceniz var mı?
1: Şöyle bakın, bunun örnekleri çok fazla. Ben bir tanesini söyleyeyim. 17 Ağustos depremi olduktan sonra daha önceki programlarda da dile getirmiştim. O dönem İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörü, depremle ilgili çalışan birkaç hoca, rahmetli Aykut Barka, ben, Hasan Boduroğlu gibi hocalarımız, rektörümüzle beraber o dönemki Başbakan rahmetli Bülent Ecevit'e gittik. Söylediğimiz şey de şuydu. Bu deprem oldu. Evet, ciddi hasarlar yarattı. Çok zor problemlerle karşı karşıyasınız. Ama iki deprem daha bekleniyor. Bu depremin doğusunda ve batısında iki deprem olabilir. En hızlı bir şekilde önlemleri alalım. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri olarak da biz elimizden gelen ne varsa bütün çalışmalara açığız. Herhangi bir beklentimiz de yok bu konuda diye. Sayın Başbakan, o dönemki rahmetli Başbakan ve yanındaki birkaç bakan bizi dinlediler. Sonra teşekkür ettiler. Çıktık geldik. Bir daha da bu konu hiçbir zaman açılmadı. Ve işte Kasım ayında, 12 Kasım'da Düzce'de deprem oldu. Doğusu gerçekleşti. Batısında hala bekliyoruz. Aynı şey aslında biz zaman zaman farklı illere, ilçelere deprem toplantılarına konuşma yapmak üzere çağrılıyoruz. Buralarda deprem tehlikesi üzerine konuşmalarımız oldu. Mesela Gaziantep'te 2012'de ben şunu söyledim. Gaziantep 7,7'lik bir depreme hazır olsun. Gaziantep'in hazırlanacağı değer deprem büyüklüğü budur diye. Ondan sonra bütün şehrin idarecilerinin olduğu bir toplantıydı. Ama maalesef herhangi bir hazırlık yapılmadı. Yani bütün bunlar aslında dile getirilmiştir. 17 Ağustos depremi de biliniyordu 1980'li yıllardan bu yana. 1984'te Malatya'da Jeoloji Mühendisleri Odası bir toplantı yapıyor. Malatya'nın deprem tehlikesi ortaya konuyor ve özellikle ova içerisine fazla yayılmadan yerleşimin geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunuyor. Yani bunları hep örneklerle artırmak mümkün ama maalesef çok dinlenilmiyor. Ben geçenlerde bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin deprem araştırma raporları var. Onlara baktım. 2020'de Elazığ depremi ve İzmir depremi olduktan sonra, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi olduktan sonra bizler görüş bildirmek üzere meclise çağrıldık. Bir sürü öğretim üyesi, mühendis, konuyla ilgili kişiler ve bunların sonunda her biri 1.000 sayfalık raporlar hazırlandı. Raporların arkasında da 200-250 maddelik belki biraz daha fazla öneriler var. Depreme de vereceği hasarı azaltmak adına neler yapılması adına. Maalesef bu önerilerin de büyük bir kısmı yapılmış değil. Yani bizim depreme karşı çok önlem almaya sanıyorum niyetimiz yok. Ağırlıklı olarak yapılan şey depremden sonraki yaraların sarılması üzerine gidiyor. Bugün Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da büyük bir faaliyet var deprem yaralarının sarılması adına. Bunlar elbette takdirle karşılanacak şey ama gönül isterdi ki yara alınmasın ya da en az yarayla depremler atlatılsın. Maalesef bu konuda karnemizin çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz yüzyılda 136 bin depreme verdiğimiz can var. Bu da bizim hazır olmadığımızı ve hazır olmaya da pek niyetli olmadığımızın en açık göstergesidir bence. Peki
0: Evet
1: bu
0: hocam,
1: toplum...
0: şimdi kısa bir ara vereceğiz. Müzik parçamız var. Müziğimizi dinledikten sonra, bu arada sizi de biraz dinlendirmiş oluruz. Evet, müziğimizi Tuğçe Tezer anons ediyor.
4: Çok teşekkürler Gürhan Hocam. Hoş geldiniz tekrar. Bugün sevgili Didem Gençtürk bizim için yine güzel bir parça seçti. Highwater parçasını dinleyeceğiz Bob Dylan'ın. 1927 Mississippi Büyük Seline atıfla yapılmış bir parça. Sözlerinden kısacık bir kısmı paylaşmak istiyorum. Vicksburg'a sular doluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana elini uzatma dedi. Görmüyor musun? Ben de boğuluyorum. Dışarısı çetin, her yerde yüksek sular. Buyurun.

0: Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz yerbilimci hocamız Profesör Doktor Okan Tüysüz. Aziz Çasa'nın sorusu var.
1: Evet hocam, şimdi aynı duyarsızlığı biz daha evvel, yani biz uzunca zamanda beri bu olaylarla ilgileniyoruz, haberleşme kısmında da olsa. Mesela 17 Ağustos öncesinde de ben Kandil Rasathanesi'nden aldığım bilgilerle bir hazırlık yaptım. Ona göre, onun için de oldukça çabuk şey yaptık. Fakat o tarihte, o da hocalarımızın söylediği, o bize de anlattığı duyarsızlık anlaşılan o günden beri devam ediyor. Siz de doğruluyorsunuz bunu. Bu şey öncesinde, yani daha sonra da doğuda olan bütün olayların arkasındaki uyarıların boşa gittiği. Şimdi kamu tarafı için bu şey olabilir. Burada böyle bir sıkıntı olabilir. Belki bir iletişim sıkıntısı olabilir ama özel sektör gibi riski daha fazla, yani sonuçta daha riskli durumlarla karşılaşacak, hatta yani bir işletmeyi veya bir sistemi iyice bozacak şeyin, bir böyle bir olayla ilgili özel sektör daha fazla hazırlık yapamaz mı? Yani sizlerle daha fazla irtibat kuramaz mı? Yapamaz mı?
2: Yani elbette mümkün ama şöyle söylemek lazım. Dirençli bir toplum aslında bir bütün. Yani özel sektörüyle, kamusuyla, eğitimiyle, her şeyle dirençli bir topluma ulaşmada toplu hareket edebilmek, topluca belli hedefe gitmek ve idarenin de büyük ölçüde görevi bu hedefi belirleyerek o yolda inatla ve sürdürülebilir bir biçimde gidilmesini sağlamak. Çünkü afete hazır olmak ulaşılacak bir nokta değil. Ulaşılması gereken bir yol ve bu yolda da çok fazla engelle karşılaşılacağı açık. Yine afete dirençli bir toplum olmanın büyük ölçüde üç önemli ayak üstüne oturduğu söylenir. Ve bu üç ayak sosyoekonomik dirençliliği oluşturur. Bunlardan bir tanesi ekonomik kalkınmadır. Yani ekonomik kalkınma olmadan afete dirençli bir toplum haline gelmek son derece zor. Çünkü özellikle afetlerden etkilenen toplumlara baktığımız zaman ekonomik açıdan gelişmekte olan ya da gelişmemiş toplumların çok daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Bu oransal olarak da, hani varlıklı bir toplum afetten etkilenebilir ama eski haline, afet öncesi haline kolaylıkla dönebilir. Bu yoksul toplum için ya da ekonomik gelişimini tamamlamamış, ekonomik açıdan yeterli olmayan toplumlara bakıldığı zaman afet öncesine dönüş son derece zor, ekonomik olarak kendini destekleyemediği için. İkincisi farkındalık. Bu da sosyoekonomik dirençliliğin ikinci önemli ayağı. Bu da eğitim. Eğitim konusu aslında son derece önemli. Hem toplumun hem kişilerin eğitilebilmesi ve afet farkındalığının yaratılabilmesi adına. Üçüncüsü de sürdürülebilirlik. Demin bahsettiğim gibi afete hazırlık bir nokta değil. Yani ben bugün gittim 1000 kişiye eğitim verdim, 1 milyon kişiye eğitim verdim ya da 5 milyon kişiye eğitim verdim, afet eğitimlerimi tamamladım diyemezsiniz. Bu ulaşılması gereken bir nokta değil, gidilmesi gereken bir yol. Dolayısıyla ekonomik kalkınma olmadan, sürdürülebilirliği sağlamadan, farkındalığı sağlamadan afetle yeterince mücadele etmek ya da afete dirençli hale gelmek oldukça zor görülüyor. Bu eksiklikleri mutlaka gidermek lazım. Elbette ki bu konuda oldukça fazla gayret var. Buna inkar etmemek lazım. Bugün AFAD bünyesinde olsun, diğer kurumlar bünyesinde olsun, özellikle resmi kurumlarda afete yönelik hazırlıklar var. Ama bu hazırlıklar büyük ölçüde afet sonrasına yönelik. Afet öncesi dönemde de örneğin kentsel dönüşüm bugün çok afete çare gibi gösteriliyor. Gerçekten önemli bir kavram, tek çare olmamakla birlikte. Ama bu konuyu da çok net bir biçimde yerine getirdiğimiz, kentsel dönüşümü hakkıyla yaptığımız söylenemez. Aslında devletin ciddi katkıları var burada. Yarısı bizden gibi, kredi açılması ya da hibeler gibi. Ama bunlar bile yapıldığı takdirde toplumun ekonomik durumu çoğu kişi için yeterli gelmiyor. Bugün İstanbul'u örnek verecek olursak, İstanbul'daki binaların %60-65'inin depreme hazır olmadığını görüyoruz ve burada çok ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı varken bu para binasal dönüşüme harcanıyor maalesef ve yılların çarpık imar düzeni maalesef burada da varlığını sürdürüyor. Yani aslında çok uzun uzun üzerinde konuşulup tartışılabilecek bir kavram. Afete nasıl hazır olacağız? Çok da üzerinde yazılmış, çizilmiş ciltler dolusu yol haritaları var. Ama görünen o ki biz 1939'da Erzincan depreminde 40 bin canı verdik. O günden bugüne demin belirttiğim gibi 136 bin can verdik. Ama maalesef bu özellikle deprem konusunda ki diğer afetlerde de aslında durum çok daha iyi değil. Çok hazır bir hale gelemedik. Aslında ben hep yaptığım konuşmalarda Atatürk'ün 1927'de Erzurum'da gittiği bir depremde söylediği sözleri tanımlıyorum. Hep bundan bahsediyorum. Şunu söylüyor Atatürk, o zaman Trabzon'da bir gezide, bir ziyarette ve deprem haberini aldıktan sonra güçlükle Trabzon'a gidişe, pardon Erzurum'a gidiyor. Pasinler'de, Horasan'da depremden ciddi hasar almışlar. 6,8 büyüklüğünde bir deprem. Şunu söylüyor Atatürk, afet felaket başa gelmeden önce gerekli tedbirleri almak lazımdır. Felaket olduktan sonra dövünmenin pek bir yararı yoktur. Maalesef biz 1939'da bu coğrafyanın en büyük depremini yaşadık. O zamandan bu yana dövünüyoruz. Hemen arkasından gelişen çok sayıda deprem var. 17 Ağustos var ki toplumda çok ciddi yankı bulmuş bir deprem. 6 Şubat depremi var. 6 Şubat'ta 53.400 resmi rakamlara göre Türkiye'de 6.000'in üzerinde de Suriye'de can kaybı var. Buna rağmen bugün hala depreme hazır olup olmadığımız konusunu tartışıyoruz. Çok iç açıcı bir durumda değiliz maalesef. Demin belirttiğim gibi Türkiye bu yıl deprem yaşamadı ama Türkiye 4-5 yılda bir yıkıcı bir depremle karşılaşıyor. Yeni bir deprem olduğu takdirde ne yapacağız? Yine yaraları sarmayla olayı geçiştireceğiz. Yara almama konusunda çok fazla bir şey yapmayacağız gibi duruyor.
1: Aslında
0: Elvan'a
1: yara
2: bir
1: sar, özür
2: pardon.
1: dilerim. Yara sarma konusunda da yeterli ders alamadığımız maalesef ortada. Aslında öncesinden, afet öncesinden onun da hazırlığını iyi yapsak iyi olacak gibi görüyorum ben. Teşekkürler.
0: Elvan'ın bir sorusu var hocam.
3: Ben esasında o kadar başta söyledikleri hani kentsel dönüşümle ilgili söylediklerinin üzerine bir şey söylemek istiyordum.
1: Buyurun.
3: Tabii afet deyince biz sadece deprem üzerinde duruyoruz ama bu yapıldığı şekilde kentsel dönüşüm esasında bazı başka afet risklerini de arttırıyor gibi geliyor bana.
1: Evet.
3: Yani bu kadar yoğun yapılaşma, bu kadar yoğun insan nüfusun belli noktalarda toplanması büyük kentler üzerindeki riskleri bence arttırıyor. Biz bunları pek değerlendiremiyoruz. Yani binayı sağlamlaştırdığımızda pek tamam peki belli bir oranda deprem şeyinden kurtul hani risklerini biraz azaltmış olabiliriz ama başka riskleri de ortaya çıkarıyoruz. Ve bu işte altyapının yetersizliği ve benzeri kırılganlıkları da arttırarak toplamdaki risk miktarını kentlerde en azından çok yükseltiyoruz gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ben onu söylemek istemiştim.
2: Çok doğru bir yaklaşım. Şimdi Alaska'da deprem oluyor. Dünyanın en büyük depremleri meydana geliyor. Fakat insan olmadığı için deprem bir tehlike oluşturmuyor. Deprem tehlikesi meydana geliyor ama risk yaratmıyor. Şimdi depremin ya da diğer afetlerin tehlikeden riske dönüşmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi maruziyet. Yani deprem oldu, kaç kişiyi etkiledi? Nüfusun az olduğu bir yerde deprem olduğu zaman ortaya çıkacak risk, ortaya çıkacak hasar daha düşük. Nüfus arttıkça hasar oranı artıyor. İstanbul'un bir örneğiyle açıklamak isterim. İstanbul'da nüfus yoğunluğunun nerelerde fazla olduğunu gösteren Büyükşehir Belediyesi'nin haritaları var. İzleyicilerimiz açıp görebilirler, internette var. İstanbul'un olası bir depremde en çok sarsılacak bölgesi neresi derseniz, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerle birebir çakışıyor. Yani biz yerleşimi geliştirirken, büyütürken, nüfusu artırırken maalesef afetleri pek dikkate almıyoruz. Bugün imar planlarında fayların olmaması, deprem tehlikesinin neredeyse tümüyle göz ardı edilmiş olması, gelecek yerleşimlerde de maruziyetin artacağını gösteriyor. Evet, mesela Avrupa yakasında bazı bölgelerde kentsel dönüşüm gerçekleşsin diye bir kat fazla veriliyor, iki kat fazla veriliyor. Bu defa ne yapıyoruz? Nüfusu artırmış oluyoruz. Nüfus arttıkça maruziyet de daha fazla artmış oluyor. Bir kuraldır, afet beklenen yerde nüfus artışına müsaade edilmez. Ama biz İstanbul'u böyle bir tehlikenin gerçekleşmesi durumunda maruziyeti daha artsın diye nüfusunu arttırmaya çalışıyoruz. Kanal İstanbul'un çevresine yerleşim geliştiriyoruz. Kuzeye doğru büyüyoruz ve olası bir depremde daha çok kişinin etkilenmesi için, daha çok sanayinin etkilenmesi için adeta bir gayret içerisindeyiz. Maalesef bunları hep dile getiriyoruz ama çok fazla da dinleyen olmuyor.
0: Hocam, programımızın son dakikalarındayız. Yani bir 3-4 dakikamız kaldı. Biraz İstanbul ve Marmara depremi, beklenen Marmara depremi üzerine bir soru sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bir deprem fırtınası oldu. Onun üzerine ortalık karıştı. Bir yığın açıklama. Sizin açıklamanızı biliyoruz. Esas olarak onu sormuyorum. Ama aynı zamanda İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşebilecek depremler üzerine birbiriyle çok çelişen bazı açıklamalar yapılıyor ve bu da toplumun kafasını çok karıştırıyor. Ve maalesef bunu yapanların önemli bir kısmı da yer bilimciler. Bu nasıl önlenebilir? Önlenebilir mi? Bunun için yapılacak herhangi bir şey var mı? Çünkü bu alanların, bu disiplinlerin temsilcisi olan odalarımız var. Bu odalardan bir açıklama beklemek gerçekçi midir? Ne dersiniz?
2: Odaların bu yönde yapılmış açıklamaları var. Şimdi birkaç aslında derin bir yara bu. Birkaç temel nedeni var. Bunlardan bir tanesi deprem biliminde bilinmeyenlerin çok fazla olması. Genellikle deprem bilimi 1980'lerden sonra daha çok gelişmeye başladı. Depremler daha fazla anlaşılır oldu. Ama buna rağmen bugün depremler konusunda bilmediklerimiz bildiklerimizin çok ötesindedir. Tıpkı demin sorduğunuz Anadolu'da deprem oldu, bu depremler acaba 6 Şubat'la alakalı mı diye. Burada da tahminlerin ötesine çok fazla geçemiyoruz. Bu konuda yaptığımız yorumlar bilmediklerimizden daha fazladır. Dolayısıyla deprem bilimi hemen hemen çoğu bilim dalında olduğu gibi, saf bilim dallarında olduğu gibi büyük ölçüde yoruma açık bir şey konu. İkincisi, burada medyanın etkisinden de biraz bahsetmek isterim. Bugün hepimiz yer bilimcilerin hepsi deprem uzmanı. Medyaya bakarsanız deprem uzmanı. Deprem uzmanı sismolojiyle uğraşan kişidir. Şu yer bilimcilerden jeologlar, jeofizikçiler, jeomorfologlar depremle ilgili çalışmalar yaparlar, yapmışlardır. Ama herkes bu konuda uzman değil. Konudan haberdarızdır. Bunu tıpla kıyaslamak mümkün. Eğer bacağınız ağrıyorsa ya bir ortopediste ya bir hariciyeci birisine gidersiniz. Göz doktoruna gitmezsiniz. Ama göz doktorunun da sizin bacağınızın niçin ağrıyacağı konusunda bir fikri vardır. Dolayısıyla burada belki şunu yapmak lazım. Kim ne söylüyor? Söyleyen bu konuda ne yapmış kendisi? Ne tür araştırmaları var? Buna dikkatle bakmak gerekiyor. Biraz insanların bilgi kirliliğinden kendilerini sakınmaları gerekiyor diyeyim ben. Aslında derin, uzun bir konu. Özellikle ülkemiz açısından, bilgi kirliliği açısından, doğru bilgiye ulaşma açısından problemli bir konu. Odalar da bu konuda açıklamalar yapıyorlar ama ellerinden gelen çok yapacakları fazla bir şey yok.
0: Evet hocam, size çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. Evet,
2: Ben
0: söylediğiniz
2: teşekkür
0: gibi
2: ediyorum.
0: bu konu üzerinde durulması gereken, özellikle de toplumun doğru bilgiye ulaşması açısından son derece hayati, son derece önemli. Biz de medyanın bir parçası olarak bu konuda ne yapabiliriz, daha başka ne yapabiliriz diye düşünüyoruz ve Gazeteciler Cemiyeti'ne bir eğitim programı önermek için de hazırlıklar yapıyoruz. Evet hocam, tekrar tekrar teşekkürler, sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. Afetsiz günler diliyorum sizlere ve izleyenlerimize.
0: Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Evet, bugün programımız diğerbilimci hocamız Profesör Doktor Okan Tüysüz idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nedret Durukan ve Serli Tümer'e teşekkür ederiz. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
6: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
7: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
4: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: hakta caferi.
1: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Onur Aytaç ve Burçak Görel'e teşekkür ederiz.
4: Sakat Muhabbet.
5: Did your husband, my granddaddy go?
4: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
5: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Hazırlayan ve sunan she Alper Tolga Akkuş.
5: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Bu hafta bir kez daha Bursa Nilüfer ilçesine gidiyoruz. Hatırlanır olacaktır. Bir ay, 1,5 ay kadar önce Sıraç Erbey'i konuk almıştım. Nilüfer Belediyesi Engel Çalışmaları grubundan bir arkadaşımızdı. O ilgili grubun başkan yardımcısıydı kendisi. Başkanı da Ayrin Erciyas'tı. Ayrin'le de İstanbul'da bir günlük bir görüşmemiz olmuştu sakatlar olarak bizim Acıbadem'de. Ondan da Sıraç bahsetmişti az çok. Orada tanışmıştık Ayrin'le. Ayrin, ne demiştim? Seni de konuk almak istiyorum ben en yakın zamanda diye ve şimdiye kısmet oldu. Bu hafta kendisi konuğumuz. Ayrin, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
1: Hoş bulduk abicim. İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol tekrardan beni de konuk aldığın için.
0: Rica ederim Ayrin. Hoş geldin. Herkes açık kapımız. Ben hep diyorum, beni tanımaları gerekmiyor. Buradan tüm dinleyenlere sesleniyorum. Sakat muhabbetin bir yerinden değen bir konunuz olduğunu düşünüyorsanız bana her türlü ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan, açık radyodan, her yerden bana ulaşırsanız konuk almak isteriz. Bizim bir sorumuz var Ayrin. Sen de biliyorsun dediğin için programları. Ayrin Erciyas kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır? Bir sakatlığın varsa bunu da bize aktarır mısın lütfen?
1: Ben kendimi aslında yani sakat muhabbet özelinde tanıtırken şöyle konumlandırabilirim. Bence kendimi direkt engellilik alanında çalışan birisi olarak da konumlandırmıyorum. Uzun zamandır aslında bir 8 yıldır birçok alanda çalışıyorum ama ben kendimi daha çok sanat, fotoğraf, işte grafik tasarım üzerinde çalışan bir kadın olarak konumlandırabilirim belki. Yani sakatlığımda seribral palsi diyebilirim. Bununla birlikte gelen birçok işte nöro çeşitlilik durumlarıyla da birlikte yaşamaya devam ediyorum ama son dönemde tanıda ufak değişiklikler de oldu. Ben alt ekstremite yani alt bedende kuvvet kaybı yaşayan bir bireyim. Günlük yaşantımda da işte onun dışında bir sıkıntı yaşamamakla birlikte baston, walker'la yaşantımı sürdürüyorum. Epilepsi rahatsızlığım var, serebral palsiyeden kaynaklı. Bu da doğal olarak hani bir yerde nöro çeşitliliğe biraz göz kırpıyor. Yani nöro çeşitlilik, ben tam olarak bunu konuşabilecek uzman kişi olduğumu düşünmüyorum ama çevremde de çok kişi var. Ben de hani bu epilepsinin getirdiği yan etkilerle birlikte belli bir yerde günlük yaşantıda nöro çeşitliliğin getirdiği yan etkilerle birlikte yaşamaya devam ediyorum.
0: Şimdi sen baston walker demiştin ama ben seni İstanbul'da tanıdığımda sen tekerlekli sandalye kullanıyordun. O detayları da alalım. Normalde Nilüfer'de yaşarken kendi çevrende bastonla erişim sağlıyor musun diye anlıyorum. Onun detayı nedir? Ayrın.
1: Evet, bu güzel bir detay bu arada. Yani şöyle birçok arkadaşım da benim gibi işte günlük yaşantısında kanedyen kullanıyorken, baston kullanıyorken, evinde ya da işte çevresinde ama uzun mesafe bir yere gideceği zaman işte otobüse binerken şoför durmayacağı için ya da yollar uygun olmadığı için doğal olarak birçoğumuz akülü sandalye, manuel sandalye, bazen hani manuel sandalyeler, aktif sandalyeler kol kaslarımızı güçlendirme durumu olmasına rağmen onu bile kullanmayıp akülü sandalye kullanan arkadaşlarımız var. Ben de o gruba giriyorum daha doğrusu. Yani bundan dolayı aslında tek baston kullanıyorum.
0: Ama İstanbul'a geldiğinde de yine aynı sebepten aslında wheelchair'i kullanıyordun diye anlıyorum, doğru anlıyorsam eğer.
1: Evet. Aynen o şekilde. Yani çünkü biz araçla gelmiştik ve aracın bizi alacağı yere benim gitmem için çok uzun bir mesafe kat etmem ve işte metro, otobüs birçok araç kullanmam gerekiyordu. O yüzden.
0: Şeyi de merak ettim, onu sorayım. Wheelchair kullanırken peki erişimde, otobüse, metroya binerken rahat mı erişim Bursa'da ya da onun zorlukları var mıdır?
1: Yani zorlukları çok fazla var. Ben hem otobüs hem metro kullanıyorum merkezi bir yere gitmek için. Bu bağlamda da işte otobüs şoförleriyle yaşanılan sıkıntılar zaten her daim gündeme de geliyor. Metroda da daha bizim Bursa'da yeni arkadaşlarımızdan birisi sakatlandı. Yani sakatlandı tabiri çok yanlış olacak belki ama hani kaza yaşadı. Çünkü şey bu işte vagonların mesafesi tabii ki uygun değil. Bununla ilgili biz hani çalışma grubu olarak da çok fazla geri dönütte ve talepte bulunduk. Ama tekerler araya giriyor ve hani işte güvenlik sebebiyle o aradaki mesafeyi kapatamadıklarını söylüyorlar. Ama mutlaka bence bir yolu vardır diye düşünüyorum. Çünkü işte biraz daha sıfır olan vagonlarda Ankara'da, İstanbul'da vesaire var aslında.
0: Şimdi Nilüfer çalışma grubu deyince orayı da açalım. Nilüfer Kent Konseyi Halkı Çalışma Grubu'nda sen şu an başkanlık görevini yürütüyorsun. Sıraç'ta bahsettik ama yeri gelmişken sen de bahset. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bayağı faalsiniz, ben görüyorum sosyal medyadan. Sen de başkan sıfatıyla biraz detay bilgi ver istersen şu anda yeri gelmişken.
1: Nilüfer Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu olarak dediğim gibi konseyin altında yapılanan bir grubuz. Burada da aslında temel amacımız engellilerin bütün alanlarda kesişimsel bir şekilde aktif bir şekilde katılımını sağlamak. Bunun içinde Nilüfer'de hem erişilebilirlik hem de yapılan etkinlikler anlamında işte tam olarak kapsayıcı neleri yapabiliriz'i ele almaya çalışıyoruz. Gençlik meclisleriyle, kadın meclisleriyle veya önümüzde yer alan bizimle birlikte çalışmayı gönülden isteyebilecek dernek ve topluluklarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sizinle de zaten hani böyle bir çalışmaya gelmiştik. Aslında elimizden geldiğince bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hani bizim Sıraş'la da ve ekip olarak da en büyük önemsediğimiz şeylerden birisi zaten bu. Engelliyi tek bir alana sıkıştırmaktan ziyade bunun aslında çok temel merkezde çok geniş bir alana yayılıyor olması. Bunu ifade edebilirim aslında. Yakın zamanda olacak yine bir çalışmamız var. Belki ondan bahsedebilirim.
0: Elbette, elbette.
1: İşte yakın zamanda 11 Ekim'de bir çalışmamız olacak. Küçük bir tanışma, küçük bir kamp etkinliğimiz olacak. Orada hepimiz birlikte olabilirsek ne mutlu. Bizim için de, Nilüfer için de bir ilk olacak bu. Yine duyurusu çıktığında biz paylaşırız birbirimizle. Orada birkaç sunumlarımız olacak dijital erişilebilirlikle ilgili. İşte belki sen gelmek istersen o şekilde olacak.
0: Evet, bana da alak yapmışsınız. Zaten
1: Evet.
0: geldiğimizde oradan da kayıtlar alırız. Yani bir aksilik olmazsa, çünkü sakatlık durumu olunca insan ne yapacağını, ne edeceğini sakatına da
1: Tabii.
0: bağlı. Bize de bağlı olamayabiliyor bazen. Sen de bunu birebir yaşıyorsun zaten. Anlatmıştın
1: Kesinlikle.
0: da. Yani orada bir sıkıntı olmazsa ben olmak istiyorum. Ayrin, ortalara bir yere geldik programda ve müzik çalıyoruz ve ben müzik seçimini konuğa bırakıyorum. Sana bunu daha önce söylemedim ama biraz sürpriz oldu. Senin seçtiğin, sevdiğin müzik parçası varsa anons edersen dinleyelim şimdi istersen.
1: Şarkı isteğin için şunu söyleyebilirim. Vivaldi'nin Dört Mevsim Sonatından Sonbaharı tercih ederim.

0: Sakat muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz Ayrin Erciyaz. Ayrin'i niye konuk ettik? Ayrin bana böyle 3-4 soruluk bir şunları konuşabiliriz diye bir paket gönderdi. Onu okuyorum ben. Sivil alanın bugünü. Ne doğru gidiyor, ne eksik kalıyor? Halk savunuculuğunda dayanışma kültürü. Sivil toplum herkes için erişilebilir mi? Konularında 3 soruymuş. 3 soru sormuş bu şekilde. Şimdi bu soruları ben paket halinde dinleyenlere aktardım Ayrin. Alanı sana bırakıyorum. Sen istediğin gibi başlayabilirsin istersen konuya.
1: Teşekkür ederim. Aslında böyle hani tamamıyla bunlardan konuşalım gibi değil. Sen de beni lütfen yönlendir.
0: Tabii ki, tabii.
1: Az önce de biraz girizgahını yapmış oldum. Hani sivil alanda çok uzun zamandır varım gibi bir yerden yaklaşmak değil ama hani, özellikle bence engellilik işte bu sakatlık durumlarında karşılaştığımız birkaç durumdan kaynaklı. Daha öncesinde nasıldı, şu anda nasıl? Belki de aslında hak temelli çalışırken dayanışma, belki de o kısma şöyle de bakabilirsin. Yani sivil toplumdaki şu anki dayanışma kültürü ve önceden nasıldı sına biraz konuşabiliriz diye düşündüm.
0: Ne zaman başladın sivil alana ve şu an Nilüfer Belediyesi'nde ama daha önce başka bir yerde miydin? Onun bir tarihsel alalım önce. Ayrın Erciyas'ın sivil alan tarihçesi deneyimini alalım, öyle girelim istersen.
1: Yaklaşık bir 10 yıla dayanıyor sanırım. Aslında benim sivil topluma giriş deneyimim tam olarak işte fotoğraf, grafik tasarım dediğim yerde. Ben aslında bir fotoğraf derneğiyle sivil topluma başladım ve uzun yıllarca işte fotoğraf festivallerinde görsel anlatı üretim. Ya yani şu anda öyle diyorlar buna ama ben o zamanlar çok küçüktüm ve bunun sivil alana dair bir mesele üretmek olduğu ile ilgili çok sonrasında farkına vardım. Tabii ki yine bir meseleyi, bir anlatıyı ortaya koyuyordum. O zaman da işte engellilik çalışıyordum ya da kadınlarla ilgili görseller üretiyordum. Ama işin sonunda bunun sadece belli bir kısmı, işte fotoğraf çekmenin sadece belli bir yere kadar bir noktada etki edebileceğini fark ettikten sonra işte Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne girdim. 4 yıl kadar bir gençlik derneğinde çalıştım. Yani engellilik derneğinde değil de gençlik derneğinde çalıştım. Şimdi de hatta farklı bir alanda çalışıyorum. Yine bir kadın derneğinde çalışıyoruz. Bu sefer de bakım alanında çalışıyoruz. Uzun süre ama ben genelde gençlik derneklerinde çalıştım.
0: Bu derneklerin isimlerini versene. Onu da duyuralım istersen buradan. O
1: Tabii
0: Gençlik
1: ki, tabii.
0: Derneği, Kadın Derneği isimlerini alalım. Buradan onların da bir tanıtımı olsun istersen.
1: Şimdi şu anda zaten aktif olarak yer aldığım derneğimiz İhtimam Derneği, bakım temelli, bakımı bir politika ve hak olarak nasıl nitelendiririz? Aslında işte bakım dediğimiz zaman sanki hak savunuculuğunun dışında kalıyormuş gibi görünmez emeği nasıl konuşuruz? İşte söylem dönüşümünü nasıl oluştururuz? Sivil toplum bu işin neresinde sosyal hizmet altyapılarını nasıl dönüştürürüz konuştuğumuz bir çalışmamız ve bir derneğimiz var. Bu noktada da aslında sivil topluma bakış açımın değişmesindeki en büyük etkenlerden birisidir. Aslında ihtimamın kurulmuş ve şu an

0: da var oluyor olması. O noktada da şöyle söyleyebilirim. Yani bu kadar çok noktaya temas etmişken benim en çok fark ettiğim noktalardan bir tanesi şu olmuştu. Yani hem engelli bir kadın olarak kendimi böyle nitelendirmekten de hoşlanmam. Yani hani sağlamcılık diyoruz ya.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir yer var ki hani hep şunu tabir ederim. Hani maalesef ki bizde şöyle bir şey oluyor. Bu her yerde oluyor bu arada. Hani tamam engelli temsil ediliyor ama söz sahibi olamıyor maalesef ki. Ben bunu çok yaşadım. Yani hani işte fotoğrafta gözüküyorsunuz ya da işte orada sözde çağrılıyorsunuz ama aslında orada var mısınız yok musunuz belli değil. Yani bazen alanda olmamak ama arka planda çalışmak işte bu emek için hani emeğin hakkını vermek için belki de olması gerekendir. İlla ki gözüküyor olmak ya da temsil olarak orada olmak önemli bir şey değil.
1: Evet, söz sahibi olmak, alınan kararlarda etkin olmak gerekiyor diyorsun aslında sen bir yandan da.
0: Kesinlikle. Yani herkes de çünkü bu algı var. Şimdi biz mesela konseyde de şu anda bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Öyle bir sivil toplum şekillenmiş ki herkesin kafasında. Şimdi bizim konseyimizdeki birçok arkadaşımız işte akülü sandalye kullanıyor, hem çalışıyor, insanların istihdam edilmesini de savunuyoruz belli bir yerde. İşini bırak benim yaptığım işe sonuna kadar kendini ada diyemem ben kimseye. Sonuçta biz burada gönüllü bir iş yapıyoruz. Geliyor bana diyor ki hani şöyle bir yerden işte ben çalışıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, yetişemem ya da gelemem. Gelemiyorsan arka planda benim için bunu yapar mısın? Birlikte bakabilir miyiz? Birlikte öğrenebilir miyiz? Demek çok kıymetli bence. Çünkü yine orada olmayı hissedecek. Ama eğer gelemiyorsan yoksun dersen bu sefer aslında orada kişiyi kaybediyorsun. Ve onun fikrini de kaybetmiş oluyorsun.
1: Fotoğraf karesinde olmak gerekmiyor her zaman. Arka planda da olsalar işin içinde olmaları için yöntem belirlemek gerekiyor diye anladım dediklerini. Doğru anladıysam eğer.
0: Dayanışma kültürü artık çok daha fazla gelişiyor ve dayanışma biraz burada şekilleniyor bence. Hani herkes aynı şekillerde, aynı şartlarda olamıyor. Özellikle bizler için. Sözde bunu yapmak, belli katı kurallara sıkıştırmak benim için çok anlamsız geliyor. Çünkü çok farklı yapılarda, çok farklı ana merkezlerde bulundum. Doğru ya da yanlışı tartışılır. Zaten tartışmak için buradayız. Kesinlikle bu şekilde düşünüyorum ve hani önemli olan işte şey gibi sorumluluğu paylaşabilmek gibi geliyor bana.
1: Şey anlıyorum. Aslında bu mesela insanların birçok engeli var. Engeli yüzünden etkinliğin olduğu yere gelemeyen engelliler de var. Ama onların
0: Evet.
1: da bir şekilde dar olması için kendi branşlarıyla alakalı ya da şeyle meslekleriyle alakalı yapacakları şeyler var. Ama sağlamcı kültür, sakat olmayan insanlar istiyorlar ki yapılan işlemde sakat kişi de gözüksün ki bizim tanıtımımızda onlar da varı ifşa edelim gibi yapıyorlar. Şimdi böyle bir şey bende belirdi. Bu benim çizdiğim görsel harita doğru mu? Eksiği var mı Aylin sence?
0: Tam olarak böyle ya da işte sizi çağırıyor ama söylediklerinize asla kıymet vermediği ya da işte diyelim ki tamamıyla işte sakatların ya da engellilerin olduğu bir toplulukta değilseniz işte gençlik topluluğundaysanız X burada hani merkeze birini hedef göstermek değil hani bir topluluğun içerisindeyseniz ve engelli olduğunuz için sözünüz sayılmıyorsa yine o toplantıda ya da bir ortamdaysanız hani gitmişseniz bile sözünüzü orada söyleyemiyorsanız yine aynı noktaya geliyoruz aslında. Çünkü burası aslında sivil toplum sözümüzün söylenebileceği en merkez yer yani bu iş değil meslek değil tamam sonuçta işimizde vesaire birçok şeyde her şeyin bir protokolü var ama herkes buraya bir fikrini paylaşmaya geliyor. Tam olarak dediğin yerden bakıyoruz aslında.
1: Şimdi aslında bu şu an konuştuklarımız senin ilk iki sorunun cevabını verdik. Yani senin oranın bugünü ne doğru gidiyor ne yanlış gidiyor ya. Ve ikinci sorununa halk savunuculuğunda danışma kültürüne biraz değindik. Son sorunun da burada yapalım. Peki sivil donanımlar için erişilebilir mi? Değilse ne yapılabilir deyip bir son soru sormuş olayım sana.
0: Sivil alan erişilebilir mi? Aslında az önce söylediğin şeyle çok doğru orantılı. Çünkü erişilebilirliği biz genelde hani bir tek mekan erişilebilirliği olarak ele almıyoruz ya. İşte bir insanın gelemediği bir ortamda dışarıdan söz sahibi olmasını sağlamak da tam olarak erişilebilirlik belki de. Yani ben öyle bakmak istiyorum. Erişilebilirliği çok geniş bir yerden görmek istiyorum. Çünkü öbür türlü bu kavramın içi boş oluyormuş gibi geliyor. Hani kapsayıcılık, erişilebilirlik, tamam işte rampayı yaptık, tamam. Hani ve böyle olduğu zaman şey de oluyor. İşte kadın hakları, engelli hakları, işte ne bileyim ben gençlik hakları, bunlar sanki daha hayatın içindenmiş de engellinin erişilebilirlik isteği sadece çevresel bir faktörmüş gibi. Halbuki artık erişilebilirlik, erişim, kapsayıcılık kent hakkı politikalarını doğrudan etkiliyor. O yüzden de ben erişilebilirliğe biraz daha böyle bir yerden de bakmak istiyorum. Tam bu değindiğimiz noktada, bu konuda kaynaklı olarak. Evet, erişilebilir değil ama işte bu dayanışma kültürüyle, bu dönüşümle bence erişilebilirliği birazcık sağlayabiliriz. Tabii ki burada şuna da değinmek lazım bence. Hani bu dayanışma kültürü, sivil toplumun birazcık olsun değişmesi, işte yardım temelliden biraz daha bu noktaya gelmesi tamam ama bunun hepsini tabii ki sivil topluma yüklemek de çok yanlış. İşte belediyelerin yapması gereken şeyler var. Ya da işte yarı özel işte kent konseylerinin yapması gereken şeyler var. Ya da biz kişilerin kendi sorumlulukları varmış gibi geliyor. Genel olarak sivil toplum alanı da merkezde bence erişilebilir değil. Bu benim tabii kendi fikrim.
1: Çok çok sağ ol Ayrin, bu hafta konuk olduğun için. Son sözlerin varsa sakat muhabbette alalım istersen. Hadi istersen ve bitirelim programı.
0: Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Seninle sohbet etmesi çok keyifli. Benim tek söyleyebileceğim bir şey, yani bence süreçler değişiyor. Bir şeyler toplum olarak daha olumsuz bir yere evrildikçe insanların dayanışma ihtiyacı artıyor ve bu sivil toplumda bir şeyleri daha iyi noktaya taşıyabiliyor. Ben biraz daha hep böyle hem hak temelli çalışıp hem de insan ilişkilerinin kuvvetlenmesinin verdiği motivasyona inanan bir insanım. O yüzden güzel günlerin olacağına inanıyorum ve böyle umut etmeyi bırakmayalım diyorum. Her umutsuzlukta ya da işte böyle yaşadığımız her sorunda herkes için söylüyorum. Çünkü en ufak bir yaşadığımız sıkıntı insanın maalesef ki toplumdan soyutlayabiliyor bizim durumlarımızda. Onu söylüyorum. Yani mutlu olmaktan ve umut etmekten vazgeçmeyelim diyelim.
1: Çok çok sağ ol. Ben de katılıyorum bu temennine senin Ayrin. Bu hafta Nilüfer Kent Konseyi Halkla Çalışma Grubu Başkanlığını yürüten Ayrin Erciyastı konuğumuz. Bir de son sloganı var sakat muhabbetin. Dünyanın bütün sakatları eğleşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: görüşürüz.
2: Sakat muhabbet.
3: Did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
3: He went off to heaven just before you were born. She said, he went off to heaven.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Onur Aytaç ve Burçak Görel'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
1: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezen Buyurman'a teşekkür ederiz.
1: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, dünyanın cazı kuşağına hoş geldiniz. Yine güzel bir çarşamba gününde sizinle birlikteyim. Ben Leyla Diana Gücük. Bugün size 1 Eylül'de yitirdiğimiz Cassandra Wilson'ın ardından bir program hazırlamak istedim. Ve açılış parçamız 1989 yılı kayıtlı Introducing M. Bass albümünden If You Only Know How isimli çalışmasıyla geldi. Cassandra Wilson 4 Aralık 1955'te Mississippi'de doğdu. Yani 70 yaşında aslında hayata veda etti. Daha çok erkendi aslında. Birinci kuşak caz vokallerinden sonra bayrağı devralan ve kendi kuşağının en seçkin caz şarkıcılarından biri olarak kabul ediliyordu. Söz yazarı ve aranjör olan Cassandra Wilson 4 Aralık 1955'te Mississippi'de doğdu. Önce piyano ve ardından gitar dersleri aldı. 1980'lerin başında New York'a taşındıktan sonra da saksafoncu Steve Coleman ile yolları kesişiyor. Ve dönemin yenilikçi müzik hareketi M-Bass kolektifin kurucu üyelerinden biri oluyor. M-Bass 1980'lerde New York'ta Steve Coleman'ın öncülüğünde bir genç grup, Afro-Amerikalı müzisyenin başlattığı hem bir düşünce akımı hem de müzikal bir hareketti bu. Macro bass kelimelerinin kısaltmasından geliyor. Sınırları zorlayan bir dil var ve Afro-Amerikan kökleriyle bu kültürü bilinçli bir şekilde bir araya getiriyorlar. İlk albümde kariyerinin ilk dönemi olan bu deneysel albümden parça gelmişti. Şimdi sırayı ona Grammy kazandıran ve 1995 yılı kayıtlı New Moon Daughter'a kulak vereceğiz. Bu albümden iki parça seçtim sizin için. Önce Love is Blindness ve ardından A Little Warm That'ı dinleyeceğiz hep birlikte.

Evet, Cassandra Wilson'dan iki güzel parça dinledik. 1995 kayıtlı New Moon Daughter albümünden geldi. Blues, folk, pop ve caz öğelerini harmanlayan ve sanatçının aslında karakteristik contralto vokalini de tamamen ortaya çıkaran, sınırları zorlayan bir albüm. Bununla da Best Jazz Vokal Albüm dalında Grammy ödülünü almıştı. Şimdi 1999 yılına gidiyoruz ve Traveling Miles albümünden parçalarla devam edeceğiz. Caz efsanesi Miles Davis'e saygı niteliği taşıyan bir albüm bu. Miles'ın müzikal mirasını kendi vokalleriyle buluşturuyor, söz yazıyor ve konsept bir albüm oluyor. Aslında bu albüm için eleştirmenler çok da iyi puanlar vermiyorlar. Yani çok daha iyi albümleri var, çok daha iyi sesini gösterebileceği çalışmaları var ama elbette ki bu da önemli bir albüm. Hele ki Miles Davis'in 100. doğum yıldönümünü kutlarken buradan parça seçmemek olmazdı. Dinleyeceğimiz parçalar sırasıyla Resurrection Blues ve ardından Sky and Sea. Bu da Blue and Green'in Cassandra Wilson'ın söz yazdığı haliyle dinleyeceğiz.

Evet, dünyanın cazı devam ediyor ve bugün Cassandra Wilson'ı anıyoruz. 1 Eylül'de ne yazık ki hayata veda etti. Gerçekten çok özel bir ses rengine sahip olan sanatçı. Sadece caz standartları söyleyerek bir caz şarkıcısının olunmayacağını söylemişti ve bu hakikaten de öyle. Daha evvelde sözünü ettiğimiz gibi farklı janrlarda da şarkılar söylüyordu. İşte blues'un etkisinden zaten hiçbir zaman kopmadı, köklerinden geldiği için folk öğelerini de kattı ve bir köprü oldu onun için. Kendince aslında bir müzikal devrim de yaptı. Kullandığı enstrümanlara da dikkat ediyordu. Yani kendi ses rengine uygun enstrümanları seçiyordu belli ki. Daha akustik, daha ahşap ve tok enstrümanlar. Ve tarihi işbirliklerine de bakıldığında Wynton Marsalis'in kölelik tarihi ve Amerikan İç Savaşı dönemlerini anlatan caz tarihindeki ilk Pulitzer müzik ödülünü de kazandı. Ve hatta bu eseri Blood on the Fields'da başrollerinin birini de üstlenmişti. Tabii kariyer boyunca Billie Holiday hayranıydı ama hiçbir zaman onu taklit etmedi ve onun gibi de olmadı. Ve Coming Forth by Day ismiyle de 2015 yılında bir saygı niteliğinde albümde yaptı. Şimdi yine müzik diyoruz ve farklı iki albümden seçtiğim parçalarla devam edeceğiz. Önce 2002 yılına ait Belly of the Sun albümünden Just Another Parade. Ardından sanatçının 2009 yılında kaydettiği daha ziyade pop şarkılarının yer aldığı Closer to You, The Pop Side albümünden Lay Lady Lay dinleyeceğiz.

Evet, değerli Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Cassandra Wilson'a yer verdik bu hafta. Ne yazık ki 70 yaşında hayata veda etti. O 2013 yılında İstanbul'a gelmişti Akbank Jazz Festivali kapsamında. Onu izleme fırsatını elde etmiştik. Tabii bizim için de büyük bir şans idi ve müziklerini dinlemeye devam edeceğiz. Demin Pop albümünden bir parça dinlemiştik. O albümde aslında da güzel başka parçalar var. Özellikle Fragile'ı ben çok beğenmiştim. Ama ne yazık ki süremiz kısıtlı olduğu için artık beğendiğiniz albümlerden varsa siz dinlersiniz. Programımızın kapanışını ona ikinci Grammy'yi kazandıran 2008 tarihli Lovely albümünden iki parça seçtim kapanış için, ama önce siz dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya teşekkür etmek istiyorum. Dinleyeceğimiz parçalar önce A Day in the Life of a Fool ve ardından çok güzel bir karavan yorumuyla programımızı kapatıyorum. Önümüzdeki hafta çok daha güzel günlerde buluşabilmek ümidiyle sağlıkla, müzikle ve hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezen Buyurman'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Yayınımızda petrol gelirlerinin geleceğini, temiz havanın getirisini, Panama'da bir gelir arayışını, kurak alanların genişlemesini, Konya'nın obruklarını, kömürün sağlık faturasını ve Milas'tan bir duruşma çağrısını ele alıyoruz. İlk durağımız petrol. İklim politikası kuruluşu E3G'nin dün duyurulan araştırması küresel petrol talebinin 2030'ların başında zirve yapacağını gösteriyor. Gelirini petrole bağlamış ve ekonomisini çeşitlendirmemiş ülkeler bu dönüşümden en sert biçimde etkilenecek. Araştırmaya göre Cezayir petrol gelirlerinin %87'sini, Nijerya %60'ından fazlasını kaybedebilir. İran ve Angola da araştırmada kırılgan ülkeler arasında sayılıyor. Rapor toplumsal huzursuzluğu, göç baskısını ve bölgesel istikrarsızlığı olası sonuçlar arasında saymış. Ortak yazar Beth Walker, üreticiler tek başlarına bırakıldığında geçişin herkes için riskli hale geldiğini söylüyor. Maria Pastukova ise geçişi geciktirmenin de istikrarsızlaştırıcı etkisi olabileceğini vurgulamış. Dönüşümün öbür yüzünden bakarsak kazanç da var. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İklim ve Temiz Hava Koalisyonu'nun Gizli Varlıklar başlıklı ortak raporu, iklim ve temiz hava eylemlerine yatırılan her bir doların yaklaşık 15 dolar olarak geri döndüğünü hesaplıyor. Yenilenebilir enerjiyi ve temiz ısınmayı da kapsayan 25 çözüm, 100 yıl ortasına kadar karbondioksiti yarı yarıya, metanı %60, başlı hava kirleticilerini %70 azaltabilir. Bu yolla 2050'de 144 milyon erken ölüm önlenebilir. Yıllık fayda 2035'te küresel hasılanın %2,8'ine, 100 yıl sonuna %10,4'üne ulaşıyor. Türkiye'de hava kirliliğinin ekonomiye yıllık maliyeti 138 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Kirlilik Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeye inerse yılda en az 60 bin hayat bu şekilde kurtarılabilir. Öte yandan kazancın kime kalacağı da tartışılıyor. Panama'nın Darien ormanlarındaki 4 Wounan ve Embera Wounan köyü kesim ve tarıma seçenek arayışıyla topraklarını izlemeye başladı. 18 bin hektarlık alanda yaklaşık 200 kuş ve 73 hayvan türü belgelendi. Korunması başka türleri de koruyan 3 şemsiye tür var. Bunlar jaguar, bear tapiri ve tepeli kartal. Köyler biyolojik çeşitlilik kredileri satan bir şirketten 2 bin dolarlık ön ödeme aldı. Harcama kararları köy oylamasına bağlandı. Alto Paon'dan Franklin Fogona iş olmadığını, ürünlerin aracılara yarı fiyatına gittiğini anlatıyor. Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü'nden Anna Ducros ise bu kredilerin vaat edilen çevresel ve toplumsal faydayı sağlayıp sağlamayacağını henüz belli olmadığını söylüyor. Ormanın çekildiği yerde kuraklık geliyor. Environmental Research Letters dergisinde yayınlanan Çin Ormancılık Akademisi'nin öncülük ettiği uluslararası çalışma 2071 ile 2100 arasındaki bütün senaryoları inceledi. Kurak alanların 100 yıl sonuna kadar kara yüzeyinin %39 ile 40'ına ulaşacağı, yaklaşık 2,4 milyon kilometre karelik yeni bir alanın kuraklaşacağı öngörülüyor. Çalışma artan karbondioksit karşısında bitkilerin yaprak gözeneklerini kısarak su tutmasının kuraklaşmayı yavaşlattığını da buldu. Sonuçlar bu nedenle %50'lik eşiğin altında. En ağır etkiyi Avustralya, ardından Brezilya ve Afrika'nın geniş bölümleri görecek. Gelelim Türkiye'ye. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın obruk duyarlılık haritasına göre Konya Kapalı Havzası'nda 739 kayıtlı obruk var. 702'si Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i Aksaray'da. Yalnız Konya'da 2020'den bu yana 126 yeni obruk oluştu. Boğaziçi Üniversitesi'nden Didem Daloğlu Çetinkaya, talep kaynaklı aşırı çekimle iklim kaynaklı beslenme kaybının aynı anda gerçekleştiğini, zeminin bu yüzden de çöktüğünü söylüyor. Azalan yağış, yükselen sıcaklık, denetimsiz derin kuyular ve mısır gibi çok su isteyen ürünler aynı tabloyu besliyor. Ekoalan.org'daki Eber Gölü Ölmesin Yaşasın kampanyası da aynı havza mantığını hatırlatıyor. Havza bazında koruma gerekiyor. Havanın faturası sağlıkta çıkıyor. Greenpeace Türkiye'nin kömürden çıkış COP31 öncesinde ele alan bilgi notu, Türkiye'de dış ortam hava kirliliğine bağlı yıllık ölüm sayısının 44.200 olduğunu gösteriyor. Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy santralleri 1983'ten bu yana yaklaşık 45 bin erken ölümle ilişkilendirilmiş. Santraller çalışmayı sürdürürse 2035 kadar 5270 erken ölüm daha eklenebilir buna. İklim ve enerji kampanyaları sorumlusu Emel Türker Alpay, kömürün rahimdeki bebeklerden yaşlılara herkese ilgilendiren bir halk sağlığı sorunu olduğunu, kömürden çıkışın bir tercih değil zorunluluk olduğunu söylüyor. Son haber yine İkizköy, Karacahisar ve Çamköy sakinleri tarafından kömür sahasını genişletmeye dönük acele kamulaştırma için 16 Eylül'de görülecek duruşma öncesindeki açıklamaları. Danıştay kamulaştırma kararının yürütmesinin önceden durdurmuştu. Köylüler enerjiye karşı olmadıklarını, tarım topraklarını ve su kaynaklarını yüzlerce çiftçi ailesinin geçimini taşıdığını belirterek santrali işleten şirketin karının kamu yararı sayılamayacağını söylüyor ve kömür madeninin kapatılmasını talep ediyor. İklim krizine neden olanlara karşı doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gökhan Şıkrak'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 9 Eylül 2026 tarihli yayınımız haftanın albümüyle açılmış bulunuyor. Some Small Fortune isimli Ninja Tune etiketli Corto Alto plağı. Bu hafta kulaklarımızda Glasgow'lu müzisyenin geçen cuma yayınlanan albümünden Nothing isimli kayıttı. Geride bıraktığımız Elf'imde vokallerde İskoç müzisyeni eşlik ettiğim bu parçadan sonra birkaç kayıt daha var sizlere sunacağımız Açık Dergi'de haftanın albümüne döneceğiz. Kültür ve sanat çevresinden etkinlik önerilerini sizlere ben bir aktarayım ama önce. Evet, önce elimize ulaşan son haberlere bakacağız. Ardından İstanbul ve kültür sanat çevresinde bugün ve yarının etkinliklerini özetleyeceğiz sizlere. Saat 6.30'a kadar geçecek süre içerisinde, sonra da dediğim gibi Corto Alto yeniden söz alacak. Çağdaş caz sahnesinin yenilikçi isimlerinden birisi Corto Alto, bir müddettir takip ettiğimiz müzisyen, taptaze plağı ile bu akşam kulaklarımızda olmaya devam edecek. Evet, haftanın tam ortasında duran dergi Kent akibinin ardından köşelerle sürecek ağırlıklı bir müzik yayını olduğunu söylemek lazım. Dönemler arası kanonlar ve karşı seslerde Hatimet Minal'la Hüsnü Kuruntu kuşağında Esra Önel, hepsi ayrı ayrı setlerle bekliyorlar sizleri. Evet, Hatimet Minal, bugün neyi duyuyoruz, kimlere rastlıyoruz ve kimler görünür oluyor sorusunun peşinde alternatif müzik sahnesinden bir seçki hazırlamış. Serra Bilgincan, Öykü Aras, Sert Sessizler ve Selen Gül'ünden parçalar duyacağız onunla. Peşe sıra Esra Önel, Hüsnü Kuruntu da Açık Dergi'nin bir başka müzik ve set kuşağında gürültüye ihtiyacım var başlıklı özel bir playliste siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini bekliyor. Ama bugün ayrıca Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceğinin de yayın günü. Buğday Derneği'nden Duygu, Emel, Fırat, Mehmet ve Oya'nın hazırlayıp sunduğu bölümümüz KOP yayınlarımızın bir parçası olarak Açık Dergi'de sizlerle buluşmayı sürdürüyor çarşamba günleri. Bu akşam Buğday Derneği gönüllüsü, hatta eski proje koordinatörü Karel Büyükgazel yayına katılacak. Fransa'da ekolojik tarım, yerel üretim ve dayanışmacı ekonomiyle dönüşen bir vadiyi, Biovale'yi anlatacak bizlere. Ziyaret etme imkanı bulmuş bu alanı. Türkiye'de hayalini kurduğumuz ekolojik dönüşümün pekala mümkün olduğunu gösteren ilham ve heyecan verici bir örnek dolayısıyla yayında yer alacak. Saat 18.40 sularında kültür sanatı çevresinde aktüelitenin izini sürdüğümüz Kent takibinin hemen ardından kaçırmamanızı tavsiye edelim. Evet, kabaca böyle kültür ve sanat çevresinden etkinliklere şimdi vakit kaybetmeden geçelim. İki sergi haberini en öne alacağım. Yeni ulaştı duyurularım bizlere. Öktem Aykut da Esat Dekant'ın Pipetli Adamı ve Galeri 77'de Hakan Gürbüzer'in solo sergisi Metanoia bu haftanın yeni açılış haberleri.
1: Açık Dergi.
0: Önce Öktem Aykut diyelim. Açılışta zaten bu akşam orada saat 6.30'da, yani başlamak üzere. Evet, ekibim Tankut Aykut ve Doğa Öktem'i geçtiğimiz yayın dönemi içerisinde Açık Dergi'de konuk etmiştik. Hatırlayanlar vardır belki. Hem Art Basel'da gerçekleştirecekleri sergilerini o zaman anlatmışlardı Basel öncesi. Hem de yeni bir performans alanı açmışlardı hatırlarsınız. Belki güncel sanat sergilemelerine ek olarak performans alanında da izleyici bir araya getiren bir mekan olarak konumlamaya başlamıştı kendini Öktem Aykut. İşte şimdi sezonu açıyor. Tabii bir sergiyle açıyor. Esat Tekant'ın Pipetli Adamı. Sanatçının 2011'den bu yana çeşitli dönemlerine ait yapıtları bir araya gelecekmiş. 30 yıldır beraber çalıştığı Siyah Beyaz Galeri ile böylelikle Öktem Aykut'un da bir işbirliğine imza attığında bu sergimizi anlatmış oluyor. Resim yapma ve soyutlamaya dair arayışlarını aralıksız sürdüren Tekant'ın eserleri İstanbul'da uzun zaman sonra ilk kez bu denli kapsayıcı bir sunumda beraber yer almakta denmekte. Sanatçının büyük ebatlı 11 tuval eseriyle kağıt üzerine 7 karalamasını içeriyor Pipetli Adam. Tekant'ın eserlerindeki ritmi, müziği ve resmetme sevdasını görünür kılmayı amaçlıyormuş. Bugünkü açılıştan sonra 3 Ekim tarihine kadar Öktem Aykut Galeri'de izlenebilecek Pipetli Adam. Buradan geçelim. Elimize duyurusu yeni ulaşan bir diğer sergiye, Metanoia sergisi. Hakan Gülbüzer'in solosu Galeri 77'de yarın başlayacak. Evet, ismini kişinin zihniyetinde, dünya görüşünde, inançlarında ve düşünme biçiminde köklü bir değişim geçirerek kendini zihinsel olarak yeniden yapılandırması anlamına gelen bir terimden alıyor. Hakan Gülbüzer'in ilk solo sergisi Metanoia bu manada. İnsan, insanın iç dünyası ile onu kuşatan gerçeklik arasındaki gerilimi izleyebildiğimiz sanat eserlerini ortaya koyuyormuş. Kübizm, hiperrealist ayrıntı ve kolaj mantığını bir arada kullandığını yine notlar arasında buluyoruz Hakan Gülbüzer hakkında. Evet, bir resim sergisi Galeri 77'de. Gülbüzer'in ilk solo sergisi yarın kapılarını açtıktan sonra Karaköy'de bu arada yer alıyor mekan. 7 Kasım tarihine kadar burada görülebilecek. Şimdi Anadolu yakasına geçelim. Oradan bir hatırlatmamız olsun. Pazartesi duyurmuştuk. Aman kaçıranlar vardır. Çiğ Art Galeri'de bir üçlü sergi açılıyor. Serap Görünmem, Hayal Köseoğlu ve Mehmet Sinan Kuran Kanzen ismini taşıyan bu grup sergisinde bir araya gelmekteler. Japonca'da tamlık, bütünlük ve eksiksizlik anlamlarına gelen bir tabirden alıyor ismini sergi. Uyum olarak adlandırdığımız şeyin yalnızca benzerlikler üzerinden kurulabileceği fikrini sorguluyormuş. Birliktelik aynılaşmakla mümkün müdür? Bir bütün oluşturan parçaların birbirine benzemesi gerekir mi? Yoksa her parçanın kendi karakterini, kendi dilini ve kendi iç bütünlüğünü koruması bütünü daha sahici bir hale getirir mi? Evet, üç sanatçının yayına geldiği bu sergim tam da aslında bu sanatçıların yapıtlar aracılığıyla kuracağım diyaloğum ya da konuşma alanıyla sınayacak kendini şüphesiz biz de merak ettik. Evet, Çiğ Art Galeri Anadolu yakasında yer alan bir alan bu arada. Bu akşam açılış gerçekleşiyor. Serap Görünme, Hayal Köseoğlu ve Mehmet Sinan Kuran yapıtlarıyla bütünlüğü sorgulamaktalar. Macar Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleşecek önemli bir açılış var. Buradan hemen oraya geçelim. Çok yönlü sanatçı ve küratör Tibor İski Kosis'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi yarın kapılarını açıyor List Enstitüsü'nde. Işığın Sessizliği ismini taşımakta sergi. 19.00'daki açılışından sonra yarın 5 Şubat tarihine kadar görülebilecek. Evet, Tibor İski Kosis serginin başlangıç noktasını ışık olarak belirlemiş. Güneş, ay ve dünyanın birbirine bağlılığını yalnızca bir doğa olgusu olarak değil aynı zamanda insan varoluşunun ve kültürünün temel deneyimlerinden biri olarak tanımlıyormuş sanatçı. Evet, tüm işler bu manada organik bir bağla yan yana gelmişler. Anıtsal karakalem çizimler, resimler, fotoğraflar, heykeller ve grafik teknikler farklı sanat dallarının birbirleriyle konuştuğu bu sergide buluşmakta. Evet, Macar sanatçı Tibor İski Kosis'in farklı dönemlerde ürettiği serileri Supernatural, Luna, Ekoturizm, Home ve Kum Delerit gibi serilerin burada İstanbul'da ilk defa izleyiciyle buluşacağını da görüyoruz. Bu şekilde Macar Kültür Merkezi güncel sanat sahnesinin birkaç yıldır öne çıkan alanlarından birisi. Evet, sezonu onlarda böyle büyük bir sanatçının eserleriyle yapıyorlar. Metrohan'da da İbrahim Örs sergisi yarın kapılarını açacak. Dünyanın Halleri, akşam bir resepsiyon var. Aslında cuma itibariyle muhtemelen genel kamuya açılacaktır burası. Detaylara daha sonra bakarız. Bedirahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi ve asistanı olarak yetişen Örs'ün yapıtının izleyici karşısına çıktığı kıymetli bir sergi olduğuna hiç şüphe yok ama evet, İbrahim Örs Dünyanın Halleri başlığını taşıyor yapıt. Sergi daha doğrusu tünelde yer alan Metruhan'da açılış etkinliği yarın 18.00'da gerçekleşecek. Yarın İstanbul Modern'de de bir sanatçı buluşması var. Modern'in Sizin Perşembeniz etkinlikleri kapsamında bitki ressamı Işık Güner'i ağırlayacağını görüyoruz. Bitki ressamlığının temellerini ve yöntemlerini keşfetmeye yönelik bir etkinlik olarak konumladı İstanbul Modern bunu. Perşembe günleri biliyorsunuz İstanbul Modern'de öğlen saatine kadar ücretsiz sergi gezilebiliyor. Yeni koleksiyon sergisinden de dün bahsetme imkanı bulmuştuk. Tam zamandır diye düşünüyorum. Işık Güner'le de bitki ressamlığına dair söyleşiye bu vesileyle yarın Modern'de katılabilirsiniz.
1: Papağanı. Açık Dergi.
0: Apaçık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kent takibine başladık. Güncel sanat çevresinden notlarımızı aktardık sizlere. Şimdi sinema çevresine bir bakalım. Evet, Perafilm yeni sezonu sinema tarihinin zamana meydan okumuş kült klasiklerinden bir seçki sunarak başlatıyor. Şimdi Uzaklardasın programı bugün açılacak. Eraserhead ilk film oluyor. David Lynch'in ilk uzun metrajlı muazzam yapıtı sinema tarihinin en nevi şahsına münasır, rahatsız edici ve büyüleyici başyapıtlarından biri diye tanıtmış Pera Müzesi. Katılıyoruz. Peki niye bu eski filmler günümüz popüler kültüründe ve sinema salonlarında geçmişe duyulan özlem her geçen gün daha da artıyor demiş Perafilm. Hızlı tüketimin ve dijitalleşmenin yarattığı doygunluk hissi izleyiciyi geçmişin analog ve samimi hikayelerini yeniden keşfetmeye yöneltiyor. Bu nostalji arayışından yola çıkıyormuş program. Bir döneme damga vurmuş, özgür, cesur ve ezber bozan sinema ruhunun izini sürecekler. Eraserhead'le başlayacak olan bu şimdi Uzaklardasın programında. Yarın bir gösterim yok ama Cuma gününe Coen kardeşlerin popüler kültürde derin iz bırakan kült filmi Büyük Lebowski'nin gösterileceğini görüyorum. Hepsi saat 19.00'da bu iki günde etkinliklerin Pera Film'de. Evet, katılmak, izlemek mümkün. Hafta sonunda bu arada bir özel DJ set olduğunu Engin Altan'ın burada dönem filmlerinden müzikleri seçerek özel bir setle dinleyicileri Pera Cafe'de beklediğini hatırlatmak isterim. Küçük Çiftlik Film Kulübü'de gösterimlere başladım. Yarın The Housemaid gösteriliyor. Buradan hemen oraya geçelim şimdi. Küçük Çiftlik Bahçede. Yarın akşam saat 9'da başrollerini Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried'in paylaştığı yapıt izleyiciyle buluşacak. Hapishaneden çıkarak yeni bir hayat kurmak isteyen Millie'nin kusursuz görünen Winchester ailesinin malikanesinde işe başlamasıyla sırlar ve tehlikelerle dolu bir oyun ortaya çıkıyordu. Bir roman uyarlaması The Housemaid Hizmetçi, Frieda McFadden'ın romanından Beyaz Perde'ye uyarlanmış Paul Feig yönetmen koltuğunda bulunmakta. Çok güçlü de bir soundtrack'i olduğunu hatırlarsınız. Lana Del Rey'den Taylor Swift'e uzanan. İşte yarın akşam için Pera Müzesi'nden bir film öneremiyor olsak da Küçük Çiftlik'ten bu filmi önerebiliyoruz sizlere. 21.00'da başlıyor gösterim. Açık hava gösterimi olduğu için tabii ki önce güneşin bir batması beklenmekte. Aynı saatlerde yarın Zorlu PSM'nin Amfi alanında da Plaxi Sinema Günleri kapsamında One Battle After Another gösterilecek. Evet, geçen yılın damgasını vurmuş bir film. Paul Thomas Anderson'ın meşhur yapıtı pek çok ödülü de toplamıştı dünyanın dört bir yanında. Beyaz Perde'de izleme imkanını vizyon zamanında kaçırdıysanız Zorlu PSM'nin Amfi alanı yarın 20.45 sularında uğrayabilirsiniz. Sinema severler için öneriler böyle, bu şekilde. Son olarak bir iki konser hatırlatması yapayım. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de başladım. Süreyya Operası'nda açılış etkinliği oldum. Şimdi bu akşam da aynı mekanda İBB Kültür'ün organizasyonuyla gerçekleşen festivalde Sanena Perküsyon Dörtlüsü sahne alıyor saat 8'de. Kerem Öktem, Emre Günay, Alican Öztan ve Efe Erşahin'den oluşuyor. Sanena 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salsgiver, ki maalesef yakın zamanda çok erken bir yaşta kaybettik kendisini, Kerem Öktem'le birlikte kurmuştu Sanena'yı. Türkiye'de çağdaş perküsyon müziğinin öncü topluluklarından birisi bu manada 2006 diyoruz, kolay değil. 20. ve 21. yüzyıl repertuarını yenilikçi ve disiplinler arası bir yaklaşımla dinleyiciyle buluşturmayı sürdürüyorum. Amy'nin de ardından el kuruluşundan bu yana John Cage, Yanis Yanakis, Louis Andriessen gibi çağdaş müziğin öncü bestecilerinin eserlerinin Türkiye premierlerini de sahneye taşır. Sanena topluluğu bugün onlar bir oda müziği repertuarıyla dinleyenlerin karşısına İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında çıkacaklar. Konser saat 8 sularında Süreyya Operası'nda gerçekleşiyor. Bir de bildiğim kadarıyla Amy Salsgiver olmadan gerçekleşen ilk Sanena performansı olacak bu. Caz severler için de alternatiflerimiz var bugün. AKM'de yer alan Yaz Başka Caz Başka etkinliklerinde caz vokalisti Efe Erdem'in kuintetiyle performansı saat 8 sularında başlarken İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde de terasta caz buluşmasının 19.00'da gerçekleşeceğini görüyorum. Nisan Biçer ve Barış Arslan duo performanslarıyla bu yazın çok sevilen etkinliğinde müzikseverlerle buluşuyorlar. Bova sahnesinde ise cello sanatçısı Gülşah Erol'un bir konseri var. Blue albümünün lansmanına doğru kuartetiyle birlikte izleyiciler karşısına çıkacak. Sesin, melodinin ve ritmin sınırlarını doğaçlamanın sonsuz özgürlüğünde yeniden keşfediyor Gülşah Erol denmiş. Evet. Keyboard'da Jomi Jai, Bass'ta Ryan Paksoy ve Davul'da Cihan Kahvecioğlu, cellosunun başında Gülşah Erol'a eşlik edecek olan isimler bugün Blue albümü, yeni Gülşah Erol albümü lansmanı yaklaşırken parça parça dinleyicisinin karşısına işte bu şekilde çıkmakta. Bu akşam Boğa'da konser 9.30 sularında başlayacakmış. Evet, böyle kentten notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında. Şimdi haftanın albümüne bir geri dönelim. Evet, Some Small Fortune, Corto Alto'nun Glasgow'lu müzisyenin geçen cuma yayınladığı albümü bu hafta Açık Dergi'de kulaklarımızda Don't Listen isimli parçayla ilk yarım saatimizi kapıyoruz şimdi.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada.

Birleşik Krallık caz sahnesinde son yıllarda epey dikkat çeken Corto Alto kulaklarımızda olmayı sürdürüyor. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi'de Glasgow'lu müzisyenin Some Small Fortune isimli planı bu hafta haftanın albümü olarak dinliyoruz. Prayed We Would isimli kayıtta geride bıraktığımız Oscar Jerome bu parçada Corto Alto ve ekibine eşlik etmişti. Şimdi Açık Dergi'de bir dördüncü Corto Alto parçasına kulak verme zamanı. Bunu yaptıktan sonra da Tarda'nın, Pazar'ın, Sofa'nın geleceği kuşağında buğday ekibi bekliyor sizleri, onu da hatırlatayım. Ama önce biraz daha soluklanalım, müzikle devam edelim. Corto Alto'dan dinleyeceğimiz parça Paper.

0: tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Herkese merhaba, ben Duygu Saatli. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde bugün sevgili arkadaşımız Karel Büyükgazel ile beraberiz. Karel uzun yıllar Tatuta'da gönüllülük yaptı ve sonrasında bizim Hatay'da tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm projemizde de 2,5 sene kadar koordinatörlük yaptı. Karel, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Duygu. Çok teşekkürler davetinize.
2: Yani iyi ki bizimlesin bugün. Çünkü beni çok heyecanlandıran, çok ilham verici olan bir projeden bahsetmek için Karel bugün bizimle. Karel, geçtiğimiz günlerde Fransa'da ekolojik kalkınma projesi olarak başlayan ama daha sonrasında bölgeye de ismini veren Biovale projesini ziyarette bulundu. Ve Karel, bu projedeki gözlemlerini bizimle paylaşmanı heyecanla bekliyoruz. Bizlere biraz anlatır mısın, nasıl bir proje bu?
3: Tabii ki. Duygu, senin de söylediğin gibi BioVale artık projeden çıkıp bir model ve hatta bölgede bir yaşam anlayışına dönüşmüş durumda. Zaten projeyi kapsayan tüm bölgeye de artık BioVale, yani Biyovadi veya Yeşil Vadi deniyor halk arasında. Şimdi bu proje Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme Vadisi'ndeki 91 belediyenin birlikte yürüttüğü bir model proje ve tarımdan enerjiye, ekonomiden eğitime kadar her alanı doğayla uyumlu hale getirmeyi hedefleyen uzun soluklu bir kalkınma modeli en özet haliyle. Proje 2009 yılında başlamış ve hedef 2040 yılına kadar bölgeyi tamamen karbon nötr ve kendi kendine yetebilen bir bölge haline getirmek. Bugün proje Fransa'nın, Avrupa'nın birçok işte kırsal kalkınma projesinde veya iklim politikalarında örnek olarak gösteriliyor. Ve aslında BioVale'nin başarısı bir üretim modeli hikayesi olmasından ziyade birlikte hareket edebilme hikayesi. Ben de bugün bu kaydımız vesilesiyle işin teknik taraflarının değil de bu birlikte hareket edebilmenin altını çizmek istiyorum. Şimdi projenin çok çeşitli konularda çeşitli hedefleri var. Bunların tabii ki en önemli ayaklarından bir tanesi tarım. BioVale projesine başlarken bölgedeki tarım arazilerinin en az %50'sinin tamamen organik üretime geçmesi hedeflenmiş. Yani organik sertifikalı üretim hedefi konulmuş. Bu oran Fransa genelinde %10 iken şu anda BioVale'de bu oran %45'e ulaşmış durumda ve uzun vadede de hedef %80'e çıkarması hedefleniyor. Oldukça büyük bir oran. Hatta benim
2: Üretimin
3: bulunduğum
2: büyük bir kısmında zehirsiz üretim yapmayı hedefliyorlar, yani neredeyse tamamında.
3: neredeyse tamamında, yani şu anda %45'lik oran bile zaten neredeyse iki tarladan bir tanesinin aslında agroekolojik bir şekilde üretim yaptığını gösteriyor bize. Peki buradaki esas soru bu dönüşümün nasıl gerçekleştiği. Çünkü esas üzerine düşünmemiz gereken nokta bu. Tabii ki çok fazla uygulama yapılmış, çok fazla alanda örnekler var. Fakat en önemlisi, altını çizmek istediğim en önemli şey, burada sadece çiftçiye bu dönüşüm tek başına yüklenmiyor. Sistemin bütün parçaları da aynı anda değiştiriliyor. Çünkü çoğu zaman hani sadece işte çiftçi agroekolojik üretime geçsin, işte kimyasal kullanmasın, doğayı korusun diyoruz ama bu örnekte aslında çiftçinin bunu yapabilmesi için nasıl bir sistem kurulmalı sorusuna cevaplar direkt uygulamaya geçilmiş ve projenin sonucu olarak aslında bu agroekolojik tarım modeli bir sonuç olarak doğmuş diyebilirim. Birçok alanda çeşitli örnekleri var. Böyle kısa kısa bahsetmek isterim. Özellikle gıda sisteminde projenin en önemli hedeflerinden biri bölgenin okul ve hastane yemekhanelerinin en az %80'inin agroekolojik gıdalardan oluşuyor olmasını hedeflemişler. En az %80 oldukça ciddi bir oran. Onun haricinde bu bölgede Fransa'nın en yüksek cirolu organik marketlerinden biri bulunuyor. La Carline isimli ve burası sıradan bir market değil, bir kooperatif markete. Üreticilerin, işte market çalışanlarının ve tüketicilerin üyesi oldu ve hep birlikte eşit oy haklarının olduğu bir kooperatif marketi. Ve kooperatif elde ettiği gelirleri de yalnızca kar etmek için kullanmıyor, çeşitli projeler üretiyor sürekli olarak. Bunun haricinde yine bölgede etkileyici bir örnek Ortak Gıda Fonu Derneği var. Yine bu projenin bir ayağı olarak kurulan ve bu derneğin esas amacı da agroekolojik sağlıklı gıdaya erişimin yalnızca gelir seviyesi yüksek insanların ayrıcalığı olmaması gerektiğini savunuyorlar ve bu alanda çalışmalar yapıyorlar. Sağlıklı gıdanın herkes için temel bir hak olduğunu göstermeye çalışan çok güzel bir örnek aslında. Bunların haricinde yine Biovale projesi kapsamında genç çiftçiler çok güzel şekilde destekleniyor. Çeşitli kuluçka çiftlikleri yaratıyorlar. Herhangi bir genç eğer çiftçiliğe başlamak istiyorsa fakat işte arazisi yoksa veya yatırım için gerekli sermayesi yoksa yerel yönetim belediyeler 2-3 yıllığına test arazileri

0: Güneş panelleri yerleştiriyor bu enerji kooperatifleri ve bölgenin enerjisi oralarda üretilip hemen orada da tüketiliyor. Enerji kilometrelerce uzaktan taşımaya gerek kalmıyor. Bunun haricinde çok ciddi bir atık yönetimi var. Özellikle gittiğim her yerde ama her yerde mutlaka komposta dönüştürme vardı. Çok ciddi anlamda teşvik ediliyor. Bir takım pilot eko mahalleler vardı. Binaları tamamen doğal yapı malzemelerinden oluşturulan gibi gibi çok güzel örnekler var diyebilirim Duygu.
1: Aslında şunu söyleyebilir miyiz? Yani gerçekten beni çok etkiliyor. Bir, hani bir iklim krizi var ve bir gıda krizi yaklaşıyor derken, çözüm de agroekoloji derken biz şunu çok vurgulamak istiyoruz ya, hani sadece üreticiler değil, sadece tüketiciler de değil. Bu projede benim anladığım kadarıyla, doğru mu diye sana sormak isterim, yerel yönetimler de var. Yani hem iş insanları var, hem yerel yönetimler var, hem üreticiler var. Yani tüketiciler de var işin içinde. Ya bu insanlar bunun neresinde? Tüketiciler neresinde duruyor? Ne kadar destek oluyorlar?
0: Evet.
1: Yani sistem nasıl ilerliyor? O açıdan da bir tık daha vurgulamanı isterim senden.
0: Evet, kesinlikle beni burada bu anlattıklarım arasında bence de en can alıcı noktada tam olarak bu. Tüm toplumdaki tüm aktörlerin aslında tam olarak ne için mücadele ettiğini çok iyi biliyorlar ve bence bu projeyi bu kadar başarılı hale getiren şey de bu. Sistemin sadece bir parçasını değiştirmeye çalışmıyorlar, bütün parçaları aynı anda birbirini desteklemesini sağlıyorlar. Bu aslında en başına gittiğimizde neden bu proje bu kadar başarılı oldu? 1960'larda 70'lerde bu bölgeye bir grup çevreci genç göç ediyor ve onlar göç ederken aslında bu kültürü de getiriyorlar. Küçük çiftçilik yapmak istiyorlar, küçük çiftlikler kuruyorlar, küçük kooperatifler kuruyorlar ve küçük bu dönüşümün aslında ilk kıvılcımları o zaman atılıyor. Yani bu sadece Biovale projesi başarısı demek doğru olmaz. Sıfırdan bir dönüşüm başlatılmadı. Yıllardır oluşan bu kültürü daha görünür, daha planlı ve daha güçlü hale getiren proje ve yerel yönetimin, yerel belediyelerin işin içine girmesi oldu kesinlikle. 2000'li yıllara gelindiğinde ne zaman ki yerel belediyeler de işin içine giriyor. Hem agroekolojik tarım, yenilebilir enerji, ekolojik mimari, kısa tedarik zinciri, ekoturizm, eğitim, her şey tek bir bölgesel kalkınma modeli altına geliyor aslında. O yüzden dediğim gibi aslında yerel yönetimin burada payı çok çok büyük. Bir başka önemli nokta ise, ikinci nokta ise insanların da bakış açısı. Yani Fransa'nın bu bölgesinde insanlar temiz bir gıdayı satın alırken, agroekolojik yetiştirilmiş bir ürünü satın alırken yalnızca işte ne bileyim organik bir domates satın almıyor. Aslında nelere yatırım yaptığını çok iyi biliyor. İşte pestisit kullanılmayan bir toprağa, biyoçeşitliliğe, küçük aile çiftliklerinin hayatta kalmasına, karbon ayak izinin azalmasına ve tabii ki yerel ekonominin güçlenmesine, yani herkes neyi desteklediğini çok iyi biliyor. Bu bilinç de bence en can alıcı noktalarından bir tanesi projenin.
1: Doğasına, toprağına sahip çıkıyor aslında. Yani hep konuşuyoruz ya, yine o domatesin arkasındaki hikaye nedir? Hikayeye sahip çıkın, doğaya sahip çıkın diye. Çok güzel.
0: Kesinlikle.
1: Çok çok güzel bir örnek. Peki Kayal, şahane anlattın. Eline diline sağlık. Sence biz ilham alabilir miyiz bundan? Burada nasıl uygulayabiliriz bu projeyi?
0: Kesinlikle ilham alabiliriz. Tabii ki hiçbir modeli hani olduğu gibi başka bir ülkeye taşıyamayız. Gerek de yok. Hani her ülkenin ekonomisi farklı, tarihi, kültürü farklı. Fakat senin de dediğin gibi böyle ilham alabileceğimiz çok küçük, çok güzel noktalar var. Açıkçası beni şahsi olarak orada bulunduğum süre boyunca en çok etkileyen şey hani teknolojiden üretim modeli falan değil, tamamen insanlar arası ilişkiye ben hayran kaldım. Aralarında çok güçlü bir işbirliği var. İşte çiftçi restoran sahibini tanıyor, restoran sahibi işte bal üreticisini tanıyor, bal üreticisi belediyeyle ortak proje yapıyor, birbirlerini tanıyorlar, kooperatif market çiftçilerini birebir de tanıyor, okullar üreticilerini tanıyor vesaire vesaire. Herkes aynı ekosistemin bir parçası. Bir de yani tüm bunların ötesinde hani alabileceğimiz en büyük ilham diyeyim, en büyük derslerden bir tanesi aslında gerçek dönüşüm tek bir projeyle başlamıyor ya da işte tek bir hibeyle, tek bir belediye veya tek bir çiftçiyle başlamıyor. Gerçek dönüşüm ne zaman ki insanlar ortaklaşa bir şekilde biz nasıl bir yerde yaşamak istiyoruz sorusunu

0: soruyor. Ona verdiği cevaplarla aslında bu tip dönüşümler başlıyor ve bir araya gelmeler başlıyor. Hani Hatay projesinden örnek verecek olursam, orada bir saha görevinde bulunduğum için saha araştırması yaptığım dönemde birebir yaptığım görüşmelerde birçok değerli üretici arkadaşımız, kurum, kuruluşlar aslında herkes birbirinden bir sorun için mücadele ediyor ve birbirinden zaman zaman habersiz çalışıyorlar aynı ortak sorunlarımız için. Fakat işte Biyovale örneğinde şunu görüyoruz ki asıl dönüşüm ne zaman ki bu aktörler birbirleriyle bağ kurmaya başlıyor, işte dönüşüm de o zaman gerçekleşmeye başlıyor. Tabii ki işte yerel yönetimlerin de devreye girmesiyle bu hareket daha da büyüyor. Yani çiftçi değişirse sistem de değişir diyoruz ama aslında dönüşüm yalnızca tek bir üreticide değil de sistemin bütün aktörlerine aynı anda başlarsa üretici zaten değişiyor. Üretim, oradaki kültür zaten değişiyor bana göre. Benim en büyük gözlemim buydu.
1: Teşekkürler Karel. Eline diline sağlık. Bu tarz projeler keşke daha fazla olsa. Dünya için, bizim için, toprak için, doğa için çok kıymetliler. Sana da çok teşekkür ederiz bunu bize anlattığın, bizimle paylaştığın için. Çünkü gerçekten büyük bir ilham kaynağı. Teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: çok teşekkür ederim. Ben de çok çok teşekkür ediyorum Duygu. Hepimize ilham olur. Bu gibi projeleri hep birlikte büyütürüz, model ve hatta yaşam tarzı haline getirebiliriz umarım hep birlikte.
1: Teşekkür ediyorum. Bu haftalık bu kadar diyorum. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Açık Dergi.

0: check it out then.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Hey! Açık derin!

0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
1: Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
6: İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana açık radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak. Çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
7: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Seslere hoş geldiniz. Ben Hatimet. Son birkaç haftadır elimde olmayan bazı durumlar yüzünden İstanbul'da değildim. O yüzden programın kayıtlarını alamadım. Bugün de hatta İstanbul'da değilim. Ve bu sebepten dolayı bir süredir yayını sevgili arkadaşlarıma emanet ettim. Ben yokken programı sürdürdükleri için onlara tekrar ve tekrar buradan da teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta da henüz aslında normal bir bölüm kaydedebilecek durumda değilim ama program tamamen boş geçsin istemedim. Ben de bu yarım saati biraz müziğe bırakayım. Küçük bir seçki hazırlayayım istedim size. Aslında ilk aklıma gelen daha önce programda konuştuğumuz dönemlerden ve bestecilerden parçalar seçmekti. Dowland, Purcell, Cage derken bir listede çıkmıştı esasında. Ortaya. Sonra düşündüm zaten dönemler arasında kanonlardan ve karşı seslerden söz ederken bunu çoğunlukla geçmiş üzerinden konuşuyoruz ben ve konuklarım. Peki bugün neyi duyuyoruz? Kimleri rastlıyoruz? Kimler daha görünür oluyor sorularını cevaplamak istedim müzik aracılığıyla. Çünkü neticede kanon dediğimiz şey yalnızca geçmişte oluşturulmuş bir liste değil aslında. Olgu değil daha doğrusu. Bugün neyi dinlediğimiz, hangi müziğin önümüze düştüğü, hangi müzisyenin daha çok dolaşıma girdiği de kendi küçük kanonlarını yaratıyor açıkçası. Bir de bugün müzisyen olmak bildiğiniz üzere sadece müzik yapmak anlamına gelmiyor ne yazık ki. Sürekli görünür olmak, kendini anlatmak, sosyal medyada var olmak, bir bakıma aslında kendi müziğinin iletişimcisi de olmak gerekiyor. İyi bir müzik yapmış olmanız da o müziğin kendiliğinden birilerine ulaşacağı anlamına gelmiyor bildiğiniz gibi. Ben de bu hafta hazır sözü müziğe bırakıyorken Türkiye'de ki örneklerden gitmek istedim ve kendi müziğini üreten bağımsız, deneysel ya da doğaçlamaya açık alanlarda çalışan birkaç müzisyene kulak vermek istedim. Tabii benim seçkim çok uzun. Süre asla yetmez, günler de yetmez. Seçmekte de çok zorlandım açıkçası. Kendi ilgi alanıma, akademik olarak ilerlediğim o alana, doğaçlamaya ve disiplin arasına da önem gösterdiğim için biraz titizlikle seçmeye çalıştım. Benim için değişik bir seçki oldu. Umarım beğenirsiniz. Bu seçki zaten 4 eser var. Türkiye'nin keşfedilmemiş müzisyenleri listesi gibi değil. Öyle bir iddiam yok zaten. Hatta aralarında kendi alanında gayet iyi bilinen isimler olacak. Daha çok benim karşıma çıkan, sevdiğim, dinlemekten çok keyif aldığım ya da beraber biraz kulak verelim diyeceğim. 4 farklı yan yana geldi. 4 farklı eser yan yana geldi. Biraz bunlardan söz etmek istiyorum bitirmeden. Serra Bilgincan'dan Convergence ile başlayacağız. Serra Bilgincan'ın kendi bestelerini cazın böyle daha deneysel tarafıyla buluşturduğu için bu seçkiyi aldım. Belki sizin için yeni keşif olacak, belki sevdiğiniz bir eser olacak. Ardından Öykü Aras var, Kökler ve Dallar. Onun üretiminde de sesin, elektronik müziğin ve de hatta performans ve görsel sanat, görsel alanın birbirine değmesi, birbiriyle iletişim içinde olması açıkçası benim bu programda da hedeflediğim konuştuğum şeylerden birisi. Daha sonra Sert Sessizler'den Tulema gelecek. Sumru Ağır Yürüyen ve Anıl Eraslan'ın ses ve cello'yla kurdukları serbest bir doğaçlama alanı var burada. Benim hem akademik açıdan hem de yine bu programda çok önemsediğim eser nerede biter, doğaçlama nerede başlar sorusuna başka bir yerden dokunan bir şarkı, bir eser olacak bu. Eğer elimde olmadan değişen bu şartlar olmasaydı da programa bu şekilde bu soruyla devam edecektim konuklarımla birlikte. Seçkinin sonunda Selen Gül'ünden Beginning of the End var. Tamamen doğaçlama bir solo piyano kaydı bu. Biraz da kendi çalışma alanıma çok yakın gördüğüm, hatta belki bu listede torpil geçtiğim bir eser oldu. Çünkü bestelenmiş olanla o anda ortaya çıkan arasındaki ilişki benim müzik üzerine düşünürken dönüp dolaşıp geldiğim yerlerden birisi yıllardır. Bu ilişki de Selen Gül'ünün bu eserinde tamamen böyle ortaya çıkmış, karşımıza geçmiş bir yerde duruyor açıkçası. Birbirine çok benzeyen dört müzik değil bunlar, fark ettiğiniz üzere. Cazdan sese elektronik dokulardan daha serbest doğaçlamaya, oradan tek başına bir piyanoya uzanan küçük bir yolculuk var benim fikrimce. Zaten onları yan yana getirmek istememin sebeplerinden birisi de buydu. Son olarak bu hafta ben biraz daha az konuşmak istiyorum ve müzik konuşsun, onlar çalsın istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya umarım görüşmek üzere. Ve şimdilik dinleyeceğiniz eser Serra Bilgincan'dan Convergence ile başlayalım. Keyifli dinlemeler. Hoşça kalın.

0: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
2: Açık Dergi
3: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gökhan Şıkrak'a teşekkür ederim.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece ben ben gece
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağı'daki bina herhalde.
4: Evet, 6. 7. katta.
3: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Foçan'la caz saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani. Şey. Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
4: Elbette yani senin de...
3: Bu o yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
4: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyoruz.
3: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
4: Elbette.
3: Bu destektir.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
4: Hüsnü Kuruntu'nun 15. bölümüne hoş geldiniz. İyi akşamlar. Gürültüye ihtiyacım var. Bir sistemde bir şeylerin ters gittiğini anlayabilmek için sürtünmeye, rahatsızlığa, belirtiye, yani aslında gürültüye ihtiyacımız var tabii. Tam sessizlik her zaman her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez. Fiziksel acı bunun en basit örneği. Acı tabii ki hoş değil ama günün sonunda bir işlevi var. Vücudunuzda bir problem olduğunu bildiriyor. Veya arabadan gelen bir ses, bilgisayardan gelen bir ses, ısınması, musluğun damlaması, evde bir yerden gelen, bir eşyadan gelen bir ses. Bunların hiçbiri duymak istediğimiz sesler değil ama bu yüzden dikkatimizi çekiyorlar zaten. Tabii ilk refleksimiz sesi ortadan kaldırmak oluyor böyle bir durumda. Ama ses ortadan kalkınca sebep ortadan kalkmış olmuyor. Bunu insan hayatına, insan pratiğine taşıdığımızda bir ilişkide sürekli kavga olması tabii ki iyi değil. Ama hiç kavga olmaması da bu ilişkinin sorunsuz olduğunu kanıtlamaz. Bazen herhangi bir sistemden bahsediyorum. Herhangi bir sistem o kadar iyi çalışıyordur ki kimse rahatsızlığını dile getirmiyordur zaten. İş yerinde kimsenin itiraz etmemesi, bir aile düzeninde kimsenin ses çıkarmaması, bir arkadaşlık ilişkisinde hiç kimsenin herhangi bir tepki vermemesi, herkesin memnun olduğunu değil, itiraz etmenin anlamsız olduğunu veya cesaret edilmediğini de gösterebilir. Bir huzur durumu gibi görünen aslında bastırılmışlığı da anlatıyor olabilir. Çünkü problemle problemin ürettiği gürültüyü birbirine karıştırıyoruz. İnanç kalıplarımız kavga varsa ilişki kötüdür, şikayet varsa iş yerinde problem vardır, itiraz varsa düzen bozulmuştur şeklinde çalışıyor. Biri sesini yükselttiyse mutlaka bir tatsızlık çıkmıştır. Bu yüzden modern hayatın önemli bir kısmı problemleri çözmekten çok semptomları sessize almakla, semptomları ortadan kaldırmakla geçiyor. Bu tedavi görme şeklimizde bile böyle. Rahatsızlığı ortadan kaldırdığımızda rahatsızlığın işaret ettiği problemi de ortadan kaldırmışız gibi davranıyoruz ama sadece semptomları yok ettik. Burada üzerine eğilmemiz gereken kısım bu seslere aslında ihtiyacımız olduğu. Bu sesleri gözlemledikçe aslında hangi sesleri susturmakta olduğumuzu anlayabiliyoruz. Bu yüzden gürültüyü rahatsız edici bir ses olarak düşünmemek lazım. Sürtünme, rahatsızlık, karşılaşma, uyaran, tüm bunlar rahatsız edici olsa da içinde bulunduğumuz düzeni veya düzensizliği veya artık bu düzene bir dur demek gerekliliğini fark etmemizde bir işlev görüyor. Genelde hayatımızdaki karşılaşmalarda önümüzde iki seçenek beliriyor. Sessizce kötü gitmeye devam etmek ya da gürültülü biçimde bir şeyi değiştirmek. Birincisindense ikincisi bu gürültü hali niyeyse insana daha tehlikeli geliyor. Ve bu süreçte herhangi bir şey değiştirmek için önce onun adını koymamız gerekiyor. Bu yüzden yüzleşme dediğimiz şeyden de bu kadar kaçıyoruz. Çünkü bu sadece kavga etmek değil, aslında bir durumu adıyla çağırmak demek. Bu böyle gitmiyor, bunu istemiyorum, buna kırıldım, burada bir problem var artık bu şekilde devam edemeyeceğim diye. Bu cümlelerin hiçbirinde dramatik bir patlama yok aslında. Ama söylediğimiz anda aslında mevcut düzenin devamlılığı bozuluyor. Karşı taraf buna bir cevap vermek zorunda kalıyor. Sen de kendi pozisyonunu kabul etmiş oluyorsun. Dolayısıyla artık hiçbir şey olmamış gibi devam etmek imkansızlaşıyor. Buradaki doğal meylimiz de problemin kendisinden çok problemi görünür kılmaktan kaçmakta. Çünkü görünür hale gelen problem bir cevap talep ediyor haliyle. Belki cevap burada ilişkini bitirmek, istifa etmek, arkadaşlığını bitirmek, aile düzenine hayır demek, aile düzenini değiştirmek ya da yıllardır savunduğum bir konuda fikir değiştirmek olabilir. Bunların hepsi biraz gürültülü hareketler. Aslında revizyon doğası gereği biraz gürültülü. Yani eski pozisyonla yeni pozisyonun bir şekilde birbirine çarpıyor. İnsanlar şaşırır, birileri rahatsız olur. Günün sonunda bir düzen bozuluyor ve yerine gelecek düzen henüz kurulmamış halde. Ama sürdürme hali sessiz ilerler. Yıllarca sevmediğin bir işte çalışabilirsin, dışarıdan hiç belli bile olmaz. Bir arkadaşlık çoktan bitmiş olabilir, doğum günlerinde birbirinin doğum günü kutlamaya devam edersin. Günler geçer, hayat devam eder. Yani burada ortada dramatik bir olay olmadığı için durum kendisini problem olarak dayatmaz bile. Tam da bu noktada hani sessiz ve mülayim bir eziyettense patırtılı bir revizeye ihtiyaç duyduğumuz durumlar çokça karşımıza çıkıyor. Çünkü bir şeyin kötü olduğunu anlamamız, kabul etmemiz için bu şeyin ne kadar kötü olması gerekiyor. Dramatik kırılmaları tanımakta hepimiz iyiyiz. Yani ihanet, büyük bir kavga, kovulma, kriz. Bunların ne anlama geldiğini uzun uzun düşünüp tartışıp anlamlandırmamıza gerek yok. Zaten yüksek sesli bir an. Ama düşük dozda ve istikrarlı biçimde kötü olan şeyleri tanımakta biraz daha az antrenmanlıyız. Mesela çok kötü olmayan iş, çok da mutsuz olmadığın ilişki, çok da boğucu olmayan aile düzeni. Bunların hepsinin ortak özelliği aslında kişiyi gitmeye zorlamıyor olmaları. Kalmaya da ikna etmiyorlar ama gitmeye zorlamıyorlar. O yüzden bir tuhaf ara bölge ortaya çıkıyor. Kişi burada kalmaya bizzat kendisi istekli olabiliyor. Buradaki problemi, kötülüğü fark edecek kadar rahatsız ama harekete geçecek kadar rahatsız değil. Ve yıllarca burada bu şekilde devam ediyor. Çünkü değişiklik yapmak için çoğu zaman kendi isteğimizi yeterli gerekçe saymıyoruz bile. Yani artık istemiyorum demek yetmiyor. Daha büyük bir olay gerekiyor. Ya birisi affedilemeyecek bir şey yapacak, ya iş gerçekten çekilmez hale gelecek, ya bir ilişki gözü görülür biçimde bozulacak. Ya bir sınırın tartışmasız biçimde aşılması gerekiyor ki bir değişiklik meydana gelsin. Kısacası problem artık kendisi bağırır hale gelmesi gerekiyor. Çünkü o zaman bu problemi çözüp değişiklik yapma sorumluluğu biraz kişinin üstünden gitmiş oluyor. Ben seçmedim, artık başka çarem kalmamıştı diyoruz bu değişikliği yaptığımızda. Yani karar almamızı kolaylaştırıyor aslında. Tabii ki felaket ortaya çıktığında ne yapmalıyım diye sormaya gerek yok. O durum sizi oraya iter hale geliyor. Ama asıl zor olan henüz ortada bir felaket yokken zaten karar verebilmek. Burada bir patlama öncesinde erken hareket etmek, bazı ihtimalleri öldürmek demek. Yani belki düzelirdi, belki ilerlerdi, belki benim biraz daha alışmam gerekiyordu. Biraz daha beklese miydim? Bu kadar büyük bir karar vermeye değer mi, kesip atmaya değer mi diye. Ama burada zamanında atılmamış bir adım, problem yeterince bağırdığı zaman bizim adımıza verilmiş bir karar demek aynı zamanda. Bir şeyin hafif kötü olması, yanlış olması neden yetmiyor da dayanılmaz olmasını bekliyoruz. Bu konu aslında biraz pozisyon almakla ilgili. Ya bir şeyin yanlış olduğunu düşünmek başka, ben bunun karşısındayım demek bambaşka bir şey. Ya bir ilişki içerisinde mutsuz olduğunu fark etmek başka, bu ilişkiyi istemiyorum demek başka. İlkinde gözlemcisin, ikincisine taraf oluyorsun artık. Ve taraf olduğun zaman bir sonuç elde ediyorsun ve bu sonuçlar da sana ait olmaya başlıyor. O yüzden kolay kaçabilmek için bazen hayatın bizim yerimize karar vermesini bekliyoruz. Yani problem büyüsün, büyüsün, büyüsün, şartlar büyülü bir şekilde değişsin. Mecbur kaldığımız zaman seçim lüksünden beraat ediyoruz. Zaten ben bu ilişkiyi bitirmedim, çoktan bitmişti. İşte ben bu işten ayrılmak istiyordum ama o kadar ayağımı sürdüm ki artık kovuldum, o noktaya geldim gibi. Yani problemlerle, bir şeyin kötülüğüyle yüzleşmeden kaçarken aslında bunun altında kavgadan korkmak yok. Bazen yüzleşmenin ardından gelecek revizyondan korkuyoruz zaten. Çünkü bu yüzleşme olduktan sonra bir sonuç elde etmek zorundayız. Muğlak bıraktığımızda bütün ihtimaller yaşamaya devam ediyor. Tabii biz sessiz kaldıkça henüz hiçbir pozisyon kesinleşmediği için biz de makul insanlar olarak hayatımıza devam ediyoruz. Bir de tabii bu ayrı bir konu. Mülayim olmak, uyumlu olmak, idare etmek, alttan almak. Bunların hepsi toplumsal olarak olumlu atfedilen özellikler. Olay çıkarmam, uzatmaya gerek yok. Ben zaten böyle şeylere takılmam, bunları büyütmenin ne alemi var gibi sözler kafamızda kalıplaşmış şekilde devam ediyor. Hatta burada bu çatışma ve yüzleşmeden kaçmayı korkaklık hiç değil, erdem gibi yaşamaya başlıyoruz. Tabii ki her mesele büyük bir mesele haline gelmek zorunda değil. Yani her anlaşmazlıkta masaya yumruğumuzu vurmak zorunda değiliz. Gerçekten takılmıyorsak problem yok ama takılıyorsak bu probleme ve sürekli susuyorsak bu bambaşka bir şey. Her meseleyi büyütmemek evet olgunluk olarak kabul edilebilir ama hiçbir meseleyi büyütememek bambaşka bir şey. Çünkü uyumlu insan dediğimiz aslında sistemin en rahat kullandığı kişi biraz da. Gürültüyü kendi içinde sürekli absorbe etmekte. Bu yüzden çatışmayı biraz da aslında hala kendini düzeltebilen bir sistemin sinyali olarak görmek istiyorum. Eğer ilişkide itiraz edebiliyorsan, arkadaşına kızabiliyorsan, kavga edebiliyorsan ve bir sonuç değiştirebiliyorsan, bu gidişattan hala bir beklentin var demektir. Bir beklentin yoksa da hiç bu baş kaldırmayı yapmıyorsun zaten, sessizce vazgeçiyorsun. Bu patırtılı revize noktasına hiç gelmemek için de küçük küçük gaz almaların olması gerekiyor tabii. Söylenmeyen her küçük rahatsızlık büyük bir kavgaya dönüşebilir. Ya da zamanında göze batan yerlerde kişiye sınır koymadıysan bir yerden sonra o insanı hayatından çıkartmak zorunda kalabiliyorsun. Ya bütün bunları konuştuktan sonra artık problem kötüyü fark edememek değil. Fark ettiğimiz problemin bize artık bir karar verme sorumluluğu bırakmayacak kadar büyümesini beklemek. Biz aslında o ilk sesi, ilk gürültüyü zaten duymuştuk ama yeterince önemsememiştik. Daha düşük sesleri biraz daha ciddiye almayı öğrenmemiz gerekiyor belki de. Çünkü bir ilişkinin bitmesi için ihanet gerekmez. Bir işi bırakmak için tükenmek gerekmez. İlla birine sınır koymak için o kişinin çok korkunç biri olmasına gerek yok. Ya bir durumun kötü olması için hakikaten bir felaket olmasına gerek yok. Bunu meşru kılmak için de bir felaket yaşanmasını beklemeye hiç gerek yok. Bunu artık istemiyorum diyebilmek yeterince yüksek bir ses. Evet, gürültüye ihtiyacımız var bu sistemin uyarılarını duyabilmek için ama ne kadarına? Yani ilk uyarıya mı, sonraki büyük patırtıya mı? Ya da tekrar düşünelim, gerçekten böyle bir gürültüye ihtiyacımız mı var, yoksa bu fısıltıyı çoktan duyduk, bu uyarıları aldık da yeterince büyük, yeterince yaptırıma değer bir uyarı olarak mı saymıyoruz? Daha iyi duyabilmemiz dileğiyle iyi akşamlar. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu ile birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ederiz. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Bolca müzik ve kültür sanat çevresinden haberlerle bekliyoruz. Hepinize İksem Mahütun'a ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
3: 17 Ekim'de No Kings, Vote Early, Krallara Hayır, Erken Oy Verin kampanyası olarak ülkemizi yok etmeye çalışan milyarder elitlere karşı biz halkın güce sahip olduğunu gösterecek, katılım artırarak seçimleri faşizm ve oligarşinin hile yapamayacağı kadar büyük hale getireceğiz. Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 3 kez yüz binleri sokaklara döken No Kings, Krallara Hayır kampanyasını oluşturan 5501 hareketinin sözcüsü Sarah Parker, ABD'de ara seçimler öncesi başlayacakları yeni kampanyayı bu sözlerle duyurdu. Common Dreams.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo'da Ahenge Hengame'yi dinlemeye başladınız. Bugün stüdyoda canlı yayındayız. Alper ve ben. Bir de konuğumuz var. Birazdan takdim edeceğiz size. Ama önce dinlediğimiz parçayı söyleyelim. Joe Armand Jones geldi biraz önce huzurlarınıza. Paladin of Sound and Circumstances'da şarkısının adı. All the Quiet Part 2 isimli albümünden seçtik bunu. 2025 tarihliydi bu albüm. Joe Armand Jones'u 36. Akbank Jazz Festivali'nde konseri 26 Eylül'de festivalin başladığı ilk gün dinleme fırsatı bulacağız Frankan'da.
1: Evet, tam bu söylediğinle ilişkili bir de konuğumuz var. Akbank Jazz Festivali direktörü Gözde Sivişoğlu bizimle birlikte. Gözde Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Sizlerle olmak çok güzel burada.
1: Evet, biz de Ahenge Hengame'de yeni sezonda 2026'da başlayan programlarımızda ara ara konuklarımız oluyor bildiğiniz gibi. Bugün de 36.sı düzenlenecek olan Akbank Jazz Festivali'ni konuşmak üzere Gözde Hanım'ı stüdyoya davet ettik ama sadece Jazz Festivali'nden bahsetmeyeceğiz. Biraz onun müzikle olan öyküsünden de söz etmek istiyoruz. Aslında hemen öyle başlayalım dilerseniz, sonra festivalden nasıl olsa konuşacağız. Siz müzik hayatınızda ciddi anlamda ne zaman bir yer edindi? Caz mı dinlemeye başladınız? Bu hikayeden biraz bahsedelim isterseniz.
2: Tamam. Tabii ki müzik ilk hayatımda nasıl başladı inanın hatırlamıyorum. Çünkü bence çok geçmişte, yani çocukluğumda başlamış bir tutku diye düşünüyorum. Tabii ailem sağ olsun, babam sağ olsun, öyle derler ya, babam sağ olsun gerçekten. Ben aslında şahit olamadım ama rahmetli dedem davul çalıyordu, çalıyormuş. Rahmetli amcam da gitar çalıyormuş ve ayrıca öğretmenmiş.
1: O zaten müzikal bir aileymiş.
2: Evet, büyük bir ihtimalle onlar ben bebekken onları tıngırdattılar diye düşünüyorum. Yani ben
1: kulağa girdi.
2: Babam da sağ olsun tüm plak arşivi, müzik arşivi bana geçti, bana onları verdi. Hep hatırladığım şey var tabii ki hatıralarımda. Hala da bunu yaparız biz. Pazar günleri mutlaka aile kahvaltısında yeni çıkan bir albüm dinlenirdi. Bu sadece bir caz, pop, bir türü önemli değil yani. Hani neyi takip ediyoruz? Tabii o dönemler, işte ben 86 doğumluyum. 10 yaşlarımda olayım ya da 5 yaşlarımda olayım, hatırlayamıyorum şimdi tam, ama hep şey var. Yani bir kaset, kasetin önü bitiyor, arkası dönüyor. O kahvaltı boyunca bir kaset dinleniyor. Bu Emel Sayın da olabilir. Orhan Gencebay da olabilir. Bonnie M de olabilir. Yani her şey dinleniyor. Kayahan da olabilir. Kararsız kalınan kasetlerde ben seçiyordum. Bilsem de bilmesem de hangisi olsun, şu olsun gibi. Bence öyle bir şey damarıma girdi. Sağ olsunlar. Çünkü o çok başka bir açıklık, vizyon verdi bana. Bütün müzik türlerine aynı yakınlıkta olabilmek. Hani zaman içinde de daha yakına gelebilmek aslında. Plak seçkileri de öyleydi. Aslında biraz ailemin desteğiyle dahil oldum. Çok enstrüman çalmayı denedim. Dededen kalan genetik biraz işe yaradı bence. Davulda başarılı olmuş gibiyim ama onu da bıraktım. Piyanoyla başladım, olmadı. Gitarla başladım, olmadı. Müzik hocam şey demişti aileme, artık lütfen kızınız bir karar verebilir mi dedi. Daha çok aslında mutfak kısmı beni mutlu etmeye başladım.
1: Evet, galiba 19-20 yaşlarında bir caz konserine gittiğinizden bahsettik değil mi? Program öncesinde biz zaten bir program yaptık kendi aramızda.
2: Evet.
1: Konuştuk.
2: Tabii caz yani hep dinlenen bir müzik ama bir sürü müzik de var etrafta. Hı-hı. Ben tabii çok gerçekten aile örnekleriyle de başladım. Ben üniversite şenlikleri yaparak aslında biraz festivalcilik damarlarıma girdi.
0: Galatasaray Üniversitesi,
2: evet,
0: değil mi?
2: Galatasaray Üniversitesi'nde.
1: O zamanlar üniversite festivalleri gerçekten çok güzel geçiyordu. Yani benim de işte 90'lı yıllarda Ankara'da genç üniversite yıllarım geçti. ODTÜ, Bilkent. Bizim harika festivallerimiz vardı. Şu anda ne yazık ki çoğu pek kalmadı ama orada bayağı iyi zamanlar geçirildi.
2: Evet, heyecanla o festivali. Hatta ben ODTÜ'de arkadaşlarım okurdu. Oradaki şenliklere de giderdim. Bütün üniversite şenliklerini takip ederdim. Çok severdim. 19 galiba yaşındaydım. Evet, 19-20 yaşlarında üniversiteden çok yakın bir arkadaşım dedi ki Akbank Jazz Festivali var. İnanın hatırlamıyorum hangi konser ve çok üzülüyorum bunu yani hatırlamadığıma. Dedi ki Akbank Sanat'ta gidelim, benim de fazla biletim var, gelir misin dedi. Bir de tabii o zaman genciz, Beyoğlu'na çıkmak için de bahane aranıyor ya yani böyle aa tamam ondan sonra da başka yere gideriz falan. Gittik, oturduğum yeri hala hatırlıyorum. Çok güzel bir konser, sonra çıktık ve sonra ben şimdi Akbank Sanat'ta çalışıyorum. Festivalin direktörlüğünü gerçekleştiriyorum. Gerçekten bir şans, bir gurur. Benim için çok önemli tabii bu hatıralar. Çok keyifle o yüzden çalışmamı da daha mutlu sağlıyor açıkçası.
1: Vallahi harika. Yani ben de o Akbank Sanat'ta çok konsere gittim ama sonuçta festival direktörü olmadım. Çok güzel.
2: Siz de çok muhteşem bir dinleyicisiniz ve takip ediyorsunuz.
1: Ama o salon zaten bir de çok güzel bir salondu. Yani ben oradan hiç bir konserden üzülerek niye geldim falan diyerek ayrılmadım. Yani o küçük son derece böyle hani
0: sıcaklığı, akustiği değil mi? Bize çok çekici geliyor her zaman.
1: Evet.
2: Sanatçıyla sanatçıyla yan yana olmak, o sahneye yakınlık galiba her zaman etkiliyor dinleyicileri, izleyicileri.
1: Evet, kesinlikle. Yani çok büyük konser salonlarında ben o kadar zevk almıyorum artık aslında. Peki yani sonra Akbank Sanat'la bir mesainiz oldu herhalde. Onlarla bir orada bir takım görevler yaptınız değil mi? Sonra da bu festival size emanet edildi 2017'den beri galiba.
2: Evet doğru, ben 2017'den önce de Pozitif'te çalışıyordum. Birçok farklı festivalde görev aldım. Jazz Festivali'nde asistandım. Diğer büyük festivallerimiz, konserlerimizde de asistanlıktan, rehberlikten, prodüksiyona, hospitality'ye kadar aslında festivalin her ayrımını, her bölümünü görmüş oldum. 2017'de festival direktörün, o zaman Pozitif'le beraber yapılıyordu. Orada başladım, devam ettim Akbank Jazz Festivali tarafında. 2020 yılında Akbank Sanat'a geçtim festival direktörü olarak. 6 yıldır da Akbank Sanat'ta festivalin direktörü olarak devam ediyoruz. Şu an Beşiktaş Kültür Merkezi BKM ile gerçekleştiriyoruz festivalimizi de. Ben de aslında bu sektörde çok farklı, çok önemli sanat kurumlarında, organizasyon kurumlarında yer aldım. Şimdi de Akbank Sanat'tayım.
1: Evet, büyük bir tecrübe. Tabii hani her alanında, her ayrı kulvarında yer almanın getirdiği bir şey de var. Yani her zorluğunu ve fırsatını biliyorsunuz.
2: Kesinlikle.
1: Evet, o zaman bir şarkıyla daha devam edelim. Sonra bu yılki festivalden daha ayrıntılı bir şekilde söz edebiliriz. Arturo Sandoval dinleyeceğiz galiba değil mi?
0: Aslında önce ben Lamar Gay'den bahsetmiştik. Heyecanla beklediğim konserlerden biri demiştin.
2: İkisi de birbirinden muhteşem zaten.
1: Evet, ben Lamar Gay'de
0: 1 Ekim'de gelecek. Evet,
1: Chicago tarzı diyeyim. Chicago'da son dönem cazının en önemli merkezlerinden biri oldu. Anthem, International Anthem Records önderliğinde. İşte Irreversible Entanglements gibi gruplar var. Mesela Güney Afrikalı yeni Asher Gametz gibi.
2: Evet.
1: Çok önemli bir müzisyen o da. Yani gerçekten Chicago sound'undan çok önemli kişiler geliyor. Evet. Daha önce de Isaac Collier gelmişti 2004'te değil mi?
2: Evet, evet. O da çok güzel bir konserdi. O da çok önemli bir isim şu an.
1: Bunlar çok genç isimler. Evet. Yeni albümleri, yani hani ilk birkaç albümlerini yapmış isimler. Dolayısıyla daha uzun süre onları yeni albümlerde dinleyebileceğiz.
2: Kesinlikle bizi de şaşırtacaklar bence yapacakları yeni albümlerle. Ters köşe şeyler de yapabilecekler gibi düşünüyorum. Hani 25'inde biz böyle dinledik. 5 yıl sonra böyle bir şey mi oldu? Öyle olacak bence gibi de hissediyorum. Konuşuruz 5 yıl sonra.
1: Hatta ben konserde de farklı bir şey bekliyorum. Kesin. Yani bu tür gruplar çünkü improvizasyona da çok açıklar.
2: Evet.
1: Çok deli bir konser olabilir. Evet. Yani.
2: Yani parçaya geçemedik ama ben de hep söylüyorum yani hani albümdeki enerji sahnede başka olabiliyor. Canlı müzik dinlemenin, konser dinlemenin enerjisi bambaşka. Çok güzel olacak.
1: O zaman ne dinliyoruz?
0: Ben Lamar Gay'den There Inside the Morning Glory'yi seçtik. Yowzers albümünden 2025 yılında çıkarmış.

0: Apaçık Radyo'da Ahengi Hengame'yi canlı yayında dinliyorsunuz. Biraz önce Ben Lamar Gaye'ye kulak vermiştik. There Inside the Morning Glory'ydi şarkısı. 2025'te çıkardığı Yowzers albümünden seçtik bunu sizin için. Ben Lamar Gaye Ensemble 1 Ekim'de Akbank Jazz Festivali kapsamında Babilon'da olacak. Ve bugün de Akbank Jazz Festivali'ni konuşuyoruz. Çünkü çok yakında başlıyor. Ve de konuğumuz festivalin direktörü Gözde Sivişoğlu. Kendisiyle çok güzel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Programdan önce de başlamıştık zaten. Merak ettiğimiz soruları da sormak istedik ona. Festival direktörlüğü ne demek? Ve de bizim festivale girip konseri dinleyip güzelce mutlulukla eve gittiğimiz bir zamanda direktör neler yapıyor öncesinde sonrasında, bunları merak ettik.
1: Tabii. Nereden başlayayım acaba?
0: Direktörlük ne demek?
2: Şeyden de başlayabiliriz.
1: Nereden anlatsam, hani, nasıl başlasam diye.
2: Şey, festival sonuçta 15-20 gün ama siz aslında bütün yıl çalışıyorsunuz.
1: Tabii. Bir yıl. Ben şu anda festivalimiz daha başlamadı. 26 Eylül'de başlıyor. Fakat ben 2027 festivalinin programlamasına başladım. Aslında ben demek yanlış burada. Biz ekip olarak. Bir festival aslında ekip olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten bir ekip işi. Bunu sizinle az önce de konuşuyorduk. Caz müzisyenlerinin de birlikte çalması, birlikte bir enerji yaratması, ortaya çıkarması aslında festivale de yansıyor. Ben aslında direktörlüğünü yapıyorum. Birlikte nasıl hareket edebiliriz? Bunu hani aktarmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Programlamayı yaptığımız çok değerli ekibimiz var. Hospitality'miz öyle, teknik ekibimiz öyle. Aslında A'dan Z'ye her konuyla kendi alanında uzman kişilerle çalıştığımız bir festival ekibimiz var. Gerçekten çok kıymetli. Çünkü her bir konuşulan uzmanlık, bir konu hakkındaki bilgi kıymetli oluyor festivali yaratırken. Çünkü sizleri ağırlıyoruz, sanatçılarımızı ağırlıyoruz. O konserlerin en az sorunla geçmesi bizler için çok önemli. Sizler için de çok önemli oluyor tabii ki. En iyi sesi size yansıtabilmek, en güzel mekanlarda o müziğin, festivalin, konserin ruhuna uygun yerleri seçebilmek. Sadece konserler de değil, bildiğiniz üzere festivalde bambaşka içerikler de yaratıyoruz.
2: Atölyeler var çocuklar, evet, için değil mi?
1: Hem çocuklar için.
2: Seminerler var.
1: Evet, atölyeler, gençler için masterclasslar, söyleşiler. Birçok duayeni de bu şekilde ağırlıyoruz. Müzik piyasasında ve caz dünyasında çok önemli isimleri. Bunların her biri çok kıymetli. Biz nasıl hayal ediyorsak programı oluştururken aynı hayalle size de geçebilsin, seyircilerimize de geçebilsin istiyoruz enerjimiz, festivalin yoğunluğu. Tabii ki zorlukları oluyor. Değişen koşullar, ekonomik koşullar, şehrin yaşayan bir yer olması. Tabii ki insanla yapıyoruz bunu, sanatçıların iletişimi, insanla beraber yaratmak. Zorlukları olduğu kadar bence zorlukları güzelliklerinin yanında çok az kalıyordur diye düşünüyorum.
2: Yani bazı günler 3 ayrı konser, evet, filan da oluyor. Yani evet, bunların organize edilmesi, bütün, tabii, organizasyonun yolunda gitmesi. Çünkü her zaman içinde bir sürü insanın olduğu, tabii, yerde hani bir takım aksilikler çıkabiliyor. Yani bunlarla da baş etmek gerekiyor. Ve hep şeyi merak etmişimdir. Buraya gelen müzisyenler hemen hani bir gece kalıp genelde dönüyorlar mı? Yoksa onları böyle şehirde gezdirmek falan, dolaştırmak gibi faaliyetlerde oluyor mu?
1: Oluyor. Şöyle, turne programlarına göre aslında değişiyor. Hı hı. Bu zamana kadar İstanbul'u sevmeyen müzisyenle tanışmadım galiba kişiyle.
2: Birkaç
1: yani
2: gün gelince İstanbul'u herkes sever.
1: Evet.
2: ve bir de içinde yaşayana sorun.
1: Haklısınız. Ama ben de çok seviyorum. Biliyor musunuz?
2: Ben de seviyorum.
1: O kaos
2: yani
1: bence
2: İstanbul,
1: hepimize iyi geliyor.
2: İstanbul fanatiğimdir ben de. Hiçbir şehirle değişmem.
1: Doğru.
2: Ama
1: söyleniyoruz belki ama yine de şeyiz.
2: Kopamıyoruz.
1: Evet, uğraşıyoruz burada yaşamak için. Hepsi tabii ki her zaman iki gece kalmıyor, üç gece kalmıyor, bir gece turne programları nedeniyle. Çünkü burada konser veriyor, ertesi gün Londra'da veriyor ya da.
2: Evet.
1: Turne programları uyarsa, bu sene de çok fazla mesela böyle sanatçımız oldu, denk geldi. İki gece kalan çok isim olacak gibi. Onlar zaten böyle nereye gidelim, ne yapalım, şuralara gitmek istiyoruz diyorlar. Tabii ki her birinin yanında bir rehberimiz oluyor. Hani birlikte şehri de görebilsin, kendilerine destek olabilelim diye. Onlarla beraber çeşitli yemek tabii çok önemli oluyor. Nerede yiyeceğiz, ne yapacağız gibi. Biz de hep en lezzetli, en güzel sofraları onlara oturtmaya çalışıyoruz. Güzel yerleri, tarihi yerlerimizi anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz çünkü bir şehir festivali yapıyoruz. Yani sadece mekanlarda konserler yapıp bitirmek gibi bir şeyimiz yok. Festivalimizin ruhu bir şehir festivali ruhu. Gelen sanatçı da şehri ne kadar güzel kokluyorsa, hele bir de bunu konser öncesi yapıyorsa, konserde o ruhla çıkıyor ve bunu çok iyi gördük, yansıdı her zaman sahneye.
2: Gerçekten şehrin caz hali oluşuyor bence. Yani benim için de uzun yıllar boyunca aslında sonbaharın bir anlamda simgesi gibi bir şey oldu Akbank Jazz Festivali. Hatta hani sonbahar bazen biraz hüzündür ya, ama bu müjdecisi gibi bir şey oluyor. Benim gerçekten hani aslında normalde Esra bilir, her şeyi, herkesi eleştirmeyi çok bir severim. Ama Akbank Jazz Festivali hakikaten çok sevdiğim bir organizasyon.
1: Çok teşekkürler. Çok kibarsınız. Lütfen bir kusurumuz varsa ya da eleştirin. Biz olumlu olumsuz eleştirileri kabul ediyoruz saygı çerçevesinde.
2: O zaman bir şarkıyla daha bence ara verelim sözlerimize. Gene uzun yıllardır caza emek veren bir müzisyen Arturo Sandoval'ı ağırlayacaksınız. Evet. Değil mi? Ağırlayacağız. Evet. Hatta böyle büyük bir ekiple geliyor.
1: 9 kişilik bir ekip, yani 10 Grammy ödüllü bir sanatçı ve çok neşeli sahnede. Çok mutluluk veriyor onu izlemek bence herkese. Çok güzel bir konser olacak, bekliyoruz herkesi.
2: Ne zamandı konser?
0: 8 Ekim'de Zorlu PSM'de olacak Arturo Sandoval.
2: Harika.
0: Sen de bugün Sangu isimli şarkısını seçmişsin.
2: Evet, bu aynı isimli albümden seçtiğim şarkıydı. Çok taze 2026 yılında çıkmış bu albüm.

0: Arturo Sandoval'dan dinledik Sangu. 2026 yılında çıkardığı Sangu isimli albümünden çaldık bunu sizin için. Arturo Sandoval'ı 8 Ekim'de Zorlu PSM'de dinleyebileceğiz. Sanırım konuştuklarımızdan ve bu şarkıyı dinledikten sonra bilet almak için bilgisayarını açan kişiler olmuştur diye düşünüyorum.
1: Evet, güzel bir Latin havası, doğrusu Latin cazı dinlemiş olduk. Ben şey soracağım Gözde Hanım'a. Gelecek olan müzisyenleri nasıl seçiyorsunuz? Neye nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi mesela bu festivale baktığımızda aslında kendi içinde oluşmuş kulvarlar var. Bir yandan Londra sahnesi çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. İşte Joe Armand Jones, Momo Gil var, Yasmin Levy var, Lacey var. Daha ismini kaçırdım.
0: Sara Tikor var.
1: Evet, yani o var. Bir yandan Chicago ekolü ve işte James Carter'la birlikte onun John Coltrane projesiyle birlikte hani cazın ana damarından etkilenen müzisyenler, onu yapanlar var. Bir yandan da daha elektronik soundlar veya işte dünya müziğine daha yakın diyebileceğimiz soundlar var. Yani aslında çok böyle yerinde duramayan, çok farklı kulvarları içinde taşıyan bir yelpaze oluşmuş durumda. Buna nasıl karar veriyorsunuz? Onu merak ediyorum.
2: Festivalimiz aslında Akbank Jazz Festivali her zaman çok katmanlı, farklı coğrafyalardan müzikleri, sanatçıları misafir eden bir festival olmuş 36 yıl boyunca. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Bu siz sayarken şey yaptım, çok hoşuma gitti bunları duymak. Çünkü gerçekten her alandan örnekleriyle, o müzik dünyasının caz festivalini farklı örneklerle yaratabilmek, farklı coğrafyalar, farklı katmanlar, gelecekle geçmiş arasında köprü kurabilmek, usta isimleri, genç isimleri, İngiliz sahnesini, Avrupa cazını, hepsini aslında sizlere iki hafta boyunca anlatabilmek, gösterebilmek, deneyimletebilmek en büyük amaç oluyor festivali programlarken ve yaparken. Hem tabii ki sanatçıların dünyadaki müzikal deneyimleri, müzikal zevkleri, hem festivalin ruhuna uygunluğu. Bunların hepsi birer parametre oluyor tabii. Turne programları. Dediğim gibi böyle birçok başlığımız oluyor. Keşif rotası oluşturmak çok önemli festivalde. Yani bir festivalde hiç bilmediğiniz birini izleyip ondan etkilenmeniz mesela çok kıymetli. Festivallerin
1: o yüzden
2: keşifleri.
1: Başka caz festivallerine de gidiyorsunuz değil mi? Zaman
2: çok
1: zaman
2: fazla
1: dışarıda.
2: Evet, çok fazla. Çok keyif alıyorum. Bir gecede 3 konser, 4 konser izlediğim olabiliyor, koşturuyorum. Çünkü şehir festivalinde aslında şehirde onu yaşamak çok kıymetli oluyor. Farklı mahallelerde, farklı yerlerde onları deneyimlemek. Bunlar tabii ki çok büyük bir ilham veriyor, çok büyük bir vizyon veriyor. O keza zaten festival ekibimizde de hep birlikte bunu konuşuyoruz. Çünkü festival ekibinde de herkesin farklı alanlarda farklı müzikler dinliyorlar, farklı sanat dallarıyla da uğraşıyorlar. Onları da iç içe getirmeye çalışıyoruz. Aslında program biraz böyle çıkıyor. Tabii bizim çok büyük bir hafızamız var. 36 yıllık bir festival. O hafızamıza yenilerini de katarak ilerlemek, o belleği hep güçlü tutmak çok çok değerli oluyor. İşte avantgard caz, Avrupa cazı, hip hopla elektroniğin buluştuğu müzikler, bunların hepsi bizim için çok kıymetli. Önerilen isimler de oluyor biliyor musunuz? Dinleyicilerimiz bazen bana isim öneriyor ve
1: zaten
2: çok hoşuma gidiyor.
1: Zaten ben önereceğim artık yavaş yavaş.
2: Lütfen önerin. Çok hoşumuza gidiyor çünkü bu sizin bizim yani festivale, müziğe, sanata, kültüre ne kadar kıymet verdiğinizi de gösteriyor. Yani dinliyorsunuz, görüyorsunuz ve orada demek ki bir şey görmek istiyorsunuz kendinizden de. Bence bu çok kıymetli bir şey. Karşılaşmalar bu anlamda çok önemli. Yani bir konser değil o sadece. Sizin de katkınız çok değerli bence.
1: Evet, yani özellikle de hani dinleyici ile etkileşime açık olan müzisyenlerin Ve böyle çok da büyük olmayan salonlarda yaptıkları icralar bambaşka yerlere gidebiliyor. O etkileşim kendisini çok hissettiriyor. Evet, peki bir de tabii aslında siz de biraz değindiniz. Hani iki belki küçük kulvar daha var. Onlardan da söz etmek lazım. Mesela Act geceleri var. Burada genç Avrupalı caz müzisyenleri konuk olacaklar. Bir de aslında Türkiye'li müzisyenler de çok önemli yer tutuyor. Yani Emin Fındıkoğlu, İmer Demirer, Türk cazının değil mi? Tarihin köşe taşları.
2: Sibel Köse.
1: Evet. Onların da kendilerine yer bulması. Sonra işte genç müzisyenlerin, Cenk Esen gibi. Belki ilk defa izleyeceğimiz. Onların da kendilerine yer bulmaları, özellikle gençlerin, bence çok önemli. Yani bunu yapıyor olmanız da gerçekten hani kaydedilmesi gereken bir durum diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkürler, çünkü çok önemli o. Aslında az önce hani festival programını nasıl oluşturuyorsunuz, nasıl karar veriyorsunuz diye sormuştunuz ya, bu şekilde bunlara dikkat ederek de karar veriyoruz. Genç isimler, çünkü onlar yükselen isimler ve caz sahnesinde birçok deneyim yaşayacaklar, yaşatacaklar. Usta isimler, bunların bir arada olması. Ek müzik tarafı tabii ki biliyorsunuz, Almanya Berlin merkezli bir çağdaş müzik, caz plak şirketi, bağımsız plak şirketi. Kendileri Eknight serileri yapıyorlardı. Biz de bunu festivalimizde de yapsak ne güzel olur dedik. Usta isim, genç isim bir araya gelsin. Hani bunu böyle bir seri yapalım. Dafer Yusef son albümünü Şiraz'ı, Dafer Yusef Şiraz'ı Ek'ten çıkardım. Kendisini misafir ederken yine Fransa'nın yeni nesil yükselen isimlerinden ödüllü Robinson Curie bizlerle beraber olacak, bir diğer isim. Alman saksafoncu Jacob Mans'ın liderliğinde Young European Stars projesi birçok önemli ve çok yetenekli isimleri sahnede ağırlayacak. Bunlar aslında biraz da hani önümüzdeki dönemlerde de o caz, dünyada caz sahnelerinde, Avrupa'da kimler nasıl geliyor, bunları dinleyelim demenin de göstermenin de bir yolu oluyor festivalde. Çok kıymetli bizler için. Sizlerin gelip dinlemesi, o isimleri ilk kez belki bizim festivalimizde dinliyor olmanız çok çok güzel. Sibel Köse keza Polonya ile çok yakın ilişkileri var biliyorsunuz. Tabii. Hep workshop'a gidiyor. O misafir ağırlayacak. Çok değerli konuklar sahnesinde olacak. Vistula'dan Boğaz'a Caz Köprüsü diye aslında o çok içerikli bir konser.
1: Tabii Polonya yani inanılmaz köklü bir caz geleneği olan, hani dünyada Amerika dışında say desiniz ilk 5 ülke arasında sayarsınız. Kesinlikle Polonya'yı sayarsınız.
2: Evet. Ve biz son 3 yıldır festivalimizde de Polonya sahnesine gerçekten alan açıyoruz. Çok keyifli geçiyor bütün konserler. Bu konserde hem bir divamız Sibel Hanım, hem de çok değerli isimlerle çok güzel olacak. İmer Demirer bu projede olacak, bu konserde. Ayrıca İmer Demirer'in 50. sanat yılı bu yıl. 50 yıldır sahnelerimizde birlikte kutlayacağız. O da çok önemli.
1: O gecede hatta komünitede olacak diye hatırlıyorum.
2: Act Night da komünitede olacak.
1: Çok güzel. Yani komünitede olması da güzel. Hani çünkü Kadıköy tarafındaki insanların çok kolaylıkla ulaşabileceği bir yer olması itibariyle oradaki konserler de son derece keyifli oluyor.
2: Yeni mekanlar, yani şehirde yer alan kültür mekanları, müzik mekanları bizim için hep çok önemli. O deneyimler. Emin Fındıkoğlu keza başka bir ismimiz, duayen isimlerden. O da Saint Benoît Fransız Lisesi'nde olacak. O da 15 kişilik bir orkestrayla sahnede olacak ve esprileriyle falan çok keyifli bir konser olacak. Yani Emin Fındıkoğlu'nu sahnede izlemeyen bence çok şey kaçırıyor Emin abi diye düşünüyorum.
1: Yıllar önce Kalamış Festivali vardı. Ya, hala da yapılıyor galiba da. Orada dinlemiştik. Evet, gerçekten son derece keyifli geçiyor.
2: Çok keyifli.
1: Şimdi benim en çok heyecanla beklediğim konserlerden bir tanesi James Carter Quartet olarak geliyorlar galiba.
2: Piyano Quartet.
0: Evet, Piyano Quartet. Coltrane'in doğumunun 100.
1: Evet, gene yani ben caza John Coltrane'le başladım desem yeridir.
2: Doğru.
1: Ama hani genelde bir müziğe başlarsanız üstüne çok şey gelir. Yani artık bambaşka müzisyenleri dinliyor olursunuz. Evet, şu anda yani çok fazla albüm ve müzisyen belki biliyoruz ama Coltrane'in bendeki yeri hiçbir zaman değişmedi. Ve onu dinlemekten hiçbir zaman her seferinde başka zevk aldım. Almaya devam ediyorum. James Carter de öyle, 90'lı yıllardan beri hani takip ettiğim birisi. Dolayısıyla onun Coltrane'in yorumlarını çok merak ediyorum ama maalesef bir albüm çıkarmadı henüz bildiğim kadarıyla. Belki bunun albümünde daha sonra yayınlanır.
2: Birkaç parçalarını yorumladığı şeyler var ama bir albüm olarak evet.
1: Evet, YouTube'da gördüm. Hı-hı. Çok da güzel yorumlar var. Böyle hani konser kayıtları. Doğrusu bu konseri heyecanla bekliyorum. Şimdi onun bir başka albümünden seçtiğimiz parçayla devam edeceğiz James Carter'dan.
0: Newport Jazz Festivali'nde 2019'da kaydettiği bir şarkı dinleyeceğiz. Fransızca isim vermiş şarkısına Le Manoir de Merev. Şimdi James Carter'a kulak verelim.

0: James Carter'ın Newport Jazz Festivali'nden bir kaydı dinledik. 2019 yılından Le Manoir de Merev'di şarkısının ismi. James Carter'ı kuartetiyle 3 Ekim'de Zorlu PSM'de dinleyebileceğiz. Radyonuzu yeni açtıysanız Ahenge Hengame'de bugün 36. Akbank Jazz Festivali'ni konuşuyoruz ve de konuğumuz festivalin direktörü Gözde Sivişoğlu bizlerle.
1: Umarım radyonuzu yeni açmamışsınızdır. Bu büyük bir talihsizlik olur. Programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şimdi son bir parça çalacağız ama Sasha Berliner gelecek mikrofonlara. Bir vibrafon ustası, genç sanatçılardan biri ve bir kadın sanatçı ve şu ana kadar pek kadın sanatçı çalmadığımızı fark ettik. Ama festivalde aslında bayağı bir kadın müzisyen de var değil mi?
2: Tabii.
1: Ve bunu da gözetiyorsunuz
2: tabii
1: sanırım.
2: Tabii ki her zaman festival programını oluştururken hani nelere dikkat ediyorsunuz diye sormuştunuz. Orada konuşmanın heyecanıyla da atladık tabii. Mutlaka bu dengeye dikkat ediyoruz. Kadın erkek eşitliğine, dengesine, ağırlığına programda. Farklı enstrüman çeşitliliğine, yani o çeşitliliğe de dengeye de dikkat ediyoruz. Hı-hı. Yine farklı o katmanları oluşturuyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi farklı kulvarları bir araya getiriyoruz. Çok önemli. Çok yetenekli insanlar var. Çok değerli insanlar var. Şimdi muhteşem bir müzisyen Sasha Berliner. Genç bir malet ustası. Yani çok güzel. Sahnede de çok keyifli olacak eminim. O da neşeyle çalıyor. Bilmiyorum hiç fark ettiniz mi? Ama yani neşe için. Müziği de zaten öyle biliyorsunuz. Evet. O yüzden çok mutluyuz. Tabii Yasmin Amdan, Yasmin Lazy, Nikola Zuraitis çok önemli bir vokal. Savina Yanatu Yunanistan'dan yine bir ismimiz. Yani inanılmaz fazla yetenekli bir sürü kadın müzisyenimizi ağırlayacağız. Çok mutluyuz bunun içinde
1: Savina
2: ve çalışıyoruz tabii.
1: Yanatu zaten tam anlamıyla bir diva herhalde.
2: Evet.
1: 1990'lardan beri Akdeniz, evet, havzasının ve çok dilli şarkılarını,
2: evet,
1: söylüyor. Yani Türkçe de söylüyor, tabii ki Rumca da söylüyor, Yunanca da söylüyor. Bildiğim kadarıyla işte Ladino falan bile söylüyor,
2: evet,
1: İspanyolca. Yani evet, o da bir Tunuslu müzisyenle birlikte gelecekler galiba değil mi?
2: Evet,
0: Lamia Bedoui,
2: evet,
0: yazıyor.
2: Evet, onunla geliyor.
0: Zaten kapanış konseri olacak festivalin,
2: evet,
0: 11 Ekim'de.
2: Evet, kaçırmayın lütfen. Siz de bekliyoruz. Sizi zaten tüm konserlere bekliyorum. Şey, yoklama yapacağım.
1: Evet, 26 Eylül Cumartesi günü başlıyor 36. Akbank Festivali.
2: Evet.
1: Ve galiba 11 Ekim'de.
2: Evet.
1: Sona erecek toplam,
2: evet,
1: 15 günde ve bu arada 36 konser var. Bunu bilerek mi yaptınız diye soracağım.
2: Gerçekten bu sene bilerek yapmadık. Yani bilinçaltım bir oyun oynamış olabilir ama hep böyle denk geliyor, çok tatlı ya, son 3 yıldır denk geliyor. 33. de 33, 34, 35, 36 oldu. Çok da biz mutlu oluyoruz böyle de olur.
1: 70. yıla nasıl sığdıracaksınız onu?
2: Ay, kaç yıl kaldı Alper Bey, ben acaba kaç yaşında olacağım diye düşünüyorum. Güzel olsun. 2 hafta boyunca tabii ki müzikle doldurmak tüm şehri, herkese farklı deneyimler, konserler yaşatmak bizim için çok kıymetli. Yoğun bir program, farkındayız. Siz de sitem ettiniz. Ona da gitmek istiyorduk ama denk geliyor diye.
1: Evet,
2: çok
1: bazı
2: haklısınız.
1: Bazı çatışmalar çok var. Çok acılı çakışmalar var.
2: Evet.
1: Ama işte yapacak bir şey yok.
2: Evet. Hem, evet, şehirde her yerde olabilmek bizim için çok,
1: evet,
2: önemli.
1: Tabii.
2: Hem herkese ulaşabilmek. Umuyorum keyifle devam eder yıllar boyunca festivalimiz. 40. yılımıza 40 festival, 40 konserle gibi devam ederiz. Sizleri hep görürüz festivallerimizde. Dinleyicilerimiz artarak zevkle devam ederler dinlemeye, izlemeye. En büyük keyif bu aslında.
1: Evet, yani bunu programdan önce de çok kısa konuşmuştuk. Caz aslında kendini çok yenileyen bir,
2: evet,
1: müzik türü. Ama bununla birlikte hani belirli o kökünü de özünü de,
2: tabii,
1: inkar etmeyen o damarı da çok kısa.

0: Karşılıklı koruyan bir alan.
1: Tabii.
0: Ve gene şeyden söz etmiştik, hani hem festivallerde görüyoruz hem gittiğimiz caz konserlerinde. Yani sadece bizim kuşak insanları değil, baya hani 20-25 yaş
1: Tabii.
0: kişiler de o salonları dolduruyorlar.
1: Tabii. Doldurmak zorunda. Ben 20 yaşımda, 19 yaşımda festival yani zaten yapmaya başlamıştım. Gitmeye de başladım öncesi zaten. Alan açmak için o dönemden şimdi bu döneme benim yaşımda birçok eski o 20'ler yaşlarında birçok gencimiz var. Onların da şu an o önlerinin açılması, dinlemesi, deneyim alması gerekiyor ki geleceğin müzisyenleri olsun, geleceğin organizatörleri, festival direktörleri olsun. Bunlar çok değerli bizler için.
0: Evet, sanırım programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Son bir şarkı çalacağız. Hepsini çalabilecek miyiz bilmiyorum ama vibrafoncu Sasha Berliner, az önce kendisinden söz
1: Evet.
0: etmiştik. Onun konserinin de ben çok iyi bir konser olacağına eminim. Galiba Borusan'da onu dinleyeceğiz.
1: Doğru.
2: Evet, 8 Ekim'de Borusan Müzik Evi'nde.
0: İsterseniz programı onunla kapatalım ama öncesinde buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harika, çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok
1: Ben
0: da güzel bir program oldu.
1: çok teşekkür ederim davetiniz için. Sizlerle konuşmak çok keyifliydi. Daha da otursak konuşuruz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Susuyorum. Çok teşekkürler.
2: O zaman Sasha Berliner'in Han Yunus şarkısıyla veda edelim. Phantom isimli 2025 tarihli albümünden. Ayrıca teknik masada Salih Bey'e de teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve de sevgili konuğumuz Gözde Sivişoğlu'na bir de ben teşekkür etmek istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Bay bay.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo. Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programı başlıyor. Bu gece yeni parçalar dinleyeceğiz. İlk parçamız 14 Ağustos'ta yayınladığı The Trilogy, The Opening başlıklı albümünden Joseph Giuseppe de Gregorio'dan gelecek. Çok ünlü bir Domenico Modugno bestesi Nel Blu Dipinto di Blu, yani Volare.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Sırada Alman caz şarkıcısı Esther Kaiser var. 28 Ağustos tarihli Breathing başlıklı albümünden dinleyeceğiz. Italian Love Song.

Sıradaki parçamız Fransız davulcu Christophe Margain'in 28 Ağustos'ta yayınladığı Island başlıklı albümden. Le Dauphin, Yunuslar.

Sırada 1 Eylül tarihli bir tekli The Trail var. Fransa'dan klarinetçi Yom ve gitarcı Aurélien Nafrichou'dan dinliyoruz.

Geçtiğimiz cuma günü yayınlanmış bir albümden İtamar Boroçov'un İmanu başlıklı albümünden bir parça dinleyeceğiz. Bu albümden daha önce bir parça dinlemiştik. Trompetçi Boroçov'dan bu gece dinleyeceğimiz parçanın adı Nigun.

Renko Dirks ve Erkin Çavuş İstanbul'un Anadolu yakasını boyamaya devam ediyor. Daha önce iki parça dinledik. 16 Ekim'de yayınlanacakları kısa albümden bu gece dinleyeceğimiz parça Kadıköy in Amber.

Şimdiki parçamız Endülüs Araplarının Arap şiirine getirdikleri yeni bir formdan adını alan Muvaşşah, ama biz Yunanca dinleyeceğiz. Diamanti Dayasi ve Nikos'tan To Anemologio Tiskiriakis.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Makedonya'ya geçeceğiz. Foltin grubundan ve Christo Rojevski'den dinleyeceğiz. Mediterranean Nights.

Dünyanın öbür ucuna gidiyoruz, Avustralya'ya. East of West grubundan dinleyeceğiz. 13 Ağustos tarihli Velella başlıklı albümden geliyor. Gathering.

0: Beyler.
1: Ladies and gentlemen.
0: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
0: Hazırlayan Nazlı Zaman.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Karanlık Yüzü'nde bu akşam Beat Happening dinliyoruz. You Turn Me On adlı ilk parçalar Tiger Trap ve Noise.

Beat Happening 1982 Olympia Washington çıkışlı Amerikalı grup. 5 stüdyo albümü ve 4 EP çıkardıktan sonra 1992 yılında dağılan grubun elemanları halen müzik dünyasında. Gitar ve vokalde Calvin Johnson, davul, gitar ve arka vokalde Heather Lewis, gitar ve davulda Brent Lunsford, grubun başından sonuna kadar devam eden üçlüsü. İki parçadan sonra devam ediyoruz. Pine Box Derby ve Teenage Caveman.

Grubun indie rock, neo psychedelia ve noise pop gibi janralar arasında dolaşan bir soundları var. Bunun yanında slacker rock diye adlandırılan bir janrının da öncülerinden sayılıyorlar. Adını Richard Linklater'ın slacker filminden alan bu alt kültür, hayata ilgisiz ve kaygısız bakan bir moda yaratmanın yanında, sound olarak teknik ustalığı ve prodüksiyon kalitesini küçümseyen bir estetiğe sahip. Sanki gelişi güzel hissi veren bir rock alt kültürü. Üçlü Evergreen State College öğrencisiyken bir araya gelir. Calvin Johnson zaten K Records adlı bir plak şirketi kurmuş ve müzik dünyasına girme amacındadır. Aslında ne enstrümanları ne de enstrüman çalma bilgileri vardır. Ama müzik dünyasında olma azimleri çok güçlüdür. Sıradaki parçalar Sleepy Head ve You Turn Me On.

Ayın Kralgüsü'nde bu akşam Beat Happening dinliyoruz. 3 sene boyunca buldukları her yerde çalıp bestler biriktiren üçlünün 1985 tarihli ilk albümleri Beat Happening adını taşır ve inanılmayacak derecede iyidir. Albümün başarısına kendileri bile şaşırır. 1988 tarihli Jamboree de aynı şekilde ikonik bir albümdür. 1991'de çıkan Dream ile Beat Happening indie rock komünitesinde en popüler gruplardan biri olur. Büyük para şirketlerine karşı durmayı amaçlayan International Pop Underground Convention adlı 6 günlük festivalin başlatıcısı olurlar. 1992 tarihli dinlemekte olduğumuz You Turn Me On grubun son albümü olur. Birçok müzik eleştirmeni tarafından başyapıt olarak nitelenen You Turn Me On, grubun Velvet Underground etkilerini keşfettiği 10 yıl önceye göre çok daha olgun, vizyoner ve çığır açıcı bir albümdür. İki parça daha geliyor, God Send ve Hey Day.

0: Grup halinden sonra dağıldığını hiçbir zaman açıklamadı. Hatta ara ara beraber provalarda yaptılar. Ama her biri yan projelere meyleder. Calvin Johnson'ın kayıt stüdyosunu bir enstrüman gibi kullanmak üzere denemeler yapar. Üçlü 2000 yılında stüdyoya girip Angel Gunn adlı tek bir parça kaydeder. 2002'de Crashing Through adlı box set çıkar. Grup üyeleri halen faal olarak müziğin içindeler. Ancak artık yeni bir beat happening albümü çıkması beklenmiyor. Son parçalar geliyor. Bury the Hammer, Bewitched ve Indian Summer.
1: When they're gone and the heart is pumping cold.

0: Motorbike to cemetery. Picnic on wild berries.
1: Bu akşam Beat Up'ı dinledik. Birazdan Mustafa Aykın ayrıntılı caz portrelerine başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Let me take you down.
3: Yeryüzlerinde.

0: dance forever.
1: Kentin köpüğü.
0: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Başyurt'a teşekkür ederiz.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 9 Eylül 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 212. portresi Tromboncu Stacewell ile 8. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizler tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Stacewell, bir tromboncu 6 Aralık 1954 New York, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Stacewell'den sunacağım 8. örnek. Kayıtları 2011 ve 2012'de farklı mekanlarda gerçekleşen albüm Stacewell, Carnegie Reflections and Renewal albümü olacak. Bu sunularımız size önümüzdeki haftada devam edecek. 2 CD'den oluşan bu albüm sunusu önümüzdeki haftada devam edecek. Albümde parça bazında müzisyenler yer almış. Bu müzisyenleri parça anonsu esnasında size takdim edeceğim. Şimdi birinci parçamız, birinci CD'nin birinci parçası Dragon Breath Live at Zebulon. Yaklaşık 31,5 dakikalık bir parça. Zebulon Brooklyn, New York'ta Whistle Walter tarafından 8 Mayıs 2012'de kaydedilen bir parça. Paul Flaherty tenor saksafon, Steve Swell trombon, C. Spencer Ye keman ve seste, Whistle Walter da davullar ve vurmalılarda yer almış. Evet, Dragonfly Breeze Live at Zebulon, yaklaşık 31,5 dakikalık bir parça.

Huh?

dinlemekte olduğumuz albüm 2 CD'den oluşuyor. Ben size bu 2 CD'den oldukça fazla parçayı 2 haftada takdim etmeye çalışacağım. Şimdi bu 1. CD 4 parçadan oluşuyor. 4. parçanın dinletilerine geçmeden önce bir de kritik takdim etmek istiyorum size. Bu kritik John Sharp tarafından 10 Ocak 2016'da All About Jazz'de klavyeye alınan bir yazı. Şöyle diyor: New York'un özgür caz sahnesinde önde gelen tromboncusu Steve Swell 60. yaş gününü 6 Aralık 2014 kutlamak için Japon geleneği Kanreki'yi anıyor. Hem yeniden doğuşu hem de sorumlulukların devredilmesini simgelediği söylense de Swell bu vesileyle hırsını engelleme belirtisi göstermiyor. İki diskten oluşan Not To 2011 ve 2014 yılları arasında kaydedilen 7 farklı kadroyu kapsayan ifade biçiminin son dönemdeki geniş bir yelpazesini bize sunmakta. Swell'ın hem kendi bestelerini hem de keşfedilmemiş çalışmalarını içeren programın kapsamı dikkat çekici de olsa daha da dikkat çekici olan her bir farklı alanı ne kadar derinlemesine benimsediğidir. Seçilen tüm parçalar tromboncunun çalışmalarının daha deneysel yönünü öne çıkartıyor. Dragonfly Breeze ki biraz önce dinledik, Live at Zebulon. Burada yer alan ve daha önce kendi adını taşıyan ilk albümü parantez içerisinde Natu 2013 ile bir albüm yayınlanmış tek grup olan bir topluluğu öne çıkartıyor. Bu albümde olduğu gibi yarım saatten fazla süren bu seçki davulcu Whistle Walter, kemancı C. Spencer Ye ve saksafoncu Paul Flaherty'nin geçmişinden beklenen kargaşayı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda daha ölçülü ancak yine de enerjik etkileşimler de içermekte. Swell'ın fırtına gibi güçlü trombonu perdeyi zahmetsizce deliyor ve boğuk mırıldanan tenor ve keman arasından yutulmadan önce bir solo ile ara veriyor. Bazı düzenlemeler aksi takdirde kabul edilebilir bir ses verite kaydının ortasında yer alan alkışları, duyuruları ve konuşmaları kaldırabilirdi. Esa Kane, Swell'ın ilk olarak beğenilen Slammin' The Infinite grubuyla öne çıktığı free jazz geleneğine atıfta bulunan tek parça olarak öne çıkmakta. Akılda kalıcı bir girişin ardından lider Magnus Bruun'un trompeti ve Ken Vandermark'ın saksafonundan gelen araya girişlerle ruhani bir şekilde ilerlemekte. Ardından Michael Watcher'ın coşkulu davul solosu ve ateşli etkileşimleriyle devam etmekte. Harika bir kadro ve tam uzunlukta bir kayıt session'ına yakışacak nitelikte. İlk diskin tamamlayıcısı ise daha sade iki eser. Swell'ın çalmadığı Live at Zebulon, Essex Lane, Schemata and Heuristics for Four Clarinets onun yazım tarzını sergilemekte. Bu tarz horny diyalogları kaynaşan unison hatlarıyla harmanlamakta. News from the Upper Side West Side ise trombonunu Tom Buckner'in sesiyle eşleştirerek samimi, serbest, biçimli bir diyalog sunmakta. Swell, akıl hocası Roswell Rudd'ın gürültülü coşkusunu daha sonraki nesil avantgard sanatçılarının incelikli manipülasyonu ve tınısal maceralarıyla ilgi çekici bir şekilde birleştirmekte. Özellikle ikinci yön, eşliksiz Splitting Up Is Hard To Do adlı parçada ön plana çıkmakta. Bu parça, dairesel nefes alma, drone sesleri ve harmonikler üzerine bir çalışma niteliğinde. Kesite, Swell, cellist Fred Lombergholm ve klarnetçi Guillermo Gregorio gibi iki usta doğaçlamacı eşliğinde dinleme, yanıt verme, kendini gösterme veya dizginleme arasında itme çekme gerilimini ele alıyor. Kapanış parçası olan 20 dakikadan uzun Composite No. 8 rulete seslendirilen bir sipariş eserinden kaynaklanıyor ve Swell'ın arkadaşlarından aldığı keskin etkileşim olmasaydı oda müziği enstrümantasyonu olarak nitelendirilebilecek bir yapıya sahip. Alto saksafoncu Darius Jones'un acı dolu çığlıkları eşlik eden uğursuz ostinato'nun sınırlarından fışkıran violonselci Jonathan Glow ve James Englefritz'in hareketli ritmik bas vuruşları ve Omar Tamez'in sivri gitarı eşliğinde yükselen bir pasajın tadını çıkartmakta. Swell'ın kendisi kapanış teması öncesinde nihayet kendini serbest bırakana değin düzenlemesinin konuşmasına izin vermeye istekli görünüyor. Bu da Swell'ın resim ve düz yazı şiirlerinin kopyalarını da içeren kapsamlı bir kutlama paketinin en önemli noktalarından biri
biri olduğunu kanıtlıyor diyor. Şimdi parçamıza geçelim dilerseniz. Bu albümün birinci CD'sinin dördüncü parçasını size takdim etmek istiyorum. Yaklaşık 8,5 dakikalık bir parça. Ki bu parçada Tom Buckner'ın sesi ve Steve Swell'ın trombonunu dinleyeceğiz. News from Upper West Side, yaklaşık 8,5 dakikalık bir parça.

Evet, bugün size sunacağım son örnek ikinci CD'nin birinci parçası olacak. Splitting Up Is Hard To Do başlığını taşıyan yaklaşık 5 dakikalık parça da Steve Swell trombonuyla yer almakta ve de 25 Eylül 2012'de bu kayıt yapılmış. Şimdi bu parçaya kulak verelim.

0: Evet, splitting up is hard to do başlıklı parçayla bugünkü sunularımızı bitirmiş olduk. Sunular önümüzdeki hafta devam edecek. Albüm notlarına her zamanki gibi Discogs'lar, allaboutjazz.com, freejazzblog.org, m-etropolis.com, dustygroove.com gibi sitelerden bu albümle ilgili notlara ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saate 212. portremizin 9. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu, virüsten doğal afetlerden ırak, radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı, genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluk ırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Herkese iyi akşamlar. Ben Kerem. Bugün El Deser programını ben sunuyor olacağım. Geçtiğimiz hafta sonu belki biliyorsunuzdur. Uluslararası 3. Gitar Günleri yapıldı İstanbul'da. Müzekazane'de. Öncelikle Eyüp abi dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle çok eğlenceli, çok güzel bir etkinlikti ve hani müziğin ve gitarın daha da böyle büyümesi özellikle ülkemizde çok hoşuma gidiyor. Babamla beraber biz 3. gününde uğrayabildik, ziyaret edebildik. Böyle güzel bir baba oğul günü yaptık ve ben daha önce duymadığım bir gitariste tanışmış oldum bu sayede. Finlandiyalı bir gitarist, ismi Ben Grandfelt. Kendisi daha çok böyle melodik çağrışımlar ve doğaçlama üzerine çalan bir gitarist. Tuşesine hayran kaldım. Çok çok başarılı bir gitarist. Bugün ona sizden bir tane albüm son çıkardı sanırım. Albüm olması lazım. O albümü çalmak istiyorum. Normalde iki disklik bir albüm ve birazcık uzun. Çünkü canlı konser kayıtları da barındırıyor içinde. Ama gittiği yere kadar çalmak isterim şahsen. Umarım hepinizin akşamı güzel geçer. Müzikle kalın.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: Cuma geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Pedro. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Hoş geldiniz.
4: Herkese merhaba.
5: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
4: Merhaba.
6: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Bilim bence genel olarak insanlığın
9: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
10: Problemler devam ediyor. Yani tıka basa bir tarih.
11: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
4: teşekkürler.
12: Radyodan herkese merhaba.
13: Kainatın tüm seslerini
14: Apaçık Radyo.
15: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
16: Noy.
15: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin Vesaire.
2: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo müzikleri.

0: in God's hand.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.